Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklamasını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü, evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas

vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail düzenlediği saldırılarla birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Şu anda Türkiye'de saatimiz 15.08'i gösteriyor. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe günü. Türkiye'den Bakış programından hepinizi selamlıyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir ve mikrofon başında sunucunuz ben Funda Erdoğan. Ve tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok net.
0: Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Funda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den bakış başlıyor.

0: Yurt içinden ve yurt dışından güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den bakış işte bu haftada başladı sayın dinleyenlerimiz. Evet Yusuf Hocam, dün milli iradeye yönelik 15 Temmuz kalkışmasının 10. yılıydı. Siz de Akşam Gazetesi'nde bir daha bu darbelerin nasıl tekrarlanmayacağına dair bir yazı kaleme almıştınız. Peki darbelerle mücadele açısından bu yazı çok önemliydi. Sizden dinleyelim. Özetler misiniz bizler için?
1: Şimdi bu yazıyı kaleme alma sebeplerimin en başında Hanım, malumunuz Türkiye darbe süreçleriyle sıklıkla karşılaşan bir ülke olarak siyasi tarihi bugüne kadar şekillendi. Yani 1960, 1971, 1980, 1997, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi birçok modern, postmodern askeri darbeyle tarihimiz hemhal oldu. Başbakanları astık, dışişleri bakanlarını astık. Ve bu konuyla alakalı oldukça sabıkalı bir siyasi geçmişi var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Dolayısıyla benim üzerinde ısrarlı bir şekilde durduğum ana esas, bir daha bu darbelerin tekrar etmemesi için ne şekilde kurumsallaşmış tedbirler alınabilir? Çünkü herkes bu konuyla alakalı 15 Temmuz'da konuyu doğal ve haklı olarak FETÖ ile ilgili bir bağlam çerçevesinde konuşuyor. Ama darbenin 15 Temmuz akşamı farklı bir paterni olsa da, farklı motivasyonları olsa da en nihayetinde 27 Mayıs darbesinden, 12 Eylül darbesinden farklı olmayan bir kalkışma bu. Dolayısıyla bu darbelerin tekrar etmemesi için Batı ülkeleri ne yapmışlar, İngiltere'de ne yapılmış, Amerika'da ne yapılmış, bu konuları ben uzun yıllar akademik düzeyde

düzeyde irdeleyen bir isim olarak bu darbelerin tekrar etmemesi için yapılması gerekenlere göz atılması ve alınması gereken tedbirlerin kurumsallaştırılması konusunda ısrarlı söylemlere sahip bir yazarım. Şimdi 15 Temmuz darbesiyle ilgili ve onun öncesindeki darbelerle ilgili tekrarlanmamasına yönelik birçok modernizasyon hareketine imza atıldı aslında. Bunların en önemlisi Türk siyasi hayatında bir darbe ilk kez bastırılabilmiş bir darbe statüsünde olduğu için 15 Temmuz sonrasında darbeye tevessül edenlerin tamamı bağımsız Türk yargısının önünde hesap verdiler ve belli cezalara çarptırıldılar. Bu demek ki bundan sonra bu türden darbelere tevessül edenler başarısız oldukları takdirde milli iradeye alaşağı etmek suçundan dolayı müebbet hapis cezalarıyla cezalandırılacaklarını biliyorlar. Bir kere bu alınmış tedbirlerin içerisinde en önemlilerinden bir tanesi. Bir diğer konu ise kışlaların dışarı taşınmasıyla İstanbul ve Ankara gibi garnizonların orada konuşlandırılmış zırhlı birlikler ile Gazi Meclis'in, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin abluka altına alınması gibi imkanlar ortadan kaldırıldı. Bu İstanbul ve Ankara açısından keza yine son derece önemliydi. Keza Yüksek Askeri Şura'nın karar yapısı değiştirilerek sorumluluğun tamamının siyasete geçtiği bir yapıyla üst rütbelere atamalar dahil edildi falan. Bunlar başarı örneği diye ortaya koyabileceğimiz gerçekten de çok önemli kurumsal anlamda hizmete sokulmuş mekanizmalar. Fakat hala daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü darbeler söz konusu olduğunda paradigmal bir değişimin özellikle güvenlik bürokrasisinin içerisinde yeteri kadar yerleşmediğini düşünüyorum. İşte en son bir 30 Ağustos merasimi sebebiyle ne yaptığından dahi çok fazla haberi olmayan teğmenlerin kılıç çatarak kendilerine bu konuda ısrarla yapılmaması gerektiği halde bir takım eylemlerin içerisinde bulunması bize bunu çok açık gösteriyor. Nedir bu? Paradigma değişikliği. Paradigma değişikliğini nerede verirsiniz? Kışlalarda verirsiniz. Askeri okullarda verirsiniz ve bu okullarda sivil siyaset ile asker arasındaki ilişkinin hangi yol üzerinde yürümesi gerektiğini, sivil siyasetin millet iradesine dayandığı sürece, seçimle geldiği sürece neden üstün olduğu konusunu tıpkı Amerika, İngiltere, Fransa örneklerinde anlatmanız lazım gelir. Şimdi ben bu türden olaylara baktığımda maalesef daha hala bütün işte bu askeri okul statüsündeki okullarımızda kapsamlı, derde deva olacak, sadre şifa olacak bir askeri darbeler tarihi ve alınan dersler diye kapsamlı bir dersin hala olmadığını görüyorum. Bu konuyla alakalı alınması gereken önemli tedbirlerin olduğunu ve bu yapılmadığı sürece de bir paradigmal değişimin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunun dışında bir de monitör etme, gözlemleme ile alakalı hususlar var. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi okuluna bakarsanız bakın sivil asker ilişkileri ve demokratik gözetim, demokratik kontrol gibi hususlar askeri okullarının tamamında çok kapsamlı dersler olarak okutulmakta. Bunun dışında askeri kışlalarda özellikle ordu, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri gibi kuvvet düzeyindeki yani başında or general bulunan kışlalar düzeyinde genel sekreterlik kadroları sivillere tahsis edilmiş ve onlar siyaset adına o ordu karargahında, o hava kuvvetleri karargahında, o genelkurmay başkanlığı karargahında ne olup bittiğini öyle gizli kapaklı değil, aleni bir şekilde sivil siyaset adına monitör eden, gözlemleyen makamlar var. Ve bunlara askeri rütbe karşılıkları falan da verilmiş. Dolayısıyla ben çok iyi hatırlıyorum Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kameraların kapatılıp Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin Kara Kuvvetleri karargahına geldiğini FETÖ adına neşriyat yapan gazete olduğu iddiasındaki bir paçavradan öğrenmiştik. Şimdi tabii ki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kameralarının kapatılması ve AK Parti'ye kapatma davası açılmasının hemen öncesinde bir Anayasa Mahkemesi üyesinin

0: bir kuvvet karargahına gelmesi ve bunun da FETÖ eliyle dışarıya sızdırılması elbette üzücü bir olay. Çünkü bu demokratik ve meşru yollardan alenileştirilerek yapılması lazımdı bu gözleme işleminin. Maalesef hala bu konularda da çok fazla adım atamadık. Dolayısıyla benim üstüne özellikle basa basa vurgulamak istediğim şeylerin başında şu geliyor Funda Hanım. 15 Temmuz alçak bir kalkışmaydı ve milletin çıplak elleriyle bastırıldı. 250 şehit verdik, 2500 küsur yaralımız ve gazimiz var. 1960 yılında bir başbakanı şehit verdik, bir dışişleri ve maliye bakanını şehit verdik. Arada sayısız darbelerle karşı karşıya kaldık ve hala toplumun içerisinde kendi istediği olmadığında darbenin meşru sayılabileceğine inanan önemli bir kesim var. Bunu açık açık konuşmakta fayda var. Bunların tamamı şahsım tarafından yapılmış tespitlerdir. Yani eğer ki 15 Temmuz gecesi Edirne vilayetinde belediye başkanlığı yapan bir şahıs 1980 yılını kastederekten bundan yaklaşık 35 sene önce de darbe yapıldı ama gece yarısıydı. Hatırlamıyoruz. Şimdi ise buna bizzat şahitlik ediyoruz. O zaman şerefine diye kadeh kaldırdı gözümüzün önünde. Hatta bu konu Türk yargısının konusu oldu ve söz konusu belediye başkanı bu konuyla ilgili cezaya çarptırıldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz millet tarafından seçilmiş bir belediye başkanısınız. Millet tarafından seçilmiş bir hükümete yönelik tanklarla darbe yapılıyor ve siz belediye başkanı olarak kadeh kaldırıyorsunuz ve etrafınızda size dal tavukluk yapanlar da yaşa başkan diye naralar atıyorlar. O zaman bizim durup düşünmemiz lazım. Yani 15 Temmuz'u sadece FETÖ'nün yapmış olduğu bir kalkışmanın ötesinde hala Türkiye'de darbe zihniyetinin devam ettiği konusunda ele almamız lazım. Dolayısıyla aslında uykularımızı dahi kaçırması gereken bir hakikat ile karşı karşıyayız. Bu hakikat de Türk toplumunun içerisinde demokrasinin evdeki tek oyun olmadığı ki bu uluslararası ilişkiler ve siyasi tarihle ilgili konulardaki derslerde öğretilen önemli bir kavramdır ve lisanımıza yurt dışından geçmiştir. Yani bir ülkede demokrasi dışındaki hususlara da alan açabilecek bir zihniyetin var olup olmadığını ortaya koymak için o ülkede demokrasi tek oyun mu şeklinde sorarlar. Buradan anlıyoruz ki maalesef Türkiye'de demokrasi hala evdeki tek oyun değil. Kendi istediği, kendi seçtiği, kendi oy verdiği seçilmediğinde her türden darbeye destek verebilecek önemli bir kitle olduğunu 15 Temmuz gecesi Bağdat Caddesi'nde darbecilere alkış tutanlardan gördük. 15 Temmuz gecesinde müezzine saldıranlardan gördük. Şimdi bu Bağdat Caddesi'nde darbecileri oturdukları barlarda, publarda alkışlayanlar FETÖ'cü oldukları için bunu yapmadılar. Kendi seçilmedikleri iktidardaysa ve birisi tanklarla onu aşağı indirmeye çalışıyorsa pekala ona destek verilebilir gibi bir zihniyetin esiri olmuş durumdalar. O zaman bizim çok sıkı bir şekilde demokratik gözetime, çok sıkı bir şekilde demokratik kontrole, çok iyi bir şekilde basın tarafından neyin olup bittiğinin şu an yaptığımız gibi programlar vasıtasıyla anlatılmasına ihtiyacımız var ve paradigmal değişim içinde eğitim süreçlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla dünkü yazımda ortaya koyduğum hususlar maalesef Türkiye için hala bir uyarı niteliğindedir. Eğer bu konularda gerekli tedbirleri almazsak ya darbeler çağı geride kaldı falan diye bir takım süslü laflar söyleyerek darbeleri sadece ötelemiş oluruz ama iptal etmiş olmayız diyerek sualinizi tamamlayayım.
1: Sağ olun hocam. Hocam şimdi farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz çünkü bugünlerde çok konuşulur oldu. 2023 depreminin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Bu süreçte de Türkiye neredeyse depremin tüm yaralarını sardı. 450 bin konut inşa etti, on binlerce iş yerini inşa etti ve deprem bölgesinde hayat yeniden canlandı. Oysa deprem sırasında devletin yetersizliği ama sivil kuruluşların yeterliliği üzerinden bir söylem geliştirilmiş ve devlet yetersiz gösterilmişti. Şimdi bu kapsamda Ahbap Derneği üzerinden toplanan 7 milyar liranın akıbeti de ülke çapında konuşulur oldu. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz.

0: Şimdi tabii ki deprem süreçlerini bizzat deprem bölgesinde yaşamış bir insanım. O bölgeye gidip gazetecilik faaliyeti yapmış bir insan olarak söylüyorum. Maalesef deprem sürecinde birçok dezenformasyon ile toplum adeta zehirlendi. Deprem bölgesinin 11 vilayeti Avrupa'daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanı kapladığı düşünüldüğünde devletin yetersiz kaldığı, devletin müşkülata düştüğü hususlar oldu. Yani 2020 Elazığ depremini hatırlıyorum. Elazığ'daki deprem meydana gelince çevredeki bütün vilayetlerden çok büyük oranda bütün Türkiye olarak oraya yardıma koşulmuştu. Fakat deprem 11 vilayette meydana gelince örneğin Adıyaman'a Malatya'dan, Adıyaman'a Kahramanmaraş'tan destek sağlamak mümkün olmadı. Çünkü Maraş'ta yıkılmıştı. Maraş'a destek sağlamak mümkün olmadı. Çünkü Hatay'da yıkılmıştı. Hatay'a destek sağlamak mümkün olmadı çünkü Antep'te yıkılmıştı. Şimdi dolayısıyla böyle baktığımızda çok geniş bir coğrafyada devletin çok büyük müşkülatları, elbette yetersizlikleri de olmuştur. Fakat günün sonunda 2 yıl içerisinde molozunun dahi kaldırılmasının mümkün olmadığı bir enkazı 11 şehrin molozunu farklı noktalara taşıyıp 450 bin konut, on binlerce de iş yerini yapma başarısını gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği var. Ben bu konuyla ilgili Sayın Bakan ile katılmış olduğum toplantılarda hem deprem bölgesinde hem Türkiye'de oraya gelen Birleşmiş Milletler'in ilgili departmanlarındaki temsilcilerden yabancı ülkelerin temsilcilerine kadar hayranlıklarını gizleyemediklerini, 2 yıl içerisinde deprem bölgesi dediğimiz koca bir ülke büyüklüğündeki arazideki molozun kaldırılarak orada hayatın yeniden yeşertilmesi, 450 bin konutun ve on binlerce dükkanın teslim edilmesinin şapka çıkartılacak bir başarı olduğu konusunu gördük. Depremde ise 6 Şubat gibi bölge açısından son derece soğuk hava koşullarında hem çadırların kurulması hem de sadece 3 ay içerisinde deprem bölgesinde sadece konteynerların, çadırların ortadan kaldırılarak konteynerlarda hayatın başlaması keza yine oldukça önemli bir başarıydı. Çünkü sıcaklarla boğuşan Avrupa'da şu an sıcak konusunda klima yetiştiremez ve insanlar 800'ün üzerinde sadece Fransa'da insanın sıcak kaynaklı etkilerden korunamadığı için öldüğü bir Fransa'da depremin ayazında klimalı evler oluşturduk ve 2 yıl boyunca vatandaşlarımız ki hala bazıları devam ediyorlar bu klimatize edilmiş çadırda değil prefabrik konutlarda yaşamlarını geçirdiler. Hülasa bugün 2026 yılının Temmuz ayında deprem bölgesinde kendisine başvurduğu halde ev tahsis edilmeyen tek bir vatandaşımız yok. Başvurduğu halde ev teslim edilmeyen. Ama biz şunları gördük. Devlet de depremin altında kaldı. Devlete yardım edilmez. AFAD ne ki? AFAD bu işten ne anlar diye. Bazı STK'lar cilalanarak çay içip deprem bölgesine kadar bile gelme zahmeti göstermeyen kuruluşlara milyarlarca lira para aktarıldı. Ben sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyorum. Deprem bölgesinde de sayısız sivil toplum kuruluşunun bölgeye gelip hem enkaz altından insan çıkartmada hem de insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında kazanların başında gecesini gündüzüne katırarak sıcak aş çıkarttıklarına şahitlik ettim. Dolayısıyla STK diye nitelendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının ne kadar ehemmiyetli hususlar olduğunu, demokratik toplumların vazgeçilmez olduğunu ısrarla altını çizerek vurguluyorum. Fakat bu şekilde devlet itibarsızlaştırıp devlet yok biz varız şeklinde toplanan paraların hesabı gün gelip sorulmaya kalktığında kocaman bir yolsuzluk ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Toplanan paraların Malta'daki kumarhanelerde yenildiğini görüyoruz. Bu tabii bizler açısından ders olmalı. O tarihlerde televizyon ekranlarına çıkıp devletin acziyet içerisinde olduğunu, paraların şu derneğe yatırılması gerektiğini söyleyen birçok kişi ise bugün nedamet getirip aslında biz devletin gücünü bilmiyormuşuz, bu konuyla ilgili hata yapmışız, çok özür dileriz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Şimdi AFAD gibi bir organizasyon dünyada örneğine az rastlanır derecede yetenekler kazanmış bir organizasyon. Buna rağmen yetersiz olduğu yer olmuştur, oturulur, konuşulur. Fakat işte şimdi o yolsuzlukla suçlanan sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren bu kurumların topladıkları paraları yurt dışında kumarhanelerde yediklerini gördüğümüzde devlete bu kadar gaddar davranılmaması, devlet kurumlarının bu kadar geliştirilmişken bütün bu gelişmişliğine rağmen yok sayılmaması gerektiğini sanırım çok daha iyi anladığımız dönemlerden geçiyoruz. O zamanlar bu kuruluşların yanında yer alanlar hükümeti kötülemek için devletin de kötülenebileceği konusunda gaddar ve pervasız davrananlar diyorlar ki para toplama yetkisi verilmeseydi yolsuzluk da olmazdı. Sizler yanında durdunuz, ekranlarda çıktınız, bunlara destek verdiniz. Ekranlarda deprem bölgesinin yanından dahi geçmeden milyarlarca lira çay kahve içerek para toplandı. Ve şimdi bu paraların akıbeti konusunda soruşturma açıldığında herkes parmağını birbirine doğrultuyor. Dolayısıyla herkes hesabını verecektir. Herkes atmış olduğu cümlelerin, ağzından çıkmış olan cümlelerin hesabını mutlaka vermelidir diye düşünüyorum. Ve bu yayın vasıtasıyla bizleri dinleyen vatandaşlarımıza devletin eksiğini ortaya koyalım ama devlet dediğimiz ana çadırın direğine tekme atmanın bize zarar getirmenin dışında hiçbir faydası olmayacağını da aklımızdan çıkartmayalım. Eğer bugün güçlü bir Türk devleti olmasaydı 450 bin vatandaşımız içine girebilecekleri bir evden mahrum kalacaklardı. 7 milyar gibi o zamanın parasıyla devasa bütçelerle paralar toplanmış, ortada vatandaşa verilmiş tek bir tamamlanıp bitirilmiş ev yok. İşte devletin buradaki önemi çok daha önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii devlete düşen bir görev de bu para toplandığı andan itibaren kör kuruşuna kadar sahip çıkılmalı ve kontrolü yapılmalıydı. Bir bakıyoruz ki orada da Türkiye'de bu konuları denetlemekle görevli olan işte muhasebeciler odası bilmem ne başkanlığı denetledik hiçbir sorun yok dedikleri yerde sorun olmayan hiçbir şey yok. Yani artık denetlemeyi yapacak birimde de sorun varsa işte devlet dediğimiz mekanizma buralara da neşter atmalı diyerek bu konuyu gündeme taşımış olmayı kendime bir borç bilmiştim, sözümü tamamladım.
1: Hocam son olarak bir de büyük bir NATO Liderler Zirvesi organizasyonu sona erdi. Siz bu kapsamda zirveye katılan bir isim olarak bizler için zirveyi değerlendirebilir misiniz?
0: Tabii. Yani çok önemli bir zirveydi. Yaklaşık 40'a yakın devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geldi. Bu alan konusunda inşa edilmiş yine Ankara Havalimanı dahil. Esenboğa Havalimanı olağanüstü bir gayret içerisinde bu hava trafiği yönetildi. Bu NATO toplantısı marjında yapılan toplantıların kendi içerisinde 3 tane önemli ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan NATO dışındaki ikili resmi toplantısı ve basın açıklamasıydı. İkincisi NATO toplantısı. Üçüncüsü ise bu toplantı marjında Ukrayna ve Suriye devlet başkanlarıyla Trump'ın yapmış olduğu görüşmelerdi. Şimdi bu perspektif içerisinde konuya baktığımızda açık bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Biden ve Obama döneminde darbe süreciyle birlikte başlayan ve buzdolabına kaldırılmış ilişkilerin Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iyi ilişkiler marjında tekrardan düzelmesi Türkiye açısından çok kıymetli. Burada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin açıkladığı, Trump'ın da açıkladığı KATSA ve F-35 konusu var. F-35 konusunun Türkiye açısından o kadar kolay çözüleceğini düşünmüyorum. Fakat KATSA Amerikan Başkanı'nın vereceği bir karar ile çözülebileceğe benziyor. Çözülürse tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli olur. Ama çözülmediği takdirde de bugüne kadar nasıl geldiysek bundan sonra da öyle yol yürüyebiliriz. F-35 konusu ise Türkiye'nin sanırım F-35'lerle ilgili olan ilgi ve alakasının eski ilgi ve alakasıyla aynı düzeyde olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin geliştirmiş olduğu diğer hava araçları, Kızıl Elma gibi, Anka gibi çok farklı bir boyuta geldi. Ve Kaan'a güç verecek V110 motorlarıyla ilgili süre bitiminde hiçbir kongre üyesinden kapsamlı bir itiraz gelmediği için satışın önünde de hukuki bir engel kalmadı. Trump döneminde 80 adet F-110 motorunun Türkiye'ye gelmesiyle ilk etapta üretilecek Kaanların motor sorunu çözülmüş olacak. Daha sonraki ilerleyen süreçte ise Türkiye'nin kendi geliştirmiş olduğu TF-35000 motoruyla uçacak olan Kaan projesi de herhangi bir ötelemeye gerek kalmadan yoluna revan olmuş olur. Ben Türk-Amerikan ilişkilerinin Trump zamanı diye bir zamana rastladığını inanıyorum. Trump döneminde Suriye konusunda YPG'ye yönelik Suriye içerisinde Suriye ordusunun almış olduğu tedbirler ve üniter bir Suriye'nin sağlanması konusunda büyük mesafe kat edildi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde geliştirdiği diplomasiyle Suriye'nin teröre sponsor olan ülkeler listesinden çıkmasını sağladı. Dolayısıyla Suriye'nin içerisindeki ekonomik gelişmeler ardı arkasına hızlandı ve bugün iç savaş döneminde maaşlarını dahi alamayan emekliler ve devlet memurları çok yüksek oranda artışlarla maaşlarını tekrar almaya ve Suriye içerisinde ekonomik durumun daha da ilerlemesine sebep oldular. Dolayısıyla bu tam zamanda Suriye ile ilgili sorunun çözülmesi, Halkbank davası gibi FETÖ tarafından oluşturulmuş delillerle Türkiye'nin suçlandığı bir dosyanın kapatılması gibi önemli gelişmeler yaşadık. Eğer Trump zamanı dediğimiz ve 2 yıl daha sürecek olan konu kurumsallaşır ve Türk-Amerikan ilişkileri konusunda daha farklı noktalarda gelişirse, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisinin önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı boyutlara gelebileceğini görüyoruz. Bu tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın başkan olmasıyla değil, Türkiye'nin artık geri döndürülemez bir yükselişinin hem AB hem de ABD tarafından kabul edilmesiyle de alakalı bir husus. Ben önümüzdeki süreçler içerisinde Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun yumağı haline gelmiş birçok şeyin çözüme kavuşturulma ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Umut edilir ki bu husus Türk-Amerikan ilişkilerinde kurumsallaştırılarak daha sonra iktidara gelecek demokratların ya da farklı cumhuriyetçi başkanların da devam ettirebileceği bir eksen üzerinden sağlanmış olur diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu haftada Türkiye'den Bakış programında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bu değerli bilgiler için. Hafta yine aynı saatte Perşembe günü 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve Costa Rica'dan Juandric Avila Fernandez'den bir mektup var. Bence Türkiye çok ilginç bir ülke. Birkaç yıl önce elime demir 1 Türk lirası geçti. Çok beğendim. Tasarımı nedeniyle Atatürk hakkında bir araştırma da yaptım. Türk kültürüyle ilgili daha fazla şey öğrendim. Costa Rica halkı Türkiye'ye, size ve yayınlarınıza büyük sempati duyuyor. Saygılarımla. Almanya'dan Dieter Feltes'ten bir mektup var. TRT Almanca Masası. Öncelikle göndermiş olduğunuz harikulade QSL kartları için

teşekkür ederim. Yayınlarınızı büyük bir ilgiyle dinliyorum ve sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin Türkiye'nin dünyanın 4. büyük domates ihracatçısı olduğunu bilmiyordum. Domatesi severek yiyorum. Seramıza 2 çeşit domates diktik ve ilk ürünler kızarmaya başladı. Bunlar satın aldıklarımızdan daha lezzetli. Ekmeğin yanında soğanla birlikte harika bir yiyecek oluyor. Bunun yanı sıra salatalık da yetiştiriyoruz. Sevgi ve saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi ve epik anlayışın en yetkin örneklerinden kabul edilen eserin olay örgüsü, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15-16 Haziran 1970 işçi olayları üzerine kurulur. Eser, bu büyük toplumsal sarsıntıyı doğrudan sokaktan değil, varlıklı bir iş adamı olan Kerim Bey'in köşkünün mutfağında geçen olayların üzerinden aktarır. Oyunun konusu, köşk çalışanlarının dış dünyadaki sınıfsal mücadeleyle kendi yaşam alanlarındaki düzen arasında kalmalarını merkeze alır. Baş karakter, aşçı Lütfü Usta, mutfağın düzeninden sorumludur ve başlangıçta dışarıdaki olaylara karşı mesafeli bir tavır sergiler. Ancak yanında çalışan yardımcısı Selim'in, evin kızıyla nişanlı olan gencin ve dışarıdaki toplumsal hareketliliğin etkisiyle mutfağın huzuru da bozulur. Vasıf Öngören, karakterlerin politik bilinç kazanma süreçlerini veya sisteme eklemlenme tercihlerini sınıfsal bir perspektifle ele alır. Lütfü Usta'nın yaşadığı içsel çatışma ve vicdani hesaplaşma oyunun finaline doğru gittikçe belirginleşir. Zengin Mutfağı ilk kez 1971 yılında Ankara Birliği sahnesi tarafından sahnelenir. Bu ilk prodüksiyonun yönetmenliğini de bizzat Vasıf Öngören üstlenir. Eser, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sadece bir duygusal özdeşleşmeye değil, toplumsal olayları akılcı bir biçimde sorgulamaya da davet eder. Oyun, bir mutfak içerisinden tüm ülkenin katmanlarını, sınıflarını panoramik olarak çizmeyi başarır. 1978 yılındaki Şener Şenli, İstanbul Şehir Tiyatroları temsili ise eserin popülerliğini o zaman zirveye taşımıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü sinsice yerleştiği devlet kademelerinden tasfiye edildi. Geçen 10 yılda güvenlik ve devlet yapılanması açısından dönüşüm yaşandı. Enerji politikalarında da dikkat çeken yeni hamleler gerçekleştirildi. Serinin bu bölümünde enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen atılımları ele alacağız. Yerli ve milli enerji stratejileri, doğalgaz ve petrol aramaları, TANAP gibi uluslararası projeler, maden politikası ve teknolojik dönüşüm. Tüm bu başlıkları enerji politikaları ve uluslararası ilişkiler perspektifinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Tanrısever'le konuşacağız. Sayın Tanrısever, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: 2016 sonrası gerçekleştirilen büyük enerji dönüşümüne milli enerji ve maden politikalarıyla başlamak isteriz. Enerjide millileşme, enerjide bağımsızlık kavramları tam olarak neyi ifade ediyor?
1: 2016'daki hain darbe girişiminin engellenmiş olması, milli bir duruşla ve FETÖ terör örgütünün etkisinin kırılmasından sonra Türkiye milli bir hamle sergiledi enerji konusunda. Bu milli hamlenin en önemli unsuru enerji alanındaki dışa bağımlılığı minimize etmek, yerli kaynakları yerli ve milli unsurlarla daha çok geliştirip enerji alanında büyük bir sıçramayı gerçekleştirmek mümkün oldu. Bu kapsamda kapsamlı bir strateji izlendi. Bu madencilik politikasından dış kaynaklı enerji, fosil kaynaklarına bağımlılığın azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz enerji kaynaklarının üretim kapasitesini arttırmaya kadar giden kapsamlı bir enerji dönüşüm stratejisinin hayata geçirilmesiyle mümkün oldu. Bu konuda milli bir beraberliğin olması, bir vizyonun ortaya çıkmış olması ve bunun da siyasi liderlik tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve sektör temsilcilerinin birlik içinde bunu hayata geçirmesi bu başarı hikayesinin yazılmasında rol oynadığını söyleyebiliriz.
0: Türkiye'nin en önemli uluslararası projelerinden birisi de Transatlantik Doğalgaz Boru Hattı Projesi, yani TANAP. TANAP sadece ekonomik değil, jeopolitikte öneme sahip. TANAP'ın Türkiye'ye sağladığı avantajlar neler?
1: TANAP projesi, biliyorsunuz, devamında da TAP, Transadriyatik Projesi ile birlikte Hazar'ı Avrupa'ya bağlayan bir proje ve Türkiye'nin Avrupa'da bölgesinde bir enerji merkezine dönüşmesini sağlayan bir proje. Bu kapsamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliği en üst düzeye çıkmıştır. Azerbaycan'da üretilen doğalgaz önemli bir ölçüde Türkiye'ye ulaştırılırken, Türkiye üzerinde

0: büyük bir enerji merkezine dönüştürdü. Daha önceden belki bir enerji transit aktörü halindeyken bu proje ile birlikte Türkiye bu enerji merkezi rolünü güçlendirdi. Başka yatırımlarla da bu proje Türkiye'nin doğalgaz alanındaki kapasitesini güçlendirdi.
1: Efendim şimdi bir dönem Türkiye sismik araştırmalarını büyük ölçüde dış kaynaklarla yürütürken bugün artık kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerine sahip. Arama ve üretim faaliyetlerinde hangi milli hamleler gerçekleştirildi?
0: Tabii Türkiye'de kara bölgesi özellikle fosil kaynaklar açısından incelenmişti ve fazla da bir verim alınmamıştı daha önceki teknolojilerde. Ancak denizlerdeki kaynaklar yeterince incelenmemişti. Çünkü bunlarla ilgili daha büyük gemilerin teçhizatı, donanımı daha güçlü gemilerin olması gerekiyordu. Burada hem sismik olarak verilerin toplanması hem de sondaj kapasitesi yüksek ileri teknolojiye sahip gemilerin alınması gerekiyordu. 2017'den sonra bu hamle yapıldı ve dünyanın en güçlü filolarından birine sahip oldu Türkiye. Bundan sonra da elde edilen kapasiteyi Türkiye Karadeniz'de Sakarya sahasını geliştirdi ve orada biliyorsunuz muazzam bir doğalgaz rezervi bulundu ve şu anda üretim aşamasına geçirildi. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de, Libya açıklarında, Somali'de bu altyapıyı Türkiye kullanarak artık bir bölgesel enerji aktörüne dönüştü. Bu teknolojik altyapının elde edilmesi 2017 sonrasında bu başarının altyapısını oluşturdu. Bu yüzden çok kritik bir hamleydi. Ancak karada da Türkiye önemli petrol keşiflerine imza attı bu dönemde. Şu anda Türkiye gerek doğalgaz üretiminde gerek petrol üretiminde son 10 yılda çok büyük ilerleme sağladı.
1: Sondaj çalışmalarından, yenilenebilir enerjilerden söz ettik ama maden alanından da bahsetmeden olmaz. Son yıllarda yapılan maden alanındaki çalışmalardan da bahsetmenizi rica edeceğiz.
0: Madencilik tabii ki çok önemli bir konu ve Türkiye bu alanda büyük adımlar attı. En önemli adım bu konudaki yasal mevzuatı öncelikle güçlendirdi, yeniledi, yatırımı ve üretimi teşvik eden ve verimliliği arttıran bir modele geçildi 2017'den sonra. Türkiye biliyorsunuz çok avantajlı bir ülke. Birçok madene sahip, özellikle kritik karakteri olan madenlerde ve nadir toprak elementleri konusunda da ciddi bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz bor gibi dünyada ki rezervlerin %70'ine kadar sahip olduğumuz stratejik madenlerimiz var. Ama bu üretim kapasitesini madencilik alanındaki teknolojiyle birlikte nadir toprak elementleri konusunda da Türkiye'nin potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu konuda teknolojiyi de geliştiriyor Türkiye. Üretim kapasitesini de geliştiriyor. Ben Türkiye'nin sahip olduğu zengin madencilik potansiyelini geliştirdiği teknolojiyle birlikte daha ileri noktalara götüreceğini görüyorum. Bunun da en önemli unsuru daha önceki biraz daha atıl olan ruhsat modelinden daha dinamik ve verimliliği esas alan ruhsat modeline geçilmiş olmasının belirleyici olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bu noktadan hareket edersek orta ve uzun vadede enerji arz güvenliği açısından yapılan tüm bu çalışmaların etkisi ne olur?
0: Şimdi enerji arz güvenliğinde en önemli konu kaynak çeşitliliği. Türkiye bildiğiniz gibi enerjiyi çok tüketen bir ülke. Endüstriyel üretimi çok fazla olduğu için ister istemez değişik kaynaklardan enerji almamız gerekiyor ülke olarak ama belli kaynaklara bağımlı olmadan. Türkiye bu son 10 yılda yaptığı yatırımlarla hem kaynak çeşitliliğini sağladı hem de bu enerji dönüşüm stratejisiyle hem temiz enerji hem de yenilenebilir enerji daha çok kullanabilir oldu. Çok büyük bir güneş enerjisi yatırımı yapıldı biliyorsunuz Konya'da.

0: Ama bundan sonra da farklı projelerle de Türkiye güneş enerjisi panellerinin üretiminde ciddi bir ilerleme sağladı. Dünya ölçeğinde önemli oyunculardan biri haline geldi. Rüzgarda da aynı şekilde Türkiye önemli adımlar attı. Avrupa'nın önemli üreticilerinden birisi. Jeotermal konusunda da özellikle Ege'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu kapsamda diyebiliriz ki Türkiye farklı enerji türlerini hem çevre dostu olacak şekilde hem de yerli ve milli kapasiteyi arttıracak şekilde geliştiriyor. Bu anlamda enerji güvenliğini arttırmış bir ülke. Yani son 10 yılda Türkiye hem kaynak çeşitliliği daha fazla ülkeden doğal gaz ve petrol satın alarak hem de yerli kaynaklarını daha çok kullanarak tabii ki yerli üretimin bir kısmını uluslararası ortaklarla da yapıyor. Yerli ve milli demek milli unsurlarla da üretmek ama yabancı yatırımla da birlikte ortak yatırım da olabilir. Bunlarla birlikte Türkiye'de yapılması, ithal etmediğinizde döviz harcaması yapmıyorsunuz, dışa bağımlı olmuyorsunuz. Yabancı yatırım Türkiye'de bu şekilde olduğunda Türkiye'nin enerji potansiyelini ve kapasitesini arttırıcı yönde, enerji güvenliğini arttırıcı yönde hareket ediyor. O yüzden daha çok yatırımı çekmiş olması sektörün bunu da bir başarı noktası olarak belirtmek lazım. Türkiye şu anda enerji açısından daha güvenli bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Enerji artık sadece ekonomik bir konu değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin ve ulusal güvenliğin de ayrılmaz bir parçası. Bu bağlamda günümüz dünyasında enerji güvenliği ile milli güvenlik arasında nasıl bir ilişki kuruluyor?
0: Çok güçlü bir bağ olduğunu artık günümüzde görüyoruz. Enerji tedarik noktalarında biliyorsunuz son güncel gelişmelerle birlikte enerji üretiminden taşınmasına, kritik altyapısının korunmasına ve bütün sistemlerin çalıştırılır halde tutulmasına, idamesine kadar enerji gerekiyor. Ve bunu güvenlikte tutulması gerekiyor. İki unsur, milli güvenlik ve enerji güvenliği eş zamanlı olarak mevcut olursa ülkeler çok iyi bir konumda oluyor, avantajlı oluyor. O yüzden enerji güvenliğini ulusal güvenlik güçlendirmek gerekiyor. Bu konuda enerji, özellikle kritik enerji altyapısının korunması çok önemli. Ülkelerin güvenlik yani silah sistemlerinin ve savunma sistemlerinde kullanılacak ulusal enerji kaynaklarının arttırılması ve sürdürülebilir tutulması çok önemli. Bu açıdan da kullanılan sistemlerde elektrikli modellere geçilmesi hidrokarbona göre daha avantajlı. O açıdan da farklı sistemlerde bir dönüşüm sağlanıyor. Özellikle pil ve depolama konuları da güvenlik sistemlerinde önem kazanacak önümüzdeki yıllarda. Bu açıdan düşündüğümüzde hem teknolojinin güçlenmesi, enerji teknolojisinin güçlenmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak anlamında ulusal savunma sanayinin güçlenmesi ve dosta güven, düşmana korku veren bir gücün oluşmuş olması enerji güvenliği konusunda ülkelerin elini güçlendiriyor. Bu unsurları olmayan ülkelerin işte Afrika'da ya da dünyanın değişik yerlerinde zor durumda olduğunu görüyoruz. O yüzden güçlü bir enerji politikası için güçlü bir güvenlik politikası gerekiyor. Eş güdümlü olması çok önemlidir diye düşünüyorum.
1: Sayın Tanrısever, enerji alanında Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği başarıları küresel düzeyde nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Türkiye'nin bir enerji merkezine dönüşme stratejisi var. Tabii Türkiye'nin son 10 yılda attığı hamlelerle birlikte artık günümüzde Türkiye bir küresel aktör. Herkesin tanıdığı bir şekliyle. Bu arada tabii ki çok önemli bir nokta Türkiye'nin aynı zamanda bir enerji diplomasisinde belirleyici bir aktöre dönüşmesi. Çoğu sadece kendi enerji güvenliği açısından değil, Avrupa'nın, Orta Asya'nın,

0: yakın bölgelerin enerji güvenliğine de katkı yapan bir aktör. Türkiye bir taraftan güçlü yapısıyla komşularına istikrar ve bir öngörülebilirlik verirken, diğer taraftan da yakınımızdaki piyasalarda, Avrupa enerji piyasası olsun, diğer üretici piyasalarda olsun, Türkiye gibi bir aktörle çalışıldığında aslında daha büyük bir istikrarın, daha büyük bir belirliliğin ortaya çıktığı görülüyor. Türkiye'de enerji diplomasisine bunu bir güç unsuru olarak ekleyebiliyor. Şu anda Türkiye'nin yakın çevresindeki birçok konuda Türkiye önemli katkılarda bulunuyor. Bu Afrika'dan tutun Avrupa'ya, Orta Asya'ya, çok geniş bir coğrafyada Türkiye sözü merak edilen, katkısı aranan önemli bir aktör. O yüzden son 10 yılda Türkiye'nin enerji diplomasi alanında da çok etkili bir aktör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz sizlere kıymetli katkılarınız için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Tanrısever bu bölümde bizlerle birlikteydi. Başaramadılar serisinin bu bölümünde FETÖ'nün tasfiyesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki tam bağımsızlık hamlelerini ve bu yöndeki politikalarını konuştuk. Serinin gelecek bölümünde buluşmak dileğiyle.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin iz bırakan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasında bıraktığı izleri de birlikte hatırlıyoruz. Başlangıçta sahne enerjisi ve dans odaklı performanslarıyla 90'lı yılların dikkatini çeken isimlerden biri var. Hakan Peker. Özellikle televizyon programlarında sıkça yayınlanan klipleri ve koreografileriyle öne çıkan sanatçı, dönemin basınında Türk popunun enerjik yüzü olarak anılmıştı. Hakan Peker'in ritmiyle açıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

90'lı yılların pop sahnesine damga vuran bir proje. İzel Çelik Ercan. Yayınladıkları albüm ve çekilen kliplerle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Televizyon ekranlarında sıkça yer bulan performansları gazetelerde yeni nesil popun güçlü temsilcileri olarak değerlendirilmişti. Bu dikkat çeken birliktelikten iki parça. Ara Ara Özledim.

ritmi yeniden yükseltiyoruz. Jale özellikle hareketli şarkıları ve sahne performanslarıyla 90'lı yılların genç dinleyicilerine hitap eden isimlerden biriydi. Kliplerinde kullanılan renkli görsel dil ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça karşılık buldu. Jale'nin enerjisini taşıyan iki parça geliyor. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Şimdi daha içsel bir anlatım karşılıyor bizi. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biri, Kayahan. Yayımladığı albümler 90'lı yıllarda hem dinleyici hem de eleştirmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Basında sıkça duyguyu en sade haliyle anlatan sanatçı olarak yer bulan Kayahan, müziğimizde kalıcı bir iz bıraktı. Kayahan'ın derinlikli dünyasından, Sarı Şekerim ve Kara Saplantı.

90'ların ritmi yeniden hız kazanıyor. Kenan Doğulu genç yaşta yayınladığı albümlerle dikkat çekerken, kliplerinde kullandığı modern görsel dille de fark yarattı. Özellikle televizyonlarda sıkça dönen klipleri, onun dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelmesine neden oldu. Kenan Doğulu'yla yolculuğumuz sürüyor. Sımsıkı, sıkı sıkı. Ve vurgunum sana.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail düzenlediği saldırılarla birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi

Bütün dünyayı dolaşmaya ne hacet diyor Namık Kemal. İnsan yalnız Londra'yı araştıran bir gözle seyretse, göreceği eşi bulunmaz güzellikler akla üzüntüden şaşkınlık getirir. Yeryüzünde medeniyet eserlerinin fotoğrafla resmi alınmış olsa, günümüz medeniyetini ancak Londra kadar belirgin olarak gösterebilir. Ve bu özelliğinden ötürü gelişmişlik ve medeniyeti anlatırken Londra'yı seçtiğini belirtir yazarımız. Alman şairi Heinrich Heine'nin "Sakın bir şair göndermeyin" dediği Londra, Namık Kemal için mükemmel bir şehirdir. Erkekleri beyefendi, nazik ve kibardırlar. Mahkeme hakimleri en azılı katile bile efendi diye hitap ederler. Yazarın izlenimlerine göre ortaokul çocukları 3-4 dil bilir Londra'da. Parka giden çocukların bile ellerinde gazete vardır. Müzelerine, kütüphanelerine bayılır Londra'nın. Kütüphaneler her yaştan bolca insanın bulunduğu okuyucularla doludur. Saatte 200 bin basan matbaa makinelerini hayranlıkla seyreder. Fakat yazar Mustafa Armağan'a göre Namık Kemal, günde 13-14 saat karın tokluğuna çalışan çocukları görmek istemez. Namık Kemal bu satırları yazdığında yıl 1868'dir. Daha erken dönemde 1827'de Londra'ya giden Alman şairi Heine'nin suratına astıran şehir, 40 yıl sonra Namık Kemal'in gözlerini büyüleyecektir. Aynı tarihte 1862'de Avrupa seyahatine çıkan Dostoyevski de uğrar Londra'ya. En çok yeni Avrupalı kimliğinin başkenti saydığı Paris'i eleştiren Dostoyevski Londra'yı da beğenmez. Ona göre Oliver Twist'in ve onun gibi binlerce çocuğun karın tokluğuna vahşice çalıştırıldığı şehirdir Londra. Havası pistir, kömür kokmaktadır. Aç ve perişan İngilizler sokaklarda kol gezmektedir. İlerleme denilen modern hayat buysa, Dostoyevski bunu ilerleme olarak kabul etmez. Namık Kemal'in uğramadığı, görmek istemediği Londra'nın arka sokaklarında gezer Dostoyevski. Kötü yola düşmüş genç kızlar görür, zevk ve eğlenceden başka şey düşünmeyen gençler. Yoksulluk ve sefalet sokaklara taşmıştır. Namık Kemal'den 20 yıl sonra 1888'de Londra'ya giden Abdülhak Hamit de Londra'yı görünce adeta büyülenir. Buhar içinde uçan melekler şehri diye bahseder Londra'dan. Namık Kemal'in ve Abdülhak Hamit'in ayıla bayıla bahsettiği yüksek binaların ışıltılı vitrinleri ne Heine'den ne de Dostoyevski'den iltifat görür. Aksine insanlık adına endişe etmelerine neden olur. Onlara göre beton duvarların insan ufkunu kuşattığı soğuk ve donuk bir hayat filizlenmektedir Londra'da. Ve Heinrich Heine şöyle der: "Londra'ya sakın bir şair göndermeyin. Her şeyin üstüne sinmiş olan bu yalın ciddiyet, bu muazzam tekdüzelik, bu makineleşmiş devinim, İnsanların neşeliyken bile duydukları bu can sıkıntısı, kısacası her şeyi çok abartmalı olan bu kent, insanın düş gücünü ezer ve yüreğini parçalar." Londra, yağmurlu havası, gündüz kuşağında bile ışıltılı sokakları, kırmızı telefon kulübeleri, sarayları, müzeleri, kütüphaneleri, yeraltı ve yerüstü ulaşım olanaklarıyla her daim konuşulmayı hak eden bir şehir. Üstelik bağrında yeşeren edebiyat, sanat ve felsefe ortamlarıyla tarih boyunca adından söz ettirmeyi her daim başarmış bir şehir. Elbette sanayileşmeyi ilk başaran şehirlerden biri olması hasebiyle dünyamızın son 2 asrında daha çok konuşulan şehirler arasında yer alıyor. Bir şehri şehir yapan unsur

Buralardan biri de edebiyatçıların uğrak mekanı olan kitap evleri değil midir? Londra'nın merkezinden biraz uzaklaşıp Piccadilly'ye doğru ilerlediğimizde dünyanın en eski kitap evlerinden biri çıkar karşımıza. Lord Byron, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Somerset Maugham gibi yazarların uğrak yeri olan ve 1797'de kurulan Hatcher's Kitabevi uğramadan geçilmeyecek bir öneme sahip. Bir yazara göre burada kalp krizi geçirip ölmek en iyi ölüm biçimidir. Varın kıymetini siz düşünün.

İngiltere tarihinin bir büyük ismine daha konuk oluyoruz. Sherlock Holmes romanlarının yazarı Arthur Conan Doyle. Marylebone semtinde Wimpole Street'te iki no'lu binada oturan Conan Doyle, bütün dünyanın her yönüyle incelediği Sherlock Holmes karakterine burada can vermiştir. Zaten yazara göre Wimpole Street, kısa öyküler yazmak için en ideal yerdir. Her şeyden önce çok sessiz olduğu için. Edebiyatın, felsefenin, sosyolojinin, büyük şahsiyetlerinin uğrak yeri olan vazgeçilmez konaklardan birine gidelim bir de. British Library. Karl Marx, Bernard Shaw, Thomas Hardy, George Eliot, Browning ve Kipling gibi dehaların çalıştığı masaları görme imkanı sunan bir kütüphane, British Library. Bir başka semt, Kensington ise Peter Pan karakterinin doğduğu yer. James Matthew Barrie burada doğmuş, kahramanı Peter Pan'i burada yazmıştır. Londra, edebiyat açısından dünyanın en zengin kentlerinden biridir diyebiliriz. Değil mi ki Shakespeare, Elizabeth Çağı adı verilen Rönesans dönemi İngiliz edebiyatı asrının 16. yüzyılın yazarıdır. Bir kraliçe düşünün ki şiir ve tiyatronun zirve yaptığı bir çağ yaşatmıştır ülkesine. Hani şu Boleyn Kızı romanından ve film uyarlamasından bildiğimiz Elizabeth. Elizabeth, Altın Çağ filminde Kate Blanchett'in suretine büründüğü kraliçe. Tasvir ve ruh çözümlemeleriyle meşhur olan John Milton ve deneme türüne de başarılı örnekler veren Bacon da yine bu dönemin ölümsüz isimlerinden. Eleştirmenlere göre Shakespeare'den sonra en büyük İngiliz şairi olan John Milton'ın Kayıp Cennetindeki tasvirler asırlardır ressamların hayal gücüne hizmet ediyor. Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşunu ve ilk günahın lekesini anlatan bu eser, İngiliz edebiyatının şaheserleri arasında.

arasında yerini koruyor. Şimdi Londra'nın içine doğru ilerliyoruz. Bugünden geriye doğru bir yolculuk yapacağız. Londra'da bir buluşma mekanı Soho, Oxford sokağıyla Piccadilly Circus arasında bir semtin adı. Yalnızca bu değil tabii. Özellikle Çin, Fransız, İtalyan ve Yunan lokantalarının bulunduğu eski bir göçmen yerleşim alanı. Bu çeşitlilik, semtin bu kozmopolit yapısı 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir İngiliz Afyon Tiryakisi'nin İtirafları kitabının yazarı Thomas de Quincey'nin 1800'lerde yaşadığı mekan. İki şehrin hikayesi, Büyük Umutlar, Oliver Twist gibi her biri filme de uyarlanan kitaplarıyla tanıdığımız Charles Dickens'ın da hikayelerine konu oluyor Soho. Bu kitapları okuyanlara filmlerini de tavsiye ediyoruz. Roman Polanski'nin yönettiği 2005 yapımı Oliver Twist'ini izleyip 19. asır Londra'sına uzanabilirsiniz. ...1946'da David Lean'in, 1998'de ise Alfonso Cuarón'un sinemaya uyarladığı Büyük Umutlar'da yine bizi Londra'nın geçmişine götüren filmlerden. Ve 1935 yapımı Jack Conway ve Robert Leonard'ın yönettiği İki Şehrin Hikayesi filmi de tavsiyelerimiz arasında. Oliver Twist'in yazarı Charles Dickens bu romanı nasıl yazdı diye merak edenlere bir not. Londra'da Bedford Street'te Warren's Blacking Factory adında eski bir ayakkabı boyası fabrikası olan bina vardır. 12 yaşında küçük bir çocuk olan Charles Dickens'ın günlüğü bir şiline boya şişelerini bağlama, sonra da etiketleme işinde çalıştığı rivayet edilir. Birkaç ay sürmüştür bu işçiliği ama burada tanık olduklarının tüm hayatına etkilediği söylenir.

Kimler gelip geçmedi ki Soho'dan? Londra'nın en tarihi buluşmalarından biri olan bu mekanda bir zamanlar Casanova geziniyordu. Yine Oscar Wilde, Soho'daki Kettner's restoranın müdavimlerindendi. Hemen Soho'nun yanında envai çeşit sokak sanatını bulabileceğiniz bir başka mekan Covent Garden'dır. Burada Oscar Wilde'ın hayatını altüst eden mahkemeyi, Bow Street Mahkemesi'ni görebilirsiniz. Sıradan mahkumlar arasında delirmemek için kendini zor tutan bir dahi, Oscar Wilde. Bir zamanlar Londra'nın babaalesi sayılan Fleet Street'teyiz. Tüm gazete ve ajansların mekanı olan Fleet Street'te şimdi ise bir iki gazete bu mirası sürdürmeye çalışıyor. Büyük medya plazalar her yerde olduğu gibi Londra'nın babı âli mekanı olan Fleet Street'in de taşınmasına neden olmuş. Sanayileşmenin başkenti Londra, sömürülen çocuk işçilerin, Dickens'ın romanlarına konu olduğu Londra, herkes gibi yüksek betonlara mahkum oluyor. Londra için bir başka önemli isim Jane Austen'dır. Bugün Londra'da adına dernekler, edebiyat, kitap ve fan kulüpleri kurulan, Austen uzmanlığı gibi akademik kadrolar tahsis edilen, yani İngiltere'nin göz bebeği bir yazar Jane Austen, 1775-1817 yılları arasında 42 yıla sığdırdığı hayatı boyunca, kendi yaşadığı acılara, hüzünlere rağmen romanlarının sonunu hep mutlu bitiren Austen. Akıl ve Tutku, Aşk ve Gurur, Emma gibi romanlarında sanki bütün bir İngiliz toplumu vardır Austen'ın. Dönemin bütün bir toplumsal portresini çizer ustalıkla. Keira Knightley'in başrolde oynadığı 2005 yapımı Aşk ve Gurur'u izlemediyseniz, Austen hatırına hiç kaçırmayın deriz. Ya da Jane Austen hakkında film izlemek istiyorum diyorsanız, 2007 yapımı Türkçe'ye Aşkın Kitabı diye çevrilen Becoming Jane filmini izleyebilirsiniz. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor, hem de o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Bu iki film hem Jane Austen'ın zengin dünyasına girmemizi sağlıyor, hem de o dönem Londra'sını önümüze getiriyor. Londra'nın dışında taşrada yaşamasına rağmen sık sık uğradığı Londra'da gezmeyi seven Austen, tiyatrolara gider, mağazaları dolaşır ve sosyetik etkinliklere katılırdı. Gezen kişi Jane Austen, gezilen şehir Londra olunca ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını düşünmeye gerek yok. Sadece Emma romanı bunun açık bir delili değil midir? Dünya edebiyatının bir başka saygıdeğer ismi, bir Londra yazarı olan Virginia Woolf'e uğramadan Londra'yı görmüş sayamayız kendimizi. Kocaman bir kurdele gibi uzanan Oxford Caddesi'nin allı pullu, şatafatlı halinin kendine özgü bir büyüsü vardır diye anlatıyor Woolf. Cadde çakıl taşlarıyla dolu ve taşlarını sürekli olarak parlak bir akıntının yıkadığı bir ırmak yatağı gibidir. Her şey pırıl pırıl yanıp söner. İlkbaharın ilk günü cıvıl cıvıl lale, menekşe ve nergis katmanlarından oluşan fırfırlarla süslenmiş çiçek arabaları çıkar ortaya. Trafiğin güçlü akıntısına karşı güçsüz, kırılgan tekneler gibi belli belirsiz ilerlemeye

çalışırlar. Bir köşede eski püskü giysili büyücüler, büyülü bardaklara koydukları renkli kağıt parçalarını pırıl pırıl renkli bitkilerden oluşan gür ormanlara, bir sualtı çiçek bahçesine dönüştürmektedirler. Bir başka köşede kaplumbağalar ot yığınları üzerine yatmış dinleniyorlar. Dalgalar, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri gibi eserleriyle tanıdığımız Virginia Woolf'un Londra manzaralarından bir bölüm okuduk. 1882-1941 yılları arasında yaşamış büyük yazar, Londra manzaralarını 1931 yılında yazar. 19. asrın ortalarında Londra'da büyük bir hızla ilerleyen sanayileşmenin şehri büsbütün kapladığı yıllardayız. Virginia Woolf, Londra izlenimlerini yazmak için geziler yapar. Kitabı da bu gezilere göre bölümlere ayırmıştır. Londra rıhtımları, Oxford Caddesi'ndeki akış, büyük adamların evleri, kiliseler ve katedraller, burası avam kamarası ve bir Londralının portresi. Yazar, İngiltere'den başlayarak bütün dünyaya yayılan fabrika dumanlarının şehre getirdiği yeniliklerden bahsederken karamsar bir tablo çizer. Irmaktan yukarı Londra'ya doğru ilerlerken, diyor yazar, kentin aşağıya doğru inen çöpleriyle karşılaşırsınız. Eski kovalar, tıraş bıçakları, gaz ocağı ağızlıkları, gazeteler ve küller. Tabaklarımızda bıraktığımız ve çöp sepetlerine attığımız her şey. Ağzına kadar dolu mavnalar, yüklerini dünyanın en ıssız topraklarına boşaltmaktadır. Çöp yığınları her geçen yıl biraz daha yükseliyor ve biraz daha sıklaşıyor. Tower Bridge'e yaklaştıkça kentin otoritesi kendini ortaya koymaya başlar. Yapılar daha bir sıklaşır ve daha bir üst üste yığılmaya, yükselmeye başlar. Gökyüzü daha ağır, daha mor bulutlarla yüklü gibi görünür. Kubbeler şişer, eskilikten beyazlaşmış kilise kuleleri, fabrikaların gittikçe incelip sivrileşen kurşun kalem biçimindeki bacalarına karışır. İnsan Londra kentinin kendi gürlemesini ve yankısını duyar. Londra izlenimleri biraz da o şehirden beklentilere göre değişiyor. Mesela yağmuru sevmiyorsanız ve şiirden hoşlanmıyorsanız Londra size sıkıcı gelebilir. Ya da Dostoyevski gibi düzen ve uyumdan nefret ediyorsanız Londra çekilmez bir mekana dönüşebilir. Ama ne olursa olsun dünyamızın kaderinde önemli bir şehir olduğu kesin. Hatta bir ada ülkesinde yaşayan İngilizlerin toplumsal ilişkileri bile diğer toplumlara yabancı gelebiliyor. Örneğin 2004 yapımı Closer, Daha Yaklaş filmi kadın erkek ilişkilerine bildiğimiz çerçevenin biraz dışında bir bakış açısı sunar. Amerikan ya da Avrupa sinemasının bildik eleştirilerine benzemez bu film. İki kadın ve iki erkek arasında geçen duygusal ilişkilerdeki kırılmaları anlatan bir tiyatro oyunundan uyarlama olan filmde modern hayatın getirdiği yeni ilişki biçimleri gözler önüne serilir. Birbirini tanımadan sevgili olan kadınlar ve erkekler, geçmişe gidip gelmeler, çok rahat birbirinden vazgeçmeler, inandırıcılığını kaybeden sevgi sözcüklerinin bir çırpıda harcanıvermesi. Filmin girişinde çalan Enfes the Blower's Daughters şarkısı, Clive Owen'ın sertliğinin yanında Julia Roberts'ın naifliği, Jude Law'un serkeşliğine eklenen Natalie Portman'ın masumiyeti ve karışık duygular. Evet, bu iki kelime belki filmi, belki de Londra'yı anlatan en iyi tanımlama. Hani Los Angeles'ta, Paris'te, Barcelona'da, Prag'da, İstanbul'da değil de farklı bir şehirde, Londra'da olduğunuzu hissediyorsunuz filmde. Güneş yoktur belki Londra'da ama aşk bir başkadır. Çünkü her yerde aynı ama her şehirde ve her insanda farklı duygular uyandırır.
tıpkı Aşk Engel Tanımaz filmindeki gibi. Julia Roberts ve Hugh Grant'ın oynadığı bu başarılı film harika bir Londra sunuyor izleyenlere. Karlar altında Londra, kitapçı dükkanında başlayan yakınlaşma, star bir kadın ve kitapçı bir erkeğe rağmen üstesinden gelinmeyen bir Londra aşkı sizi bekliyor. Woody Allen'ın 1975'ten sonra ilk kez Amerika dışında çektiği Match Point, maç sayısı, Londra'da çekilen James Bond filmi, Sherlock Holmes film ve dizileri, yine Londra'dan manzaralar sunan filmlere diğer örneklerimiz. Şimdi Londra'da kalabalık bir kaldırımda yürüdüğünüzü düşünün. Bir taraftan Natalie Portman, karşı yöndense Jude Law birbirinden habersiz kaldırımda yürümektedirler. Az sonra modern dünyanın en ilginç ilişkilerinden biri başlayacaktır Londra'da.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Daniel Rodrigo Troncoso Murillo'nun Kolombiya'dan mektubuyla selamlıyoruz sizleri. Selamlar, yeni bir dinleme raporuyla tekrar sizlerleyim. Dün yayınlarınızı kısa dalga üzerinden dinleme fırsatı buldum. Ben bir vurmalı sazlar sanatçısıyım, yani perküsyonistim ve programlarınızda çaldığınız Türk müziklerini dinlerken dünyanın en iyi zillerinin Türkiye'de üretildiğini düşünüyorum. Bunu mesleğimle ilgili olduğu için özellikle belirtmek istedim. Yine altını çizmek istediğim bir başka konu da Türk çayı. Ülkenizde çayın çok içildiğini ve sevildiğini biliyorum. Ben de çay içmeyi çok sevdiğim için bu konudaki programlarınızı merakla dinliyorum. Sevgiler. Ve bir başka selamsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ne. Profesör Doktor Tahir Gilyacev'in mektubu. Merhaba, Türkiye'den yazdığınız Tatarca yayınlarınızı çok severek ve memnuniyetle dinliyorum. Suyla gelen kültür programı çok ilgimi çekmişti. Müzelerinize, tarihi yerlere, konserlere gitmek istiyorum. Yayınlarınızda Türkçe şarkılara da yer verirseniz çok memnun olurum. Ayrıca Ramazan ayında Kur'an ayetlerinin Tatarca açıklamalarını da duymak çok güzel bir duygu. Yayınlarınız çok zengin içerikli. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum, saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: onurlu ve en duygusal kahramanlarından biri olan Cyrano de Bergerac'tan söz edeceğiz. Jean-Paul Rappenau'nun yönettiği 1990 yapımı bu Fransız başyapıtı, ölümsüz bir hikayeyi sinemanın tüm görkemiyle bir kez daha buluşturmuştu. Filmin başrolünde Cyrano de Bergerac karakterini adeta yaşayan ve izleyiciye de yaşatan Gérard Depardieu var. 17. yüzyıl Fransa'sında geçen öykümüzde Cyrano hem usta bir silahşör hem de dahi bir şairdir. Ancak fiziksel kusurları yüzünden kendisiyle barışık değildir ve büyük aşkı Roxane'a açılma cesaretini bir türlü kendinde bulamaz. Film, dış görünüşün geçiciliğini ve asıl güzelliğin ruhun derinliklerindeki kelimelerde, kavramlarda, düşüncelerde saklı olduğunu anlatır. Gérard Depardieu, Cyrano'nun kendine güvenen duruşuyla içindeki o hassas hüznü harika bir dengede tutar film boyunca. Özellikle balkon altındaki o meşhur sahnede sergilenen fedakarlık izleyicinin kalbine dokunur. Yapım, dürüstlüğü ve eğilmeyen bir karakteri destansı bir dille ve sinema diliyle sunarken, en keskin kılıcın bile güzel bir mısra kadar derin iz bırakamayacağını tekrar tekrar kanıtlar niteliktedir. Eser ayrıca gerçek aşkın sevdiğinin mutluluğu için kendi varlığından vazgeçmek olduğunu üstüne basa basa döne döne aktarır. Cyrano de Bergerac'ın finaldeki sarsıcı vedası ve son nefesine kadar koruduğu o lekesiz gururu sinema tarihinin de en unutulmaz anları arasındadır. Cyrano de Bergerac filminin sonunda anlarız ki Cyrano'nun hikayesi bir anlamda bütün aşıkların da hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Etmeseydin, beni kula kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın hiç.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra...

0: Yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa, Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor, açıklaması yaptı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuralsız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. CHP'de gündem ihraçlar. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 8 il başkanı da görevden alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. Son hava saldırısı dalgasında İran askeri kapasitesinin hedef alındığı iddia edildi. İran basını ABD saldırılarında havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyuna etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek aldı. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Haberleri dinlediniz.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 29 ülke, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şanghay kentinde imzaladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü AB

0: Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavodragone de Ankara zirvesini kilometre taşı olarak niteleyerek başarılı geçtiğini söyledi. İtalya'nın başkenti Roma'da açıklamalarda bulunan Dragone, zirve kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayi Forumu'na da değindi. Hükümetlerle savunma sanayisini tam anlamıyla bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi diye konuştu. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu.
1: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi. Barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dedi.
1: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Görüşmenin ardından Bakan Fidan'a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim edildi. Batı Trakya'daki Türk azınlık okulları bir kez daha Yunanistan'ın hedefi oldu. 8 okulu hukuksuz biçimde kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki açıklamada Türkiye'nin 1974'te garantörlük hakkını uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullandığı hatırlatıldı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuralsız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. Başvurular 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 15-18 yaş grubundaki suçlularda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda hapis cezasının üst sınırı 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. 18 maddelik kanun teklifi ise çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek ceza cezalar da 2 kat artacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Silahının güvenliğini sağlamayarak çocuğun silaha ulaşmasına neden olanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Meclis Adalet Komisyonu kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 8 il başkanı görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları ise kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından kararları açıkladı.
2: Kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, 2 Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, 3 Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan suç işlemek amacıyla örgüt kurma nitelikte dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması sürüyor. Emniyetten adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı. Jandarmanın ikinci dalga operasyonunda yakaladığı 11 zanlının da ifade işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sayısı 18 oldu. Hem derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürülüyor. Ahbap Derneği'nin hesabından Haluk Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Akın Gürlek, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
3: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla bir araya geldi. Gündeminde faili meçhul dosyalar da vardı.
3: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir.
0: İstanbul'daki uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında aralarında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin de bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler adliyeye getirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11'i de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 zanlı ise serbest bırakıldı. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları

uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İran basını ise ABD saldırılarında altyapının hedef alındığını aktardı. İran Şeyh kentinde havalimanı Bender Abbas'ta demiryolu bağlantı istasyonuyla telekomünikasyon kulesine saldırı düzenlendi. Saldırılarda 7 kişi yaralandı. İran Devlet Televizyonu'nun Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'de de iki köprünün hedef alındığını, bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran'da misilleme yaparak Körfez'deki ABD üslerini İHA ve füzelerle hedef alıyor. Kuveyt, İran'ın kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğünü açıkladı. ABD ile İsrail arasında çatlak derinleşiyor. Ayrışma Amerikalı üst düzey isimlerin açıklamalarında da görülüyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını söyledi. Beyaz Saray'dan da Vance'e destek geldi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu görüşü paylaştığını vurguladı. Soykırımcı İsrail'e ABD kamuoyunda da destek azalıyor. Pew anketine göre ülkede İsrail hakkında olumsuz düşünenlerin oranı %62'ye yükseldi. 29 ülke Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şangay kentinde imzaladı. Kurucu ülkeler arasında Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos da bulunuyor. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan örgüt, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 29 ülke Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı Çin'in Şangay kentinde imzaladı. Spor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriki için saat 15'te Kobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribününde imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Arsenal'den transfer ettiği Leandro Trossard, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Tüpraş stadında gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve kulüp yetkililerinin yanı sıra 20 binin üzerinde siyah beyazlı taraftar katıldı. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray, Enzisoy'u gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Paraguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz, umarım hak edenin kazandığı bir sene olur dedi. Metehan ise takıma katkı verebilmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ifadesini kullandı. Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. Turuncu lacivertliler Finlandiya temsilcisi Inter

0: Turku ile karşılaşacak. Eşleşmedeki ilk maç 22 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşsa 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finalde yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı yerlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 31, İstanbul ve Hatay 32, İzmir, Denizli, Manisa ve Mardin 37, Bolu, Samsun ve Van 29, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat il sınırı Yıldızeli yolunun 5-12. Kilometreleri arasında asfalt satil kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü.

bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Guterres yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ayıptır. Geri çekil. Sağdan yürü. Babanı bekle. Ninenin elinden tut.

0: misafirlerin elini öp, şeker falan isteme. Bu sözler çocukluğumda annemin zaman zaman söylediği cümlelerden hatırımda kalanlar. Açalım biraz kelimeleri. Ne ayıptır? Misafire kapıyı açmamak ayıptır. Neden sağdan yürünür? Karşıdan gelenin yolunu kapamamak için. Babamızı niçin bekleriz? Çünkü o gelmeden sofraya oturamayız. Ninemin elini neden tutmalıyım? Çünkü yaşlıdır, yürürken düşmemesi için elini tutmak gerek. Bütün bunlar çocukluğumuzdan kalan davranış kurallarımız. Ailemizde bebeklikten başlayarak delikanlı olduğumuz zamana kadar sosyal bir ortamda nasıl davranmamız gerektiği öğretilirdi. İlkokulda öğretmenlerimizle sokakta nasıl konuşulur, otobüse nasıl binilir, yaşlılara neden yer verilir, nasıl selam verilir gibi konuları hayat bilgisi dersinde işleyerek bizleri topluma hazırladı. Aslında çok eskiden mesela Tanzimat döneminde okullardaki adab-ı muaşeret derslerinde bu konular zorunlu olarak öğretilirmiş. Adab-ı muaşeret ne demektir? Adab ve muaşeret olarak Arapçadan geçen iki kelimenin bir araya gelip tamlama oluşturarak dilimizde kullanılmış bir kavramdır. Adab, edep sözünün çoğuludur. Yol, yordam, usuller demektir. Muaşeret ise geçinme, dostane ilişki, yarendik anlamına gelir. Bu durumda adab-ı muaşeret toplum içinde yaşamanın kuralları olarak bilinir. Örneğin bir insanın yüzüne bakarken somurtmamak, ters bakmamak birlikte yaşamanın kurallarından biridir. Bir insana gülümserseniz sizin hakkınızda olumsuz düşünmez. Adab-ı muaşeret davranış kuralları veya görgü kuralları olarak anlaşılabilir. Bir bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte davranış kuralları ortaya çıkar. Babaya ilk müjdeyi verene para ya da bir hediye verilir. Bebeğin anne babasının yakınları, arkadaşları, komşuları bebeği görmeye, aileyi kutlamaya gelirler. Eskiden bebeğin cinsiyeti doğduktan sonra belli olduğu için bu ziyaretlerde ilk soru bebeğin kız mı, oğlan mı olduğudur. Lohusa ziyareti ya da çocuk görme denilen bu ziyaretlerde bebeğin yanına giden hanımlar onun için iyi temennilerde bulunurlar. Anneye gözün aydın, Allah'ın izniyle selametle kurtuldun, sağlık esenlik olsun derler. Bebeğe de maşallah, Allah nazardan korusun, ömrün uzun olsun, sen güzel değilsin, seni yaratan güzel gibi sözler söyleyerek getirdikleri hediyeleri yastığının dibine koyarlar. Ev sahibi de gelenlere tatlı ikram eder, giderken mendil gibi küçük bir hediyeyi çocuğun doğum anısı olarak verir. Adab-ı muaşeret, Türkiye'de toplumun örf, adet ve geleneklerinden beslenerek zaman içinde oluşmuştur. İslam'daki güzel ahlak sahibi olmak, misafirperverlik, komşu hukukuna uymak, temiz kalplilik, asılsız haberlere karşı dikkatli olmak, dargınları barıştırmak, hoşgörü gibi özelliklerin tümü, adab-ı muaşeret kurallarının içinde mevcuttur. Avrupa şehirlerinde çok eskiden beri mevcut olan davranış kuralları, Türkiye'de Allah'ın insana verdiği değerin takdiri ve kadrinin bilinmesinin ortaya çıkışı olarak düşünülür. Edep yahu sözü birçok iş yerinde, sosyal ortamda geçmişten beri bilinir. Yunus Emre ne demiş? Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, İlla edep, illa edep. Adab-ı muaşeret, edebiyatta, sanatta, mimaride ve yemek sofrasında her zaman karşımıza çıkar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak Süper Kümesi'nde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamı Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.
4: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: aynı çatı altında.
1: Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, Teknik Masa'da Tolga Kökten ve ben Meltem Kuyucu, güzel bir gün diliyoruz hepinize. Bugün aynı çatı altında dijital dünyada aile olmayı konuşacağız. Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiği bir çağda günlük rutinlerimizden çalışma hayatımıza, sosyal ilişkilerimizden çocuklarımızın eğitimine kadar pek çok şey dijital dünyanın etkisiyle değişiyor. Bu değişim de en çok ailede hissediliyor. Bugün kıymetli konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz hocam stüdyomuza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, dijital dünya dedik. Bugün biraz ondan konuşalım. Dijital dünya hem çok büyük bir fırsat hem de çok büyük bir risk haline geldi günümüzde. Giderek de etkileri artıyor hayatımız üzerinde. Peki dijitalleşme aile içi iletişimi nasıl etkiliyor?
2: Evet, teşekkürler öncelikle. Bu içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayan önemli olgulardan biri olduğu için bu dijitalleşme çağı da işte dijital çağ diye adlandırıyoruz. Dijitalleşme ne anlama geliyor? Dijital çağ, iletişim, kitle iletişim araçlarının önemli ölçüde dijital mecralarda seyrettiği bir düzleme işaret ediyor esasında. İşte ekran kuşağı diyebiliyoruz. Ekranlarla, internetle daha fazla hemhal olduğumuz bir zaman dilimi. Tabii aile kavramı ilk programlarda da konuştuk. Daha çok sosyal bağın çok güçlü olduğu, birinci ilişkilerin olduğu bir yapı. Fakat dijitalleşmeyle birlikte o ekranlar ailedeki aile fertlerinin bu ekranlarla kurduğu ilişkiyi de ilişki üzerinden de aslında yapıyı etkiledi. Yani ne oldu? Bu sosyal bağlar biraz birinci ilişkileri dijital mecralara kaymasına sebebiyet verdi.
1: Evet.
2: Tabii herkesin kendi ekranı, kendi cep telefonu, kendi tableti olunca biraz daha bu iletişimin doğası artık o yüz yüzelikten çıktı, biraz daha sanallaşmaya başladı. Bir taraftan da izolasyona sebebiyet verdi.
1: Evet.
2: Yani daha böyle aileler artık bir arada olsalar bile ekranları üzerinden ayrı ayrı dünyalarda olabiliyorlar. Bu da biraz tabii o ailedeki bağları olumsuz etkiledi diyebiliriz.
1: Yani belki ebeveynliği ekrana kaptırma noktasına geldi bazı ailelerde, anne babalar değil mi?
2: Evet, biz hep şeyden bahsederiz, referans etkisi, işte ailedeki o sosyal öğrenme. Artık çocuklar bu sosyal öğrenmeyi aileden mi yoksa sosyal medya mecralarından mı sağlıyorlar? Dediğiniz gibi burada bir kaymadan bahsedebiliriz.
1: Evet, oysa aile bireyler için bir rehber aslında. Fakat bu ekran bağımlılığı yüzünden ebeveynliği kaybetmek durumundayız dedik. Peki aileler nasıl davranmalı? Aile değerlerini nasıl korumalı? İletişimi nasıl güçlendirmeli çocuklarıyla?
2: Evet, çoğunlukla sosyal medya mecraları, ekranlarda karşılaşılan bu dijital kültür dediğimiz kültürün değer unsurları daha çok rekabete, hıza, haza dayalı bir kültür unsuru. Ama biz sosyal, kendi toplumsal değerlerimizin aktarımından bahsediyorsak işte adalet, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi, başkasının hakkını gözetme gibi, işte kendinden çok başkasına değer verme gibi durumları da aslında çocuğa öğretiyoruz. Ama karşılaşılan, maruz kalınan dijital kültürün değer unsurları bunlarla bir takım çelişkiler taşıyor. Bu gerilimden çocukları biraz kurtarmak lazım. Yani burada işte çok bilinen adıyla medya okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı. Bu bilincin önemli ölçüde çocuklara kazandırılması gerekiyor. Tabii öncelikle ebeveynlerin bunu benimsemeleri lazım. Bu neyi içeriyor? Öncelikle buradaki paylaşılan içeriklere bir mesafeyle yaklaşılması gerekiyor. Yani illa orada yazılan şey doğru olmayabilir. Ciddi bir bilgi kirliliği ve manipülasyonun olduğu
1: Evet.
2: bir alan, biliyorsunuz sosyal medya mecraları, ama bilginin kaynağı haline gelebiliyor. Yani orada gördüm, orada öğrendim ama orada şunu yapıyorlar ya da bir akım, challenge dediğimiz akımlar oralarda kendilerini varlık alanı buluyor ve çocukları, gençleri çok çabuk etkileyebiliyor. Burada mümkün mertebe ayırt etme yeteneği, yani bunların gerçekle mesafeli olduğu, bir manipülasyon aracı olabileceği gibi bilincin kazandırılması gerekiyor bu alanların kullanılmasında. Ancak böyle biz eğriyle doğruyu ayırt edebileceğiz.
1: Paylaşımlarda mahremiyet, özel alan, bunu çocuklara nasıl vereceğiz? Aile değerlerini, aile mahremiyetini, aile sırlarını. Çünkü her şeyimiz artık açıkta hocam, paylaşımlarda görüyoruz. O hiç olmaması gereken özel sırlar, Sır diye bir şey yok belki.
2: Evet, yani aslında aile mahremiyet alanı diyebiliriz. Yani ailede kalması gereken şeyler, aileye özel şeyler ya da bireyin kendi özelinde
1: Evet.
2: kalması gereken şeylerin de değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugün bazı sosyal medya, Instagram gibi mecralar üzerinden çok fazla görüntü içeriklerinin paylaşıldığını, hatta hayatın 24 saatinin neredeyse,
1: Yediğimiz, içtiğimiz,
2: evet, oralarda işte bir takım şeylerle, yani insanların gönüllü olarak kendi mahremiyetlerini
1: evet.
2: alenileştirdikleri, yani buna mahremiyetin alenileşmesi diyoruz literatürde. Bunlar aslında çok sağlıklı şeyler değil. Çünkü insan bir yerden sonra sınırlarını çizebilmeli. Yani ne kadarının kendisine ait olacağı, ne kadarının paylaşılabileceği bilincini kazandırmamız gerekiyor. Özellikle mesela uzmanlar, biz de bakanlık olarak çocuk resimlerinin küçük aile içinde bazen belki çok masum bir niyetle bile olsa paylaşılmasını çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bunların bu mecralarda kimlerin eline geçeceğini, ne şekilde kullanılacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla bu fotoğraf paylaşımı noktasında ya da özel hayatın paylaşımı noktasında daha dikkatli olunmalı ve burada belli sınırlar olmalı. Ve mutlaka her ailenin, her bireyin kendi mahrem alanını kendine saklaması bilincinin gelişmesi gerekiyor. Yani mahremiyet kötü bir şey değil
1: Evet.
2: ama bunu alenileştirdiğimiz zaman da özel bir durum kalmıyor artık ortaya. Tamamen her şeyi sergilediğiniz bir durumda da artık riskler de oluşmaya başlıyor.
1: Evet. Tam riskler demişken hocam, şey demek istiyorum, sormak istiyorum. En korunmaya muhtaç olan

0: kullanım alanımızda da bunlara riayet ederek çocuğa bu doğru davranışı göstermek gerekiyor. Yani biz her zaman çocuklarımızın 24 saat başında olamayacağımıza göre onlara güvendiğimizi ve çocuğun ayırt etme yeteneğini, yani orada gördüğü kendisine katkı sağlamayacak içerikleri kapatabileceği, reddedebileceği, kendisine fayda sağlayıcı, daha çok hani çocuklarda bir merak ve ilgi var diyelim, dikkat var. Bizim yönetmemiz gereken ebeveynler olarak doğru mecraları bu ilgiyi, merakı yönlendirmek. Yani öbür türlü vakit kaybı zaten ve çoğunlukla da sağlıksız gelişimine olumlu destek olmayacak içeriklere maruz kalabiliyor çocuklar burada. O zaman da riskler oluşuyor. İhmal istismara varan riskler oluşuyor. Burada ebeveynin durması gereken yer bir bilinçlendirme sağlamaya çalışmak. Ama aşırı kontrolcü de olup onu bir özne olarak, yani ona güvenmediği duygusunu da vermemek. Bu hassas bir nokta.
1: Yasaklar arzu doğurur
0: Evet,
1: deyip
0: şüphesiz.
1: yasakçı değil, daha belki daha dikkatli,
0: Tabii
1: daha
0: tabii
1: yol
0: yani
1: gösterici, değil mi hocam?
0: biraz daha uzaktan izleyip gerektiğinde müdahale etmek. Onun dışında ona güvendiğini ve bunun, bu ayırt etmenin kendisinin yapabileceğini duyduğumuz inancı ona verebilmek.
1: Peki anne babalar örnek olmalı ama zaman zaman anne babalar da ekran tuzağına düşebiliyor. Fazlaca zaman geçirebiliyorlar ve ayrı hayatları getiriyor beraberinde. Bu da belki aile içinde. Aynı odada farklı hayatlar, farklı ilgi alanları. Peki ortak bir dil oluşturmak için ne yapılabilir? Ailenin birliğini korumak, iletişimini devam ettirmek, sürdürebilmek adına.
0: Yani çok hassas bir nokta. Dediğiniz gibi yönetilmesi çok zor bir nokta. Çünkü çoğunlukla herkesin kendi ekranına gömüldüğü bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor, yani aile ortamlarında. Aynı yerde olsanız bile. Şimdi bunu iki açıdan değerlendirelim. İlgiler farklı olabilir. Yani çocukların ilgisi, başka bakacağı şeyler, okuyacağı şeyler, ilgi duyacağı şeyler farklı olabilir. Eşlerin de birbirleriyle bu farklı olabilir. Ama bunun ilgisizliğe, yani değersizliğe, ihmali varmaması gerekiyor. Yani bir şekilde oradaki ailenin kendi önceliğinin kendilerinin olması gerekiyor. Kendi çocukları, kendi eşi birincil anlamda o değeri ona gösterdiğini, o ilgiyi ona verdiğini sağlayıp daha sonra kendi alanlara çekilmek gibi formüle edebiliriz. Yani ikisi de var olacak. Çünkü çoğunlukla herkes aynı mecraya bakamaz. Belki ortak paydalar, yine eskiden böyle diziler bulmak mümkündü yani. Bütün
1: Evet,
0: ailecek
1: aile
0: izlenimci.
1: dizileri, evet.
0: Halen daha da mümkün aslında. Yani bunu da imkansız görmüyorum. Çünkü siz geçmişte de bir diziyi açıp izleyebiliyorsunuz. Mesela işte Bizimkiler'de, Ekmek Teknesi'ydi, çok
1: Evet.
0: fazla. Bunlar hala sağlanabilir şeyler. Ortak paydalar yine bulunabilir. Yani mümkün mertebe diyelim ki yemek yeniyor. O yemek yerken ailenin birlikte izleyebileceği bir şey açılıp o birliktelik sağlanabilir. Ama onun dışındaki alanlarda ihmale varmadığı sürece, yani ilgisizliğe varmadığı sürece doğal sayılır. Ama yönetilmesi çok güç. Çoğunlukla da tersi durumlarla karşılaşıyoruz. Yani çok fazlaca ekrana gömüldüğü zaman artık o birliktelik, insanların kendilerine değer verilmediği hissi, ilgisizlik hissi çok daha fazla gelişebiliyor.
1: Belki ortak oyunlar da oynanabilir, değil mi hocam? Bilgisayar oyunları, tüm anne baba çocuklar birlikte oynayabilirler. Kutu oyunlarının yerine dijital oyunları koyabiliriz.
0: Aslında çocuklar, biliyor musunuz, şeyi daha fazla önemsiyorlar. Somut kutu oyunlarını. Yani siz onları almaya yönelik bir teşvikte bulunduğunuz zaman çocuğa mesela belli haftalarda bu oyunlar oynayacağız. İşte şu gün bizim şu saat oyun saatimiz değil. Çocuğun daha fazla o süreci takip ettiğini göreceksiniz. Yani çocuklar da aslında bu somut oyunlara ihtiyaç duyuyorlar. Yani biz alternatif sunamadığımız için o dijital oyunlara gömüldüklerini de unutmayalım. Yani bir tercih değil aslında. Biraz daha farklı, ebeveynler biraz daha zorlamalı aslında burada. Birlikte oynanacak o somut oyunlar annenin de babanın da çocuğun da bir aradalığını da sağlıyor. Aslında orada çocuk da mutlu oluyor başarabildiği takdirde. Ama çoğunlukla ebeveynler bunu seçmiyor. Yorgunluktan ya da işte ilgilenmek istemiyorlar. Çocuk da doğal olarak mesela şeye kaçıyor. Dijital oyunlara dönüyor. Yani bunu biraz daha düşünelim bu.
1: Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Dijital ortamda kaliteli zaman geçirmek daha zor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani oraya gittiği zaman artık daha farklı bir ilişki söz konusu. Biz çocukları daha somut ortamlarda tutabileceğimiz, işte satranç gibi daha farklı oyunlar, yani kutu oyunları dediniz ya, bu oyunlar çok çeşitli var bu oyunlardan. Yani kart oyunları mümkün mertebe, önemli olan burada birebir fiziksel bir temasın olduğu, yüz yüze ilişkinin olduğu, beraber gülündüğü, beraber eğlenildiği ortamlara katmaya çalışmak.
1: Evet, hocam dijital dünyada ebeveynler evet kendilerince bazı kurallar getiriyorlar, kısıtlamalar getiriyorlar ama operatörlerin ve

0: Hatta artık devletlerin birçok devlet çocukları korumak adına da bazı uygulamalara gidiyor. Biz İletişim Fakültesindeyken medya okuryazarlığı dersimiz vardı. Şimdi onun yerine dijital okuryazarlık aldı. Peki bu tedbirler ne kadar etkili olabilir sizce?
1: Bir taraftan tabii herkes kendi üzerine düşeni yapma noktasında bir refleks sergiliyor. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz 16 yaşla ilgili bir yeni düzenleme
0: Evet.
1: yapılması söz konusu. Bakanlığımızın da bu noktada bir önemli rolü oldu. Başka ülkelerde de var bu 16 yaş
0: Evet.
1: sınırı mümkün mertebe. Yani çocukların yaş ve gelişim özellikleri dediğimiz bir durum var. Yani çocuğa görelilik ilkesine göre hareket etmek. Yani bazı içerikler sosyal medyada filtresiz ortamda açtığınız zaman her şeyi herkesin görebildiği bir mecradan bahsediyoruz. Şimdi kabul edelim ki bu tabii ki çocuklar için sağlıklı bir ortam değil. Yani görmemesi gereken bir şeyi gördüğü
0: Evet.
1: takdirde onda olumsuz bir etkilenmeden doğrudan zaten bahsedebiliriz. Dolayısıyla aslında bu düzenlemeler belli bir olgunluğa ve yetkinliğe ulaşmadan bu mecralarla çok fazla iştigal edilmemesi için düşünülen şeyler. Yani aslında yasaklar hani yasakçı bir anlayışın eseri değil. Bu çocukların olumlu gelişimi yani sağlıklı gelişimi için düşünülen şeyler ve doğru tedbirler aslında. Aksi takdirde işte hemen herkesin her şeyi, her içeriği gördüğü ve maruz kaldığı bir düzlemden bahsediyoruz. İster istemez devletler de buna yönelik belli önlemler alıyorlar. Bizim ülkemizde de bu önlemler yakından takip ediliyor ama diğer taraftan da bunlar tercihler alanı önemli ölçüde. Yani bireysel alanlar, bireysel alanlarda da insanların daha bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Yani şimdi o mecra bana ne kazandırıyor? Yani çoğunlukla eğlence ve boş zamanın tüketilmesi üzerine kurulan algoritmalar aslına bakarsanız. Yani bizim zamanımız değerliyse bu
0: Evet.
1: zamanı daha nitelikli bir şekilde özellikle çocuklarımız için düşünürsek yani taze dimağları bu tür şey içeriklerden ziyade işte Türk edebiyatının bir sürü güzel
0: Tabii.
1: eseri var. Daha nitelikli vakit geçirici ya da bir yere gitmek, görmek, dolaşmak bunlar daha fazla şey katacaktır. Yani burada biraz dikkatli olmak lazım. Yani o şeyi neyle doldurduğumuz önemli. Çok kısıtlı bir zamanımız var, ömrümüz var. Bunu daha nitelikli şeyler yaparak geçirmek zorundayız. Sosyal medya bu mecraların bize çok da fazla bir şey katmadığını fark etmek durumundayız.
0: Evet, bazı paylaşımlar bir yetişkin olarak beni bile dehşete düşürüyor hocam.
1: Kesinlikle.
0: Yani şiddet içerikleri, cinsel içerikler, evet, bir küçük bir çocuğa, belli bir yaş altındaki çocuğa
1: Travmalar
0: gerçekten
1: yaşatır. Tabii.
0: travma yaşatır.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Şey, iletişim fakültesinden söz ettik. O dönem tartışmalar vardı. Hangisi daha zararlı? Şiddet içerikleri mi, cinsel içerikleri mi? Zaten yaşadığımız bazı olaylarda aslında dijital ortamın gençleri ne kadar kötü etkilediğini
1: Kesinlikle.
0: gösteriyor bize.
1: Kesinlikle.
0: Peki bakanlık olarak bu konudaki çalışmalarınızdan biraz söz edelim mi hocam?
1: Özellikle çocuk hizmetleri alanında dijital mecraların yakından takip edildiği bir yapıdan bahsetmiştim. Sosyal medya çalışma grubu. Burada şöyle düşünebiliriz. Yani çocuk imhar ve istismarının olduğu ya da herhangi bir olumsuz içeriğin bildirilmesi halinde Bilgi Teknoloji İletişim Kurumumuzun bu siteleri kapatması ya da içeriğin çıkarılması ile ilgili refleks sergilediğini söyleyebiliriz. Bakanlığımız bu noktada bu aracılığı yerine getiriyor. Yani böyle bir şey tespit ettiği zaman orada çalışan uzman arkadaşlarımız var. Bu içerikleri bildirip bunların çıkarılmasını, bu içeriklerin çıkarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte yine aile eğitim programı kapsamında da verdiğimiz eğitimlerle hem ebeveynlere hem de çocuklara özellikle çocuk hakları yapılarımız var 81 ilde. Akran eğitimleri, kendileri akranlarına bu konuda bilinçlendirme sağlamaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince hani siber suçlarla mücadele dairesi olsun, Bilgi Teknoloji İletişim Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olsun bu alanda bir şey sağlamaya, bilinçlendirme ve süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu sadece mekanizmalarla da kurulacak bir şey değil. En önemli güç insanlarımızın kendisi, kendilerinin tercihleri, kendilerinin bilinç seviyesi. Yani bu mecraları kullanan insanlar oldukları için arkalarında algoritmalar ve
0: Evet.
1: yönlendirmelerin olduğunu fark edip mesela burada önerdiğimiz bir şey şudur. Bir olumsuz içerik var ve vatandaşlarımız çoğunlukla şöyle bir duyarlılıkla hareket ediyorlar. Ben bunu retweet edersem yani yeniden kendi hesabımda paylaşırsam bu duyarlılığa hizmet etmiş olurum bilinciyle hareket ediyorlar. Oysa içerik mesela şiddet, cinsellik ya da çocuk ihmali, istismarı içeriyor. Şimdi bu içeriği tekrar siz dolaşıma soktuğunuz zaman aslında olumlu bir şey yapmıyorsunuz. Duyarlılık da sergilemiş olmuyorsunuz.
0: Yine kötüye hizmet
1: Tabii ki
0: ediyorsunuz.
1: daha fazla yayılmasına, o kötü içeriğin daha fazla yayılmasına sebebiyet veriyor. Aslında burada dikkatli olup bu içeriği sadece ilgili yerlere, işte Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız,

0: bilgi teknolojilerinin ihbar hatlarını sadece bildirmek yeterli ve orada zaten gerekli kurum gereğini yapacaktır. Yani burada belki bu bilinç konusunda bunu hatırlatmakta fayda var. Yani duyarlı davranış burada onu kendi hesabımızdan gösterip de ona yorum yapmak değil. Mümkün mertebe onu göstermeden, hani bir şeye de değineceksek, o kötüyü çok fazla çoğaltmadan bunu yapmanın önemli bir bilinç olduğunu bahsedebiliriz.
1: Artık yapay zeka da devreye girdi. Dezenformasyon oldukça hızlı ilerliyor, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Bilgi, yanlış bilgi,
0: Ya
1: doğru
0: burada
1: olmayan
0: şunu
1: bilgi, ona da
0: ekleyeyim.
1: belki uyanık olmamız lazım
0: Uyanık
1: bir
0: olmamız lazım.
1: paylaşımlarda.
0: Şunu ekleyeyim. İyi bir noktaya değindiniz. Bazen bu içerikler mesela ülkemizde bile olmamış oluyor. İşte
1: Evet.
0: bir okulda bir şiddet görüntüsü diyelim.
1: Evet.
0: Bir şey infiale sebebiyet veriyor. İşte kim bu öğretmen, kim bu? Bir bakıyorsunuz içerik mesela işte FİT 2005 yılında başka bir ülkede çekilmiş. Ama şimdi internet ortamında bunları ayıklama şansınız çok olmadığı için sadece dolaşıma sokulup bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her görünen şeye de çok inanmamak lazım. Artık yapay zeka ile oluşturulan içeriklerle gerçekleri ayırt etmek de çok
1: Evet,
0: imkansız hale
1: evet.
0: geldi. Burada bahsettiniz. Evet, dezenformasyonla mücadele dairesi mümkün mertebe bu düzeltmeleri yapıyor ve gerekli uyarıları sağlıyor. Sadece burada dikkatli olması gereken şey her gördüğümüze çok fazla inanmamak. Bunların aslında arkasında bir algoritmanın, kurgunun ve manipülasyonun olduğu bir alan olduğunu unutmamak gerekiyor. Yoksa çok çabuk biz de o tuzağa düşüp orada söylenen ya da aktarılan bilgiyi doğru kabul edip harekete geçtiğimiz durumlar oluyor. Sonradan da tabii bunun doğru olmadığı anlaşılınca bazen devlet mekanizması da harekete geçiyor ve arkasından mesela şöyle bir şey çıkıyor. Ya ben ilgi çekmek için bunu yaptım. Gerçekten çok böyle şey
1: Etkileşim
0: durumlarla
1: almak
0: almak
1: adına,
0: adına
1: evet.
0: tabii bu durumlarla karşılaşıyoruz maalesef. Yani burada daha duyarlı olunmalı. Çünkü devlet kaynakları böyle arkasında bu tür durumlar için harekete geçirildiği zaman da sonuçta bir israfa da sebebiyet veriyor. Müdahale etmemiz gereken başka acil durumlar varken onlara müdahale edemememiz sonucunu doğuruyor.
1: Korunması gereken yaş grubu çocuklar dedik hocam, ama ailelerin henüz iradesi gelişmemiş çocukları paylaştığını da görüyoruz. Bunun için devletin herhangi bir şeyi var mı, çocukları koruma adına bir adımı var mı, adım atılacak mı?
0: Şimdi duygusal istismar, çocuk ihmal ve istismar, ailelerin de çocukların yetiştirilmesiyle ilgili belli görevleri var,
1: Evet.
0: yükümlülükleri var. Hani bunun sağlanmadığı durumlarda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu devreye girip belli tedbirler alabiliyor devlet. Danışmanlıktan barınma bakım tedbirine kadar sağlık gelişme, sağlık tedbiri de buna dahil. Şimdi ailelerimizin bu tür durumları bazen farkında olmadan çocukların duygusal istismarına sebebiyet verebiliyor. Mesela çocuğun haz etmeyeceği bir içeriği paylaşabiliyor.
1: Evet.
0: Mesela çocuk daha sonra belki diyecek ki, ya benim niye böyle bir fotoğrafımı paylaştın ya da işte videomu paylaştın. Hani bu tür gerilimler yaşanabildiği için aslında bu bir taraftan da çocuk istismar ihmaline giren bir durum. Yani bunu fark etmeleri gerekiyor. Ailelerimizin çok bu noktada dikkatli olmaları lazım. Yani çocuk hakları diyoruz. Çocuğun da hakları olduğu, onun da fikrinin alınması ve çocuğa görelilik ilkesine uymadığını bu tür durumların fark etmemiz gerekiyor.
1: Hocam, programımızın sonuna geldik yine. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu hafta da sevgili dinleyenlerimiz aynı çatı altında sizlere veda ediyor. Gelecek hafta aileye ait bir başka konuda görüşmek üzere. Yine kıymetli hocam Olgun Gündüz'le birlikte bazı konuları yine masaya yatırıp konuşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Ailemiz en değerli bağımız. Sahip çıkalım.
2: Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük başarılarının en karanlık terör olaylarından biriyle gölgelendiği 1972 Münih Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Neşeli Olimpiyatlar sloganıyla başlayan bu organizasyon, Mark Spitz'in 7 branşta 7 dünya rekoru kırarak kazandığı yüzmedeki 7 altın madalyayla zirve yapmıştı. Michael Phelps'e kadar kırılamayan bu yüzme rekorunun yanında, jimnastikte Olga Korbut sergilediği figürlerle dünyayı kendine hayran bırakıyordu. Ancak bu şölen 5 Eylül sabahı Kara Eylül örgütünün Olimpiyat köyünü basıp İsrail kafilesini rehin almasıyla trajik bir hal aldı. Başarısız bir kurtarma operasyonuyla 11 sporcu ve 7 antrenörün hayatını kaybetmesi Olimpiyat ruhunu ciddi anlamda sarstı. Oyunlara bir gün ara verilse de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Brundage'nin oyunlar devam etmeli kararıyla tüm müsabakalar hüzünlü bir atmosferde tamamlandı. Yas tutulan o günlerde basketbol sahasında da tarihin en tartışmalı finali yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki maçta son 3 saniye 3 kez tekrar ettirildi ve Sovyetler Birliği son saniye basketiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni 51-50 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı haksızlığa uğradığını düşünerek gümüş madalyaları almayı reddetti. O madalyalar hala İsviçre'deki bir banka kasasında sahipsiz durmaktadır. 1972 Münih Olimpiyatları, Mark Spitz'in zaferiyle zirveyi, terör faciasıyla dibi görmüş bir organizasyondur. Güvenlik önlemlerinin ve spor-siyaset ilişkisinin yeniden tanımlandığı bu dönem, hafızalarda hem bir yüzme havuzunun serinliği hem de adeta bir helikopterin alevleri olarak kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği barış çabalarına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan'ın emeklerini bizzat biliyoruz dedi. Türkiye'yi diplomasi merkezi olarak gösteren Sybiha, olası Putin-Zelenski görüşmesinin Türkiye'de yapılabileceğini vurguladı. Sybiha, Kiev'de Dışişleri Bakanı Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alımlar diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımıyla alakalı bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasındaki son durumu sosyal medyadan değerlendirdi. Savcılığın bilirkişi incelemesine karar vermesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Dosya kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin iki maddesi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Aziz İhsan Aktaş suç

Örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 50. oturumu sona erdi. Oturumda sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alındı. Duruşmaya bugün devam edilecek. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklama, 11 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de yakalandı. FETÖ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ayrı operasyonda 37 şüpheli tutuklandı. 20 zanlı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün mesai bitimiyle sona eriyor. 64 ilde 20 bin konut kuransız satılıyor. Konutların satışı Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'a set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

Birinci Dünya Savaşı Rusya'da ekonomik ve askeri yıkıma yol açmış, savaşın getirdiği ağır şartlar, cephelerdeki milyonlarca kayıp Çarlık Rusya'sını çöküşe doğru sürüklemiştir. Vladimir Lenin ve ekibi savaşa son verme ve toprak reformu vaatleriyle 1917'de Ekim Devrimi'ni gerçekleştirmiş, Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri olarak Brest-Litovsk Anlaşması'yla savaştan çekilerek tüm odağını içerideki yeni komünist sistemin inşasına ve patlak veren iç savaşa çevirmiştir. Lenin'in Ocak 1924'te ölmesiyle parti içindeki oluşan boşluktan yararlanan Josef Stalin, Komünist Parti Genel Sekreterliği'nin sağladığı idari gücü kullanarak rakiplerini teker teker tasfiye etmiş, ülkeyi otoriter bir şekilde tek ülkede sosyalizm ilkesi

gördüğü veya merkezi rejime karşı direnen halkları da hedef almıştır. Siyasi tasfiyelerinin yanı sıra uygulanan zorunlu göç politikaları büyük insani trajedilere sebep olmuştur. Stalin'in kendi iktidarını mutlaklaştırmak için başlattığı bu süreçte Lenin döneminin önde gelen eski Bolşevik liderleri de yargılanmış ve idam edilmiş, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Vladimir Lenin'le birlikte 1917 Ekim devriminin ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun en önemli isimlerinden biri Rus devrimci, Sovyet siyasetçi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve önde gelen bir Marksist teorisyen, üretken bir yazar. Türk yurdunun cömert misafirperverliğinden yararlanan bir başka ünlü isim. Dünyanın Lev Troçki adıyla tanıdığı Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich Bronstein, 7 Kasım 1879 yılında Güney Ukrayna'nın Karadeniz tarafında bulunan Kherson bölgesinde doğar. Varlıklı bir Yahudi çiftçi olan babası David Leontievich Bronstein ve annesi Anna ile 8 yaşına kadar yaşadıktan sonra Odessa'da bulunan teyzesinin yanına giderek burada eğitim görür. Odessa Üniversitesi'nde matematik okurken eğitimin son yılı için 1896'da Nikolayev'e yerleşir ve orada ilk kez Marksizmle tanışır. Lev Bronstein 1896'da yasa dışı Sosyal Demokrat Parti'ye katılır, 1897'de Güney Rusya İşçi Birliği'nin kurulmasına yardımcı olur. Bir bavul gizli beyannameyle yakalanıp Ocak 1898'de Çarlık makamları tarafından tutuklanarak 2 yıl boyunca yargılanır, 20 yıl hapse mahkum olur ve Sibirya'ya sürgüne gönderilir. 1899 yazında Sibirya yolculuğu sırasında kendisi gibi 4 yıl Sibirya sürgününe mahkum edilmiş olan devrimci Aleksandra Lvovna ile evlenir ve bu evlilikten Zeynep ve Nina adında iki kızı dünyaya gelir. 1902 yılında 4 yıllık cezasının sadece 2 yılını çekmişken eşinin de teşvikiyle kaçmaya karar verir. Karısını ve kızlarını geride bırakarak bir at arabasıyla kasabadan gizlice çıkarılır ve kendisine sahte boş bir pasaport verilir. Sibirya'da sürgünde tanıştığı ve uzun sohbetler gerçekleştirdiği başgardiyan Troçki'nin soyadını, Leon ismini de değiştirip Lev olarak pasaportuna yazar. Bu ismin hayatının geri kalanında kullanacağı en baskın takma ad olacağından habersizdir Lev Troçki. Lev Troçki 1902 yılında Sibirya'dan firar ederek önce Viyana'ya ardından Londra'ya gider. Burada Georgi Filanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra dergisinin editör grubuna katılır ve Pero takma adıyla yazılar yazar. 1903 yılında Londra'da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kongresine katılır. Ocak 1905'te gerçekleşen Rusya'daki kanlı pazar haberi Troçki'ye ulaştığında Rusya'ya dönmeye karar verir. Aralık 1905'te Troçki ikinci kez tutuklanır ve tekrar Sibirya'ya gönderilir. Bu defa Şubat 1907'de Sibirya'nın donmuş arazisinde geyiklerin çektiği bir kızakla kaçmayı başarır. Troçki sonraki 10 yılı Viyana, Zürih, Paris ve New York dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde sürgünde geçirir. Paris'te ikinci eşi Natalya Ivanova ile tanışır ve bu evlilikten de iki oğlu dünyaya gelir. Zamanın büyük kısmını yazarak geçirir, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde savaş karşıtı makaleler kaleme alır, Şubat 1917'de Çar II. Nikolay devrilince Troçki Rusya'ya döner. Troçki 1917 Rus devrimi sırasında kısa sürede önde gelen bir lider konumuna gelir. Ağustos ayında resmi olarak Bolşevik Parti'ye katılır ve Lenin'le ittifak kurar. 1917 devriminin başarıya ulaşmasıyla Lenin yeni Sovyet hükümetinin lideri olur. Troçki ise Lenin'den sonraki ikinci isim konumuna yükselir. Troçki'nin yeni hükümetteki ilk görevi Dışişleri Halk Komiserliği'dir. 1918 yılında Lenin'in emriyle Harbiye ve Bahriye komiseri olur. Kızıl Ordu'yu kurar, başkumandanı olur ve Lenin'in halefi olarak anılmaya başlar.
Yeni Sovyet hükümeti güçlenmeye başlarken Lenin'in sağlığı kötüye gidiyordu. Lenin, Mayıs 1922'de ilk felç

Sürecini geçirdiğinde yerine kimin geçeceği sorusu gündeme gelir. Lenin'in 1924 yılındaki ölümünden sonra Troçki, Stalin'le iktidar mücadelesine girişir. Bu mücadelede giderek güç kaybeden ve teker teker elinde bulunan yetkileri kaybeden Troçki, taraftarlarının Sankt Petersburg'da sokak gösterilerine kalkışmalarından sonra parti üyeliğinden de atılır. 2 yıl içinde partideki tüm gücünü yitirmiştir artık. Troçki'nin Rusya'da çok miktarda taraftarı bulunmaktadır. Bu sebeple de Stalin onu Rusya'da öldürmeye cesaret edemez ve Rusya dışına sürgüne göndermeye karar verir. Bunun üzerine Stalin, o dönemde dostça münasebetler yürüttüğü ve anlaşmalarla bağlı bulunduğu Türkiye'ye başvurur ve düşmanının siyasi mülteci olarak kabul edilmesini ısrarla rica eder. O dönemde Musul'u elde etmek için İngiltere, Mussolini'nin İtalya'sını kışkırtarak Türkiye'ye saldırtmış, Güney Anadolu'dan toprak istemeye başlayan faşist İtalya'ya karşı Türkiye'de 1925 yılında Sovyet Rusyası'yla bir ittifak antlaşması imzalamış ve yardım vaadi almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ise Troçki, Sovyet Harbiye Komiseri olarak Türkiye'ye silah sevkinde rol oynamış, Türk ordusuna destek olmuştur. Bu bakımdan büyük önem taşıyan konu önce Başbakan İsmet İnönü'ye, müteakiben de Mustafa Kemal'e arz edilir. ...22 Ocak 1929'da Troçki, eşi ve oğlu Sedov, Almata'dan yola çıkarıldıklarında nereye götürüldüklerini bilmedikleri bir yolculuğa çıkartılır. 22 gün 22 gece süren bu yolculukta önce trenle Odessa'ya, oradan da şileple 12 Şubat sabahı İstanbul'a varırlar. Troçki ve ailesi güvenlik gerekçesiyle ilk günlerinde Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Oteli'nde, ardından Sovyet Konsolosluğu'nda ve Kadıköy'de geçici evlerde sıkı koruma altında kalırlar. Kalıcı bir yer aranırken hem güvenlik hem de tecrit ihtiyacı nedeniyle en uygun yerin İstanbul Adaları olduğuna karar verilir. Daha sonra 1929-1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlarlar. Troçki Büyükada'yı bir huzur ve kayıtsızlık adası olarak tanımlar. Burada vaktinin neredeyse tamamını yazarak geçirir. Başyapıtı sayılan 3 ciltlik Rus devriminin tarihi kitabını ve kendi otobiyografisi olan Hayatımı Büyükada'da kaleme alır. Stresten uzaklaşmak için sık sık Marmara Denizi'ne açılıp balık tutmaktadır. Adalı balıkçılarla dostluk kurmuş, yerel halk tarafından sakin bir yabancı olarak benimsenmiştir. Bu sırada da dünyanın dört bir yanındaki Stalin muhalifleri ve kendi destekçileriyle mektuplaşarak fikirlerini yaymaya devam eder. Maalesef zor günler Büyükada'da da peşini bırakmaz. 1 Mart 1931 gecesi kaldığı köşkte büyük bir yangın çıkar. Troçki canını zor kurtarırken, devrim tarihine ışık tutacak nitelikteki çok değerli arşivi, el yazmaları ve kütüphanesi kül olur. 20 Şubat 1932'de Stalin yönetimi tarafından resmi olarak Sovyet vatandaşlığından çıkarılır ve vatansız konumuna düşer. Üstüne üstlük Berlin'de tedavi gören büyük kızı Zinayda, Naziler tarafından uğradığı psikolojik baskılara dayanamayarak 1933 başında intihar eder. Bu olay Troçki'yi derinden sarsar. Troçki Türkiye'yi güvenli bulsa da Avrupa siyasetine daha yakın olmak ve üzerindeki tecridi kırmak amacıyla sürekli diğer ülkelerden vize talep etmektedir. Beklediği haber 1933 Temmuz ayı başında gelir. Fransa hükümeti siyasi faaliyette bulunmamak şartıyla kendisine oturma vizesi vermeye razı olmuştur. Troçki'nin 8 Temmuz'da yazılı yardım talebi üzerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın talimatıyla 17 Temmuz 1933 akşamı İstanbul'dan ayrılacak Bulgarya adlı bir İtalyan şilebinde yerleri ayırtılır ve biletleri alınır. İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına bıraktığı birer mektupla kendisine ve beraberindekilere gösterilen konukseverlik için şöyle teşekkür eder. Ailemle beraber Türkiye Cumhuriyeti arazisinden ayrılırken bana gösterilen konukseverlik için gerek size gerek Cumhuriyet Hükümeti'ne teşekkürlerimi bildirir, bu konukseverliğin ileride de benden esirgenmeyeceğini ümit eder, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Troçki 24 Temmuz'da vardığı Fransa'da 2 yılını doldurmadan 1935 yazında sınır dışı edilir. 18 Haziran 1935 tarihinde Norveç'e geçer fakat Moskova'nın baskıları sonucu burada da uzun süre kalamaz.
Birkaç ay sonra Meksika hükümetinin vize talebini kabul ettiği haberi gelir ve Troçki eşiyle beraber 9 Ocak 1937 tarihinde son sürgün yeri olan Meksika'ya ulaşır. Sürgün hayatı boyunca üretken bir şekilde yazmaya devam eden Troçki, Stalin'i eleştirmeyi sürdürür. 1936-1938 yılları arasında gerçekleşen Stalin'in Büyük Temizlik Dönemi diye adlandırılan Moskova davalarının ilki olan vatana ihanet davalarında Stalin'in 16 rakibi bu haince komploda Troçki'ye yardım etmekle suçlanır. Hepsi suçlu bulunur ve idam edilir. Ardından da Stalin, Troçki'yi ortadan kaldırmak için NKVD adı verilen İçişleri Halk Komiserliği Birliği'nden suikastçılar görevlendirir. 24 Mayıs 1940 sabahının erken saatlerinde Sovyet ajanları Troçki'nin evine makineli tüfeklerle ateş açar. Troçki ve ailesi o sırada evde olmalarına rağmen bu saldırıdan yara almadan kurtulurlar. Ancak 20 Ağustos 1940'ta Troçki o kadar da şanslı değildir. O gün bir NKVD ajanı olan Ramon Mercader adlı Stalinist, İspanyol gazeteci kılığına bürünerek röportaj yapmak bahanesiyle Troçki'yi ziyaret eder. Sohbet esnasında başına buz baltasıyla vurarak Troçki'yi ağır yaralar. Bilincini kaybeden Troçki, ertesi gün 60 yaşında hayatını kaybeder. Ölmeden önce gözlerini açar ve son sözünü söyler. 4. Enternasyonel'in zaferinden eminim.

Bilinçli hayatımın 43 yılı boyunca bir devrimci olarak kaldım. Bunun 42 yılında Marksizm bayrağı altında savaştım. Her şeye yeniden başlamam gerekseydi, elbette şu ya da bu hatadan kaçınmaya çalışırdım ama hayatımın ana doğrultusu değişmeden kalırdı.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar

0: yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika saman filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan

0: Güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir dakika.
3: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
2: Bir dakika.
4: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğine vurgu yaptı, Türkiye'ye minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran

Da Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. Washington, Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'de hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'e geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Ve spor, Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10'u 5 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.
1: Eğer hazırsanız başkent Ankara'daki istasyonumuzdan tüm yolcularımızı alıp kalkmaya biz hazırız. Betül Yazar, Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırlıyorlar programı. Burak Kararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Eğer programda duymak istediğiniz konular varsa veya bizimle paylaşmak istediğiniz varsa bu numaraları da iletebilirsiniz. Aynı zamanda belge geçer numaramız da var. Aynı numaralar ve Memleket Treni Facebook adresi de www.facebook.com/TRT Memleket Treni ve Instagram'daki yerimiz

Ve yine TRT Memleket Treni. Eğer bize WhatsApp'tan mesaj atmak daha kolay gelecekse 0090 530 662 21 86 530 662 21

Güne bir not. Doçent Doktor Şafak Nakajima, Bilgi Çağında Gösterişin Yeni Sahnesi başlığıyla düşmüş bu notu. İnsan sadece sevilmekle yetinmez. Görülmek, takdir edilmek ve hayata değer katmak da ister. Bunların tümü son derece insani ve sağlıklı ihtiyaçlardır. Sorun, gerçekten bir şey üretmek yerine sadece biliyor gibi görünme çabasının öne çıkmasıyla başlıyor. Eskiden insanlar

Hakim olmadıkları konularda susmayı tercih ederlerdi. Günümüzde ise bilmediği konuda konuşmaktan çekinenlerin sayısı giderek azalıyor. Kitabın kapağını açmadan yorum yapmak, bir konuyu anlamadan hüküm vermek ve araştırmadan ahkam kesmek neredeyse yeni bir toplumsal beceriye dönüştü. Yapay zekanın hayatımıza girmesi bu eğilimi daha da kolaylaştırdı diye devam ediyor notuna doçent doktor Şafak Nakajima. Artık sisteme iki anahtar kelime yazıp saniyeler içinde uzun metinler üretmek son derece basit. Ortaya yazarın kendi başına kuramayacağı, savunamayacağı cümlelerden oluşan metinler çıkıyor. Daha ilginci, bu metinlerin arkasına saklananlar büyük bir özgüvenle başkalarına ders vermeye kalkıyor. Asıl mesele bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı marifet sayan yeni zihniyet. Okumak emek, anlamak sabır, düşünmek disiplin ister. Gösterişse çok daha kolaydır. İki anahtar kelime verirsiniz. Yapay zeka size uzun bir metin üretir. Altına da ben böyle düşünüyorum yazarsanız, ardından yıllarını o alana vermiş insanlara akıl dağıtmaya başlarsınız. Gerçekten çok okuyan insanlar bildiklerini sınırını da bilirler. Bu yüzden daha temkinli konuşur onlar. Az bilenler ise her konunun uzmanıdır. En yüksek ses çoğu zaman en bilgililerden değil, derin cehaletle birleşmiş içi boş özgüvenden çıkar. Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bilgili görünmek de hiç bu kadar kolay olmadı. Yapay zeka bilgiyi çoğaltabilir ama akıl üretemez. Bilgeliğin ise hala bir kısa yolu yok diyor yazısında doçent doktor Şafak Nakajima.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, evet memleket treni bir başka istasyondan yeni bir yolcusunu aldı. Yelda Göktağ Arıkanoğlu iletişim uzmanı bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bir başka istasyon. Bu istasyon kültür sanat istasyonu. Bakalım burada neler öğreneceğiz. Kimi bilgiler var benim elimde ama elbette detaylarını Yelda Göktağ Arıkanoğlu bizlere anlatacak. Sevgili dinleyenlerimiz, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, uluslararası bir turizm araştırmasında dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçilmiş. Böylesi bir bilgi var elimizde. Bu nasıl bir seçimdi acaba Yelda?
1: Sen muhakkak gitmişsindir diye düşünüyorum
0: Gittim.
1: Yasin.
0: Gittim.
1: Muhteşem değil mi Kapadokya?
0: Evet.
1: Her şeyiyle.
0: Evet.
1: O inanılmaz binlerce yıl öncesine dayanan mimarisiyle zaten muhteşem bir yer. Balon turlarıyla vesaire. Şimdi bir de diğer ülkelerle kıyaslanarak dünyanın en iyi gün batımının yaşandığı
0: Evet.
1: nokta olarak belirlenmiş. Çok önemli. Turizm bakımından çok önemli. Normalde biliyorsun kültür turistlerini daha çok çekiyoruz buraya.
0: Evet.
1: Çünkü Roma dönemi yapılar var, mağaralar var, bacalar var. Dolayısıyla insanların merak ettiği, geldiği, gezdiği bir yer.
0: Ama gün batımı, gün doğumu değil.
1: Evet, şimdi bir de gün batımı, gün doğumu hiç fark etmez.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Evet, o yüzden çok önemli bir nokta. Şimdi normalde Amerika ile kıyaslanıyor tabii. Başka birkaç noktayla
0: Rakiplerimiz orada
1: kıyaslanıyor.
0: mı?
1: Tabii. Amerika'da var içlerinde. Şimdi Waikiki plajı Amerika'nın en gün batımının izlendiği noktalardan biriymiş. Büyük Kanyon öyle. Uluru ve Taç Mahal gibi dünyaca ünlü destinasyonları geride bırakan bir yer Kapadokya.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok da mutlu olduk. Şimdi bu tür haberlerin yayılması tabii Türkiye'ye ziyaretçi, kültür turisti çekmek
0: Artırır
1: bakımından
0: değil
1: da
0: mi?
1: oldukça önemli. Biz de son dönemde açıkçası bayağı iyi götürüyoruz bu işleri. Yani Türkiye'nin PR'ını yapma işini çok iyi götürüyoruz. Şimdi buna ilişkin de Kültür Bakanlığı'ndan bir, özür dilerim Kültür Bakanlığı'ndan diyorum, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay'dan bir açıklama gelmiş. Uluslararası turizm araştırmasında büyük bir başarıya imza attık demiş ve dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildiğini söylemiş. All Clear Travel tarafından yapılıyor bu araştırma. Hava şartları, manzara kalitesi ve ziyaretçi deneyimleriyle 100 üzerinden 86,1 puan almış bölge. Ve Büyük Kanyon'la Taç Mahal ve Waikiki plajı gibi lokasyonları da geride bıraktığını özellikle söylemiş. Şimdi o güneşin batarkenki peribacaları görüntüsü düşünsene bir o manzarayla birlikte izlemek. O gökyüzünün kızıla boyandığı o ana şahitlik etmek
0: Çok
1: gerçekten
0: güzel.
1: çok büyüleyici. O yüzden herkesi Kapadokya'da en azından gün batımını izlemeye davet etmiş olalım biz de bu haberle.
0: Evet, hani gün doğumu da dedin ya fark etmez. Gün doğumunda da o balonların erken saatte herhalde
1: Tabii.
0: havalanışı çok büyük bir farklılık yaratıyordur,
1: Tabii
0: değil mi?
1: tabii. Yani Kapadokya'da hem her mevsimde orada bulunmak çok önemli. Kışı çok ayrı çünkü yazı çok ayrı. Çok sıcak gerçi yazın.
0: Evet.
1: Ama çok ağır. Mesela sabah çok erken bir saatte kalkmanız lazım balona binmek için. Fakat o gökyüzünde inanılmaz bir görüntü oluşturuyor o balonlar
0: Evet.
1: ve güneşin doğuşunu da öyle izliyorsunuz. Güneşin batışını izlemek için ayrıca bir yerde konuşlanmış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama her anlamda Kapadokya kültür ziyaretçilerine inanılmaz lezzetli bir turizm, seyahat lezzeti sunuyor,
0: Evet.
1: deneyimi sunuyor. O anlamda çok
0: Özellikle hani
1: kıymetli.
0: başkent Ankara'daysanız ya da İç Anadolu bölgesindeyseniz günübirlik turlarla dahi gidip
1: Tabii,
0: gelebilirsiniz.
1: çok kısa bir
0: Evet.
1: mesafede çünkü.
0: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, bir başka haberimiz yine TRT'nin de ortağı olduğu bir yapım var. Filistin 36. Filistin halkının vatanları uğruna verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. 2026 Oscar ödüllerinde Filistin'in adayı oldu ve TRT ortak yapımı aynı zamanda Filistin 36 ve 17 Temmuz'da da tüm Türkiye'de sinema severlerle buluşacak bir yapım bu. Filistin 36. Heyecanla bekliyoruz.
1: Çok çok heyecanla bekliyoruz. Şimdi Filistin 1936 neden önemli? Çünkü aslında kuruluş ve kendi savunma hikayesini anlatan bir film. Şimdi Türkiye, Filistin, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün ortak yapımı. Bu sadece Türkiye ve Filistin imzasını taşımıyor.
0: Evet.
1: Ama Filistinli yönetmen tarafından çekildi. Anne Marie Jacquir imzasını taşıyor. Yapımcılığında Osama Bavardi üstlenmiş vaziyette. Ve tarihsel gerçeklerden ilham alınarak çekildi. Dünya galasını Eylül 2025'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı. Türkiye'deki ilk gösterimini Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi olarak gerçekleştirmişti. Tüm Türkiye'de vizyona girmeden önce de 16 Temmuz Perşembe günü 20'de 12 Punto kapsamında düzenlenecek ön gösterimiyle sinema severlerle buluştu dün yani. Önemli oyuncular var. Oyuncu kadrosu oldukça kalabalık. Şimdi 86 ülke girmiş bu arada bu yarışmaya. Toronto 2026 Oscar ödülleri kapsamında 15 yapımlık kısa listeye girmiş ve bu çok büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Tabii hikayesini de merak edeceklerdir. Kısaca söyleyelim. Filistin'de köyler İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayaklanıyor ve bu konuyu temel alarak film ilerliyor. Avrupa'dan gelen Yahudi işgalcilerin sayısı burada artıyor ve Filistin halkı İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşiyor. Genel olarak hikaye böyle bir başkaldırı hikayesi. Biliyorsun Filistin zaten şu an içinde bulunduğu durum. Dünyanın buna seyirci kalması, birkaç ülke ve birkaç yönetici hariç dünyanın buna seyirci kalması içimizi çok yaralıyor. Orada yaşanan görüntüler özellikle çok üzülüyoruz. Dolayısıyla Filistin'le ilgili her yapım özellikle Müslümanların çok dikkatini çeken yapımlar oluyor. TRT'nin de bence böyle uluslararası konularda ciddi soykırım konularında yani Yahudilerin Müslümanlara, Filistinlilere uyguladığı bu soykırım konusunda Filistinlilerin yanında durması ve bu ortak yapmada imza atması son derece kıymetli diyelim. Evet. Biz de artık gidip sinemalarda izleyeceğiz.
0: Evet, evet. Ayın 17'si bugün zaten yeni gösterimde. Bugün değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Evet, doğru. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, çok sevdiğimiz bir isimdi bizim. Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun usta ismi. 80 yaşında hayata veda etti. O kadar unutulmaz şeyler bıraktı ki gerisinde, ama işte sanatçılar için en güzel şey herhalde ardından böyle bırakmış olduğu iyiliklerle, aynı zamanda o başyapıtlarla anılmak. Zihni Göktay bunu başaranlardan değil mi?
1: Evet,
0: ya?
1: Evet, çok güzel anılan isimlerden biri. 80 yaşında güzel, çok güzel bir ömür yaşadı. Biz de tanıdık, bizim kuşakta tanıdığı anlamda çok şanslı buluyorum ben kendimizi.
0: Öyle.
1: Lüküs hayatta özellikle biliyorsun damga vurdu. Pek çok kişi onunla birlikte tanıdı onu. Tabii yaşlılık artık belli bir süreden sonra hayatın gerekliliği bu. Doğum kadar ölümde son derece normal karşılanıyor. Fakat
0: 1945 doğumlu.
1: Evet, evet. Ha. Aslına bakarsan şöyle, yani günümüz şartlarında olabildiğince uzun yaşayabiliyorlar artık ama tabii tiyatro, sinema dünyası ve dizi sektörü çok yorucu ve acımasız bir sektör. Dolayısıyla evet, çok yıpranmış oluyorlar. Biz de diyoruz ki keşke daha uzun yaşasalardı ve çok daha güzel işler imza atsalardı ve mahrum kalmasaydık ama nihayetinde bunlar yaşanıyor. Biz sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kendisine de rahmet diliyoruz. Çok güzel eserler bıraktı arkasında. Bence güzel anılmak iyi ve kendi işinde çok iyi anılmak çok kıymetli bir
0: yani
1: şey
0: yine
1: gerçekten.
0: Onun da özdeşleşmiş bir şeydi. Örneğin hani sen Lüküs Hayat dedin, o öyle, ama Tülahat Tiyatrosu'nun da yani önde gelen isimlerinden, örnek alınacak isimlerinden birisiydi. Nurlarda yatsın. Sevgili dinleyenlerimiz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri kabul edilen 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi'nin aday gösterildiğini söyledi. Tunceli Müzesi'ne sen hiç gittin mi, ya da orayla ilgili bildiklerin nelerdir?
1: Gitmedim ama bunun merak ilk haberini ben yazmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet, gazeteciyken Tunceli'deki kışlanın bir müzeye dönüştüreceği haberini ilk ben yazmıştım. Akşam gazetesinde muhabirken.
0: Bir kışladan mı evrilmiş?
1: Evet, evet. Bir kışladan dönüştürüldü, müzeye dönüştürüldü.
0: Sen kaç yılında yazmıştın Yelda'cığım?
1: Çok iyi hatırlamıyorum ama işte ilk müze olmaya başladığı tarihte zannediyorum. Yani ilk restorasyon çalışmasının başladığı tarihte yazdığımı hatırlıyorum. Belki 2018 belki 2020 arasında olabilir. Çok emin değilim. Ama bu haberi yazarken çok heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Çünkü çok çok güzel bir, yani yapı olarak da çok enteresandı. Kare bir yapıydı. Ve bir kışlaydı yani. Askerler aslında orada bulunmuşlar. Ve şimdi o askeri kışla Tunceli'de bir müze haline getiriliyor şeklinde. O işte kaç metrekareden oluşuyor, ne kadar süre kullanılmış, hangi askeri operasyonlar yapılmış, ne gibi, hangi tarihsel dönemlerde kıymeti olmuş falan, bunların hepsini yazmıştık. Şimdi çok iyi hatırlamıyorum ama şimdi önemli olan artık onu, oranın zaten müze olarak faaliyet gösteriyor olması.
0: Kültür Bakanlığı'nın çok... sözünü bölüyorum Yelda'cığım ama keşke öyle bir uygulama, bilmiyorum bu müzemiz için de geçerli olur mu? Hani görselde girip, evet, görebiliyorsun bilgisayar üzerinden. Derece, gerçekten, evet, çok merak ettim.
1: Evet. Yani şöyle, bize herhalde Hatice de bir yandan bakıyor müzenin görüntüsünü, görelim diye.
0: Hatice,
1: evet,
0: merak ediyoruz. Bakalım.
1: Şimdi çok güzel bir müze oldu ve bir de 2026 DASA ödülüne aday gösterildi. Evet. Tabii Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri bu. Aday olarak gösterilmesi bile çok kıymetli bulunuyor.
0: Tabii.
1: Avrupa Müze Akademisi tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen, öğrenme fırsatlarında Avrupa'nın en iyi müzesi ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek ifadelerini kullandı. Şimdi akademi jürisinin de ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçtiğini özellikle belirtti. Müzenin 2022'de Avrupa Yılın Müzesi ve 2023'te EMA tarafından verilen Luigi Michelet ödülünde finale kaldığını da özellikle belirtti. Şimdi 24-26 Eylül'de İspanya'da gerçekleşecek toplantı ve ödülü kazanan da o zaman açıklanacak. Bakan Ersoy da bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarım ve bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yansıtan, yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum demiş. Hatice bir dış görüntüsünü bize bulabilirse eğer, şimdi hemen ona da bakarız. İçinin ne kadar mükemmel olduğunu görüyorsun. Dinleyenler de şimdi hemen bir arama motorunda aratıp girerlerse göreceklerdir. Gördün mü? Evet, kare bir yapı. Evet, bahsettiğim
0: kışla,
1: gibi.
0: Tam bir kışla formatı.
1: Kışla. Çok da güzel bir müze. Bizi temsil, o kadar müzenin içinden bizi Tunceli Müzesi'nin temsil ediyor olması bence çok kıymetli. Evet. Askeri kışla olduğu için ve müzeye çevrildiği için bence ayrıca kıymetli. Bakalım
0: 2019'da tamamlanmış restorasyonu.
1: Tamam, evet. 2018 ile 2020 arası olabilir demiştim.
0: Evet,
1: ilk zannediyorum haberi yazdığım dönemlerde onlar. Dinleyenler de hemen girip bakabilirler bir arama motoruna yazıp. Biz şimdi artık İspanya'da gerçekleşecek o toplantıyı bekleyeceğiz. 24-26 Eylül'de açıklanacakmış. İnşallah kazanan biz oluruz ama aday gösterilmiş olmak bile dediğim gibi çok kıymetli.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, 1949 yılına kadar kışla olarak kullanılmış ve sonrasında da memur lojmanı ve son olarak da evsizlerin sığındığı bir alan olarak kullanılmış ve müzenin dönüşümü de 2015 yılında başlatılan kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından 2020 tarihine kadar da kapılarını ziyarete açacak duruma gelmiş. Evet, çok kıymetliydi gerçekten. İnşallah biz seçiliriz. 2026 DASA ödülüne Tunceli Müzesi layık görülür. Evet, Yelda, Türkiye Kültür Yolu Festivali var. Ne zaman başladı? Sen daha iyi biliyorsundur ama 9. durağı olan Sakarya 4 ila 12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomi aynı rotada buluşturuyor. Bu konuda da bilgi var mı?
1: Evet, var. Tamamladık Sakarya'daki Kültür Yolu Festivali'ni.
0: Öyle mi?
1: Evet, 4'ünde başladı. 12'sinde tamamlandı. Şimdi biliyorsun Kültür Yolu Festivalleri gittikçe her sene

0: Yeni iller eklenerek devam ediyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu da her buluşmamızda ben burada memleket treninde söylüyorum. Şu bakımdan biz şimdi işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyük şehirlerde yaşayanların kültür ve sanat olanaklarına erişmesi, müzeleri ziyaret etmeleri vesaire çok kolay artık değil mi? Hepimiz için aracımız var, metro var, başka vasıtalar var, bir şekilde gidebiliyoruz. Doğuda, Güneydoğu'da ve İç Anadolu'da bu imkanlara sahip olmak özellikle çocuklar ve gençler için çok önemli. Şöyle düşünün, bir genç henüz hiçbir kültür sanat faaliyetine katılmamış, işte bir festivale şahitlik etmemiş, bir sanatçının karşısında oturup onun verdiği kongreyi, semineri, konuşmayı dinlememiş. İşte okula gidip geliyor ve hayatı bundan ibaret. Siz ona bir ufuk açıyorsunuz aslında bu festivallerle. Benim resim sergileri oluyor, sohbetler oluyor, çocuklar için ekstra aktiviteler oluyor. Şimdi bir de gastronomi konusunda bu rotalarda, kültür yolu festivallerinde ayrı bir başlık açıldı ve özel önem veriliyor. Şimdi artık her belirlenen noktaya gidip oradaki o lezzet duraklarında o bölgenin, o ilin nerede artık yapılıyorsa lezzetlerine varabiliyorsunuz, onları tadabiliyorsunuz. Çünkü bunların hepsi insanların ufkunu geliştiren, onlara pek çok şey katan faaliyetler ve aktiviteler. Ben hep şu örneği veriyorum, diyorum ki ben küçükken Adapazarı'nda ve çok küçüktüm yani zannediyorum 6 ya da 7 yaşlarındaydım. Bir memur çocuğu olarak bir festivale götürdüğünde babam bizi, o görüntüler, o ışıklar hala zihnimde ve benim ruhum çok derinden etkilemiştir o sahne. Gittiğim ilk festivaldi. Çocukların hayal dünyalarından tutun, eğitim öğretimlerine kadar pek çok şeylerini etkileyecek bir çalışma bunlar. Özellikle kültür sanat konusunda çocuklara bunları aşılıyor olmak ve örneklerini getirip onlarla buluşturuyor olmak çok kıymetli. Sakarya'da bu illerden biri. Her sene yeni iller ekleniyor dediğimiz gibi. Bu sene 26 ildi. Önümüzdeki sene zannediyorum yeni illerde eklenecektir. Tüm Türkiye'ye yayılmaması için hiçbir neden yok bence. Eklenebilir. Bu muhtemelen belli bir süre sonra 40'a çıkacaktır, 50'ye çıkacaktır. Çok da iyi olacaktır. Çünkü hem turizmin merkezi haline getiriyor, hem orada esnafın işini canlandırıyor. Yani çok boyutlu, çok etkili ve faydalı bir festival bu. O anlamda düzenleyenleri ve bunun arkasında olan, bu kadar direterek düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bence kesinlikle tebrik etmek lazım.
1: Evet, işte 4-12 Temmuz arasında gerçekleşti Sakarya durağı. Ama eminim Yelda'nın anlattığı gibi pek çok çocuğun hafızasında da nasıl sen bugün güzel anılarla bahsediyorsan bir iz bırakmıştır. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'nın Prizren şehrinde sanatçı, besteci ve söz yazarı Barış Manço'nun anısına düzenlenen Dostluk ve Barış'ın Ritmi, Barış Manço'nun izinde Genç Sesler konserinde farklı topluluklardan genç sanatçılar aynı sahnede buluşmuşlar. Barış Manço herhalde bu toplumu birleştiren en önemli kimliklerden birisidir, değil mi Yelda?
0: Kesinlikle öyle. Bu toplumu kendi içinde birleştiren, aynı zamanda Türk toplumunu başka milletlerle birleştiren. Ben Barış Manço denilince benim aklıma hemen Japonya geliyor biliyorsun. Japonya'da da çok sevilen birisi Barış Manço. Dolayısıyla Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde de çok önemli etkisi olmuştur. Japonların hepsi Barış Manço ismini bilir 7'den 70'e. Şimdi ben bu haberi okurken de hiç Kosova aklıma gelmedi açıkçası. Hemen Barış Manço'yu Japonya ile eşleştirdiğim için Japonya'yı aradım. Yunus Emre Enstitüsü'nün çok başarılı işler yaptığını özellikle altını bence çizmek lazım. Yurt dışında Türkiye'yi çok iyi temsil eden işler yapıyorlar. Çok başarılılar bu anlamda. Şimdi Barış Manço'nun anısına da
1: Organizasyonu
0: böyle
1: o
0: bir...
1: mu yapmış?
0: Evet, Barış Manço anısına da böyle bir şey yapmış olmaları bence çok etkili. Bu bir konser. Zaten muhteşem şarkıları var biliyorsun. Şimdi bir hem Yunus Emre Enstitüsü hem de bir dernek organizasyonuyla yapılıyor bu. Sanatçı Tolga Kazaz yönetiminde düzenleniyor konser. Kosova'nın Türk, Arnavut, Boşnak ve Roman topluluklarından 17 genç sanatçı aynı sahneyi paylaşıyor. Resminde görüyorsundur, inanılmaz büyük bir kalabalık var.
1: Bakayım.
0: Katılan, evet, epeyce insan var.
1: Harika.
0: Evet, yani Barış Manço'nun daha çok hafızalarda yer eden eserleri seslendiriliyor
1: Tabii.
0: konserde. Ve Barış Manço deyince hemen aklımıza gelen dostluk, kardeşlik ve barış temaları da
1: Tabii.
0: özellikle öne çıkartılıyor. Kosova'nın Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ramazan Yılmaz da bir açılış konuşması yapıyor. Konuşmada da kültür ve sanat aracılığıyla

0: toplum arasında kalıcı gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini söylüyor. İşte o yüzden diyorum Yunus Emre Enstitüsü'nün bu anlamda çok büyük, çok başarılı etkinlikleri var. Sadece Kosova'da değil Roma'da çok etkililer mesela. O yüzden kesinlikle çok takdir ediyoruz. Bu projede de emeği geçen tüm paydaşlara ve genç sanatçılara teşekkür etmiş. Biz de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Türkiye'yi bu kadar güzel temsil ettikleri için Türk sanatçılarına da sahip çıkıp yurt dışında da tanınmalarına vesile oldukları için diyelim.
1: Evet, evrensel müzik yapıyordu çünkü Barış Manço.
0: Evet.
1: Dolayısıyla pek bir her coğrafyada belki bu şekilde tanıtılsa mutlaka kendisine tezahürat edenler bulunacaktır. Sevgili dinleyenlerim, Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36. NATO zirvesi yürütülen diplomasi trafiği ve alınan kararlar kadar ikramlarıyla da iz bıraktı. Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği zirve Türkiye'nin gastro diplomasisine de aynı zamanda katkı sağladı. Evet, her zaman misafirlerine en iyiyi, en güzeli ikram etmeyi seven bir kültür bizimkisi. Hele ki bu NATO zirvesi gibi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyorsa Türkiye, elbette en sevilen, en popüler ve Türk kültürünü yansıtan en güzel yiyecekleri ikram etmek bize yakışırdı.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi o NATO zirvesinden sonra sen de görmüşsündür sosyal medyada NATO zirvesine gelen bürokratların özellikle paylaşımlarını. Bu kadar çeşitli yemeği dünyada görmedik diyorlar ve düşün yani NATO zirvesi hangi ülkelerde yapılmadı ki? O kadar çok yere gidiyorlar ki dünyada. Fakat Türk mutfağı gibi bir mutfak yok. Benim de konuşmaktan en keyif aldığım konulardan biri bu. Her hafta Gülnur'la biz genelde bunun altını çize çize konuşuyoruz. Ama bu NATO zirvesinde özellikle bizim mutfağımıza olan hayranlıklarını bu kadar net ifade etmelerinden inanılmaz büyük haz aldım. Bu bizim gurur kaynaklarımızdan biri. Gastronomi konusunda Türkiye'nin önemli bir turizm noktası olduğunun altını da artık Türkiye olarak çiziyor olmamız bence çok önemliydi. Ve bunu da çok iyi başardık. Bence yemeklerimizle de kendimizi temsil ediyor olmamız çok kıymetliydi. Şimdi benim kendimi çok şanslı gördüğüm bir şey var. Zeki Açıkgöz, bu Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı aynı zamanda ve tüm bu NATO yemekleri sürecini koordine eden, evet mutfağa giren isimlerden biri. Biz mecliste de onun yemeklerini yedik. Ben
1: Öyle
0: meclis
1: mi?
0: muhabiriyken, evet bu o yüzden çok mutlu olduğum bir
1: Zeki
0: şeydir.
1: Açıkgöz.
0: Evet, aynı zamanda Ankara'da çok büyük bir otelin baş şefidir. Dolayısıyla kendisiyle de doğrudan tanıştığım için kendimi ve onun yemeklerini yiyebildiğim için kendime çok şanslı buluyorum. Şimdi hangi insan vardır ki önüne tandır, mantı, içli köfte, sütlü nuriye geldiğinde zevkten dört köşe olması mümkün mü böyle bir şey? Dolayısıyla o yabancıların yaşadıkları, o damaktaki o lezzet patlamaları, keyifle yediği yemekler ve Türkiye'den giderken Allah'ım iyi ki de gelmişiz, iyi ki NATO zirvesi burada olmuş dediklerine %100 emin olarak söylüyorum.
1: Tabii
0: Biz
1: bunlar tanıtım vesilesi.
0: tabii
1: Yani
0: ki
1: aynı
0: çok büyük
1: zamanda
0: tanıtım
1: yani
0: vesilesi.
1: sizin ülkenizin işte Cumhurbaşkanı bir yere gidip de sizin Türkiye ile ilgili bir övgüde bulununca dolayısıyla sizin turizm kapılarınızın da daha kolay aralandığını
0: Tabii
1: göreceksiniz.
0: tabii
1: Zaten
0: hatta
1: yurt dışından gelen turistler bizim o 5 yıldızlı otellerde ikram ettiğimiz o bolluk, bereketin olduğu o restoranları sevmiyorlar mı? Onlar için de
0: tabii
1: gelmiyorlar.
0: tabii
1: Deniz, güneş ama bir taraftan yemek de var.
0: bir de şöyle bizde izzeti ikram biliyorsun çok yani biz misafire yemek yemeden mesela göndermeyiz. Bin bir çeşit yemek yaparız. Tatlısından, salatasından, çorbasından, zeytinyağlısına falan. Şimdi hem böyle bir mutfak zenginliğini görmediler hem de işte biz kahvenin yanında lokum tutan, şeker tutan, yani muhakkak yemekle ilişkilendiren her şeyi bir milletiz, bir topluluğuz. Dolayısıyla insanlar burada tıka basa yiyip gitmişler ve artık yılmışlar yemekten. Hatta bizim şeflerden birine de yurt dışında Fransa'da gel zannediyorum öyle bir teklif de aldı. Gel burada bir restoran aç teklifi yaptı
1: Güzel.
0: Fransa Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla biz bunlardan son derece gurur duyuyoruz. Gastronomi konusunda Türkiye'nin üzerine tanımıyoruz.
1: Evet. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir başka konuğumuz var memleket treninde. Telefonla bağlantı kuracağız kendisiyle. TRT prodüktörü aynı zamanda bir taraftan da Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı bizimle birlikte. Ben kulaklığımı takıyorum ve Kurtuluş Bey'e merhaba diyorum. Merhaba Kurtuluş Bey. Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız?
2: Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir kültür sanat sohbeti içerisindeydik. Sizin de

0: Ve bizim de merakla izlemeyi beklediğimiz Filistin 36'dan da bahsettik. Siz izlemeyi düşünüyor musunuz? TRT'nin de ortak yapımında
1: Tabii
0: olduğu
1: ki.
0: bu filmi.
1: Tabii mutlaka.
0: Evet, şimdi her şeyden önce Avusturya doğumlu sevgili dinleyenlerimiz, Amerikalı bir film yönetmeni var. Kendisi Billy Wilder ve Billy Wilder'ın bir filmi var, Double Indemnity, diğer adı Çifte Tazminat bunun adı. Biz bu film üzerine konuşacağız Kurtuluş Bey'le. Şimdi ben kısaca aslında özetleyeyim istiyorum ama ben de özetlemek bir taraftan da dursun. Siz hazır telefon hattındayken Kurtuluş Bey, siz kısaca isterseniz konusundan bize bahsedin, daha anlamlı olacak diye düşünüyorum.
1: Tabii bu film kara film olarak adlandırılan türün başyapıtları arasında sayılıyor. Çifte Tazminat 1944'te çekilmiş. Kısaca kara filmden de bahsederiz ama konusu şöyle: bir sigortacı var. Sıradan bir hayatı var, Walter Neff. Ve Walter Neff bir süre sonra bir kadın ziyaret ediyor ve bir projesinden bahsediyor, öyle
0: Evet.
1: diyelim. Burada bir eşini öldürme planından ve iki kat para alma planından bahsediyor. Çifte Tazminat zaten oradan ortaya çıkan bir isim. Bir cinayete kaza süsü vererek iki kat tazminat alma planı aslında Walter Neff'in de işine geliyor. Tabii bunda en önemlisi kadının çekici olması var. Barbara Stanwyck'in canlandırdığı Phyllis'ti sanırım karakterin adı. Ve bir taraftan bu işi nasıl götüreceklerini düşünürken, bir taraftan da bir dedektif, bir sigorta dedektifi durumdan şüpheleniyor ve olayı çözmeye çalışıyor. Kısaca konu bu.
0: Peki eleştirmenler tarafından genelde nasıl değerlendirilmişti film ilk gösterime girdiğinde?
1: Bir kere biraz önce de söylediğim gibi kara film olarak adlandırılan türün başyapıtları arasında sayılıyor.
0: O zaman
1: Kara
0: hemen
1: film,
0: kara filme
1: evet,
0: gelmişken
1: kara
0: parantez
1: film,
0: açalım, onu da dinleyelim sizden.
1: kara film nedir? Sinema tarihinde film noir olarak biliniyor. 1940'larda özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika'nın ya da dünyanın içinde bulunduğu çok da iç açıcı olmayan durumdan, biraz sıkıntılı durumdan etkilenerek daha karamsar filmler çekmeye başlıyor yönetmenler ve Fransız sinema eleştirmenleri bunu kara film olarak adlandırmaya başlıyorlar. Aslında Amerika'da ortaya çıkmasına rağmen Fransız sinema eleştirmenlerinin film noir adlandırması yapmasıyla kara filme film noir deniyor genelde sinemacılar tarafından. Gerçekten de karanlık filmler, iç karartıcı hikayelerin anlatıldığı, zaman zaman suç, cinayet, hırsızlık, kandırma, ihanet, her türlü suçun işlendiği filmler. Çok da güzel bir toplumda yaşamıyoruz, çok sıkıntımız var mesajı verilen filmler bunlar. Ama ondan da önemli, özellikle Alman dışa vurumculuğundan gelen, yani 1930'ların Alman sinemasından gelen müthiş bir atmosfer var. Renklerin kullanımı, çekimlerin çok ışık gölge oyunları. Kısacası kara film, siyah beyaz genelde bu filmler ve estetik anlamda da çok büyük iş başarıyor. Sinema severler çok beğeniyor bu türü. Zaten 1940'larda ve 50'lerde müthiş bir kara film çekimi var. Hem Amerika'da hem Avrupa'da zaten hala kara film çekiliyor. Bir de işin içine bilim kurgu girdi. Dolayısıyla o ütopyalar distopyaya dönüştü. Kıyamet sonrası hikayelerine dönüştü. Yani kara film dediğimiz şey aslında 1940'larda ortaya çıkmış karanlık dünyaları anlatan filmler. Ama bugün de benzer filmler çekilmeye devam ediyor.
0: Kurtuluş Bey, siz mutlaka izlemişsinizdir. Cem Yılmaz'ın bir kara film serisi var.
1: Kara
0: İzledi.
1: komik filmleri diyorsunuz.
0: Kara komik, evet.
1: Evet,
0: Yine bu
1: evet.
0: ikisinin birleşimi, komediyle kara filmin birleşimi mi o?
1: Aslında şunu söylemek mümkün. Kara film, bu gerek yönetmen olsun, gerek diğer yönetmenler olsun, kara filmler çok derin mizah içeriyor. Yani kara filmlerin içinde

0: Çok güzel espriler var. Çok
1: Evet.
0: güzel, zekice espriler var. Yani kara filmlerin içinde zaten mizah var. Cem Yılmaz tabii bunu biraz, yani Cem Yılmaz'ınki kara filmden çok komik filmler. Ama
1: Komediye
0: orada
1: çekmiş durumda değil mi?
0: suç hikayeleri de olduğu için
1: Evet.
0: öyle bir isim verdi.
1: Evet.
0: Ama tabii kara film olarak adlandırılabilecek filmler değil. Bir kere kara film en başta hani çok belki sinema için cazip değil ama iç karartıcı filmler. Yani orada mutlaka bir kötü gidişat var. Bir örneğin Femme Fatale denilen kötü kadın var ki bu filmde de var. İnsanların aklını çelen, biraz burada erkeklerin de işte çok kolay aldandığına, kandırıldığına yönelik göndermeler var.
1: Buradaki o
0: Karate.
1: karakter Phyllis mi?
0: Evet, tabii. Barbara Stanwyck'in canlandırdığı. Zaten genelde kara filmlerde hikayelerin ilerlemesini sağlayan unsurlardan biri de bu kötü karakter, kötü kadın karakterler dediğimiz femme fataller. Çünkü işte erkekler çok kolay aldanır ve böyle kadınlara hemen aldandıkları için de aslında çok sıradan karakter olabilecekler bir anda bir suçluya dönüşebilir. Yani kara filmlerin biraz özellikle 1940'lı ve 50'li yıllarda yansıttığı düşünce bu.
1: Ama herhalde bu ilk yayınlandığından sonra da 7 Dal'da akademi ödülüne aday gösterilmiş olması ve ödül alamamış olması da çarpıcı bir nokta değil mi?
0: Öyle çok fazla film var. Yani Hitchcock'un da Alfred Hitchcock gibi bir ismin de hala yani böyle onur ödülü gibi ödüllerle Oscar'da adı geçiyor. Charlie Chaplin'in yine öyle. Yani Oscar biraz daha tabii işin içine tırnak içinde siyasetin girdiği, ilişkilerin girdiği bir organizasyon. O yüzden bir de tabii bu filmlerin değeri çok sonra anlaşılıyor. Yani çifte tazminat günümüzde bile kara filmin başyapıtları arasında
1: Bir klasik
0: gösteriliyor.
1: artık değil mi Kurtuluş
0: Evet,
1: Bey?
0: tabii. Yani hikayenin anlatılışı böyle o hani kara filmlerde size çok klişe gibi gelen şeyleri bile çok güzel yansıttığı için o yüzden başyapıt olarak adlandırılıyor. Zaten çok müthiş bir senaryo var. Çok güzel çekimler var. Herhalde yine bu alanda Malta Şahini filmi var. Onun dışında şimdi düşünüyorum Orson Welles'in Touch of Evil filmi var. Çift Belalı Balayı adıyla oynadı. Yani böyle çok etkileyici kara filmler var gerçekten.
1: Yönetmen, yapımcı ve senarist olan Wilder'da bu kendi filmi için en az senaryo ve çekim hatasına sahip olması bakımından en iyi filmi olarak nitelendirmiş ama biz normalde zaten filmlerde bir çekim hatası ya da bir senaryo hatası beklemeyiz. Normali öyle midir?
0: Tabii. Zaten biz görmeyiz onu ama yönetmenler şimdi bizdir. Örneğin yapımcılar bazen kendi programlarımızı montajlıyoruz. O montajı kendimiz yaptığımız zaman küçük montaj hataları fark ediyoruz. Ama bu dinleyicinin fark edebileceği hatalar değil. Sinemada da böyle. Aslında bazı hatalar çok belirgin olabiliyor ama bazı hatalar da sadece yönetmenlerin fark ettiği hatalar. Ama yönetmen tabii çok usta bir isim. Yani örneğin Sunset Bulvarı filmini yaptı. Yine o da bir müthiş bir kara filmdir. Bir komedi filmi var. Belki hatırlarsınız. Bazıları sıcak sever. Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un oynadığı. Hatta Türkiye'de de Sadri Alış'ın rol aldığı bir benzer uyarlaması yapıldı. Yani çok başarılı bir yönetmen. Çok özel bir yönetmen. Filmlerinde de hem gerilimin olduğu hem de müthiş mizahın olduğu bir yönetmen.
1: Evet, çok güzel gerçekten bahsettikleriniz hep hafızamızda olan filmler. Ama belki de hafızaları tazelemekte fayda var Yelda. Üzerinden zaman geçtikten sonra bir kez daha izlemek lazım. Ama bence Yelda'nın söylediği Wilder'ın Double Indemnity için en az senaryo hatası dediği ve Kurtuluş Bey'in de biz de bazen montajı yaparken minik hatalar görüyoruz dediği. Hani bizim de bir filmi bazen izlerken ya aslında şu da şöyle olmuştu. Onu bak unuttu galiba dediklerimiz herhalde o senaryo hataları Kurtuluş Bey öyle mi?
0: Yok yok, onlar bizim fark edemediklerimizdir.
1: O
0: Yani
1: daha
0: o
1: evet.
0: eğer izleyici fark ediyorsa o
1: Ha.
0: tabii olumsuz bir şey.
1: Öyle mi?
0: İzleyicinin fark etmediği

0: yönetmenin fark ettiği hatalardır onlar.
1: Evet, çok minik hatalar demek ki, ama işte
0: Evet.
1: demek ki öbürküler bizim fark ettiklerimiz ciddi hatalar.
2: Onlar zaten üçüncü sınıf kategoride filmler oluyor. Yani Wilder gibi yönetmenlerden bahsettiğimizde en iyilerin içine giren yönetmenler
0: Yani
2: bunlar. O yüzden
0: tabii
2: onların
0: bu
2: hatalarını
0: isimler,
2: görmek çok
0: evet.
2: kolay değil.
0: Bu isimler çok usta ekiplerle çalışıyorlar, bir de
2: Tabii.
0: tek başlarına değiller. O yüzden hata payı çok az.
2: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun
0: Ben
1: Kurtuluş Bey.
0: teşekkür ediyorum.
1: Hoşça kalın.
0: Sevgiler.
1: Kurtuluş
0: Hoşça kalın.
1: Özyazıcı ile telefon bağlantısı kurduk. Prodüktörümüz TRT prodüktörü ve aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği'nin üyesi. Yelda Göktağ Arkanoğlu, çok teşekkür ederiz
2: Rica ederim.
1: katkınız
2: Çok
1: için.
2: keyifliydi değil mi Yasemin?
1: Evet,
2: Yine kültür
1: gerçekten.
2: sanat konuştuk. Ne güzel oldu,
1: Evet,
2: içimiz açıldı.
1: evet. Cumaları bu güzel bir şey
2: Evet.
1: gerçekten. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle sizlere veda ediyoruz. Burak Hararoğlu ile çalıştık teknik masada. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devredi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğine vurgu yaptı, Türkiye'ye minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Yunanistan, Batı Trakya'daki 8 Türk okulunu kapatma kararı aldı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu karara tepki gösterdi. Batı Trakya'daki Türk toplumunun hafızası, dili ve geleceği hedef alınıyor açıklaması yaptı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. ABD ordusu İran'a saldırıları sürdürüyor. İran basını saldırılarda havalimanı, köprü ve demiryolu bağlantı istasyonunun vurulduğunu duyurdu. Ülkenin güneyinde 5 köprünün saldırıya uğradığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da ABD hedeflerine saldırdı. Kuveyt'te bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğü açıklandı. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'de hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vakalarda artış devam ediyor. Vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. Çin'in Şanghay kentinde 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Ve spor, filenin efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar, gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Saraybosna 29. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz. Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu, yayın şefimiz Serkan Oksa, mikrofon başında da ben İpek Önder. Yurttan ve dünyadan gelişmelerle 11.50'ye kadar canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız yayınımıza. Ardından dış basın öne çıkan haberleri de spiker arkadaşımız Yasemin Pamukçu sizlere aktaracak. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bağlanacağız ve ardından yorumcu konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Yeşmer Aslan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.

etti. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz. Başkan Erdoğan ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şu selalar göğsü iman dolu bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişlerinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek. Türkiye bölgesel doğalgaz ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götüren Türkiye, şimdi de adayla doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'de bulunan milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervleri böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Hiç yorulmayan kahraman Türkler, deprem felaketi yaşayan Venezuela'ya yardıma giden ekiplerimiz yurda döndü. Cansiperane arama kurtarma görevi yaptıkları için kahramanlık nişanı verilen AFAD ve TSK ekibinin üyeleri duygularını anlattı. Venezuela halkı bize hiç yorulmayan Türkler lakabını taktı, bu da bizi gururlandırdı dedi.

Hürriyet gazetesine geçtik. Kıbrıs'ta son bir deneme adımı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor. Rum medyasına göre Guterres adaya gitmeden önce BM Barış Gücü'nün şefi Kasım Diyan'dan da Kıbrıs'taki son durum hakkında rapor alacak. Daha sonra Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristo Douridis'le önce ayrı ayrı daha sonra da üçlü görüşme yapacak. Guterres Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla son bir denemede bulunmak istiyor. Bakan Fidan Kiev'de uyardı. Savaşı Karadeniz'e taşımayın. Fidan Sibihay'la Kiev'de bir araya geldi. Zelenski'den liyakat nişanı aldı. Kiev'i ziyaret eden Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibihay'la da görüştü. Terörsüz Türkiye yasaları geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiği yasal olarak ilan edilecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi. DEM Parti kanadı suça karışan karışmayan üst düzey alt düzey gibi ayrımların yapılmasına pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı iktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek veya bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklif haftaya meclise sunulabilecek.

0: Gazete turuna Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in bugünkü manşeti Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen güvenlik ve işbirliğini de kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile Mısır askeri nitelikteki ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımak için savunma işbirliği İyi Niyet Mektubu'nun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe dayalı ilişkilere paralel olarak askeri ilişkilerde daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor. Havada yeni doktrin başlığının detaylarını paylaşalım. İnsansız milli muharip uçak Kızıl Elma yeni yetenekleriyle envantere girdi. TSK'ya düşük radar görünürlüğü, insanlı insansız ekip çalışması ve TCG Anadolu'dan operasyon yeteneği başta olmak üzere stratejik bir güç çarpanı kazandıracak. Kızıl Elma, Ege ve Akdeniz'de havadaki güç dengesinin hem psikolojisini hem de maliyet hesaplarını değiştirecek. İç politik gündeme dair de bir başlık aktaralım. Başkanlar CHP'de kalacak. CHP'de özel cephesinin yeni parti hazırlıklarında son viraja girildi. Kulislerde İmamoğlu'nun partinin bir an önce kurulması ve tüm kadrolarıyla yeni partiye geçilmesi gerektiğini ifade ettiği iddia ediliyor. İmamoğlu'nun yeni partide sade üye olarak olacağı belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın da aralarında olduğu başkanlar da CHP'de kalacak.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Sırada Akşam Gazetesi var. ABD'den İsrail'e çok sert tepki. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Tahran'la anlaşmayı hedef aldığını söyledi. İran'a rejim değişikliği yapmak için 150 bin asker gönderecek değiliz. Ne olursa olsun asker göndermeyeceğiz dedi. Vance, İsrail ABD'de kamuoyu desteğini kaybediyor. Bu basit ve açık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde de söyledi. İsrail, Fransa ya da İngiltere gibi bir müttefik ifadesini kullandı. İlk 6 ayda rekor ihracat, Türkiye'deki 19 serbest bölgenin Ocak-Haziran dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %6.2 artarak 6.6 milyar dolara ulaştı. Ve Boğaz'dan bir dev geçti. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden Castrol İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. Gemi Romanya'dan Yunanistan'a gidiyor.

0: Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. FETÖ ABD'de şekil değiştiriyor. Fethullah Gülen ölünce FETÖ tek merkezde olmaktan çıktı. Farklı klik ve yapılar türedi. ABD Kongresi, Senato ve çeşitli düşünce kuruluşlarından lobi faaliyetlerinin örgüte zarar verdiği sonucuna varıldı. Ekonomik faaliyetler artık daha öncelikli olacak. Örgüt ABD'deki 312 okulundan 200'ünü de kapattı. Konutta tersine hareket, Mart'ta başlayan Körfez Savaşı sonrası Türklerin yurtdışı gayrimenkul alımları %26 azalarak son 29 yılın en düşük seviyesine inerken, yabancıların Türkiye'den konut alımları %28,3 arttı. Ve spor dünyasından bir haberle de turumuzu noktalayalım. Şampiyonların finali, Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesinin adı İspanya-Arjantin oldu. Yarı finalde Fransa'ya geçen son Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin, kupa için 19 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
1: Dış basın.
2: İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatimul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek, bunu Tahran'ın tavizsiz kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Zülfikari, ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin saldırılarla bölgeyi güvensiz hale getirmeye çalıştığını söyleyen Zülfikari, bölge dışından bir ülke olan ABD'nin hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini, bunun İran'ın tavizsiz kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Zülfikari, ABD'nin İran'ın altyapısını hedef alması durumunda bölgedeki tüm altyapıyı hedef alacakları ve onlardan hiçbir iz bırakmayacakları tehdidinde bulundu. CBS News'un haberinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un İran'da gerilim sürerken Küba'ya yönelik harekat planı seçeneklerini sessizce gözden geçirdiklerini iddia etti. ABD'li ismi paylaşılmayan yetkililer bu planlar arasında ABD 101. Hava İndirme Tümeni'nin yönetiminde binlerce askerin yer aldığı hava saldırısının bulunduğu öne sürüldü. Bu incelemelerin ABD Başkanı Trump'ın ya da Pentagon'un saldırıyı düzenleme konusunda karara vardıkları anlamına gelmediğini vurgulayan yetkililer, ABD'nin hava ve istihbarat gücü gibi kaynaklarının Orta Doğu'da konuşlu olması ve İran'la gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle odağın Küba'ya kaydırılmasının şu anda olası olmadığını savundu. İsrail Ajansı Jerusalem Post'un haberine göre ABD ve İsrail arasında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu Amerikan yakıt ikmal uçaklarının tahliyesi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar büyüyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, ABD askeri unsurlarının başka bölgelere taşınması konusunda bir çözüme ulaşıldığını açıklamış olsa da, duruma yakın üst düzey bir ABD kaynağı, Amerikan ordusu temsilcilerinin İsrail ordusu yetkililerine kendilerine sunulan alternatiflerin uygun olmadığını açıkça ilettiğini söyledi. Aynı kaynağa göre İsrail içinde uçakların taşınması önerilen diğer askeri üsler oldukça sıkışık durumda ve Pentagon'un günlük güvenlik ile opsiyonel standartlarını karşılıyor. Bu durum acil bir kriz anında uçakların anında tam opsiyonel kapasiteye ulaşmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak Amerikan askerleri temsilcileri Ben Gurion Havalimanı'nda kalmak zorunda olduklarını net bir dille ifade etti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Rus Rusya'nın Sputnik Ajansı, ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyonun yeni bir aşamaya geçtiğini bildiriyor. Washington yönetimi, dün sabah düzenlediği yeni hava saldırılarında ilk kez Tahran çevresinde hedefleri vurdu. Saldırılar, başkentin yanı sıra Semnan, Hemedan, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan merkeziyle Sistan ve Belucistan eyaletlerini de kapsadı. ABD'nin özellikle balistik füze üretimi ve uzay programı açısından kritik öneme sahip Semnan eyaletini hedef alması, operasyonların kapsamının genişlediği şeklinde yorumlandı. İranlı yetkililer son saldırılarda 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı. Sputnik bir başka haberinde Türkiye'nin uluslararası turizmde önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında 4. sıraya yükseldiğini belirtiyor. World Population Review tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye yıllık 60,6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı. Dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olan Türkiye'nin turizm geliri 56,28 milyar dolar olarak

Kırım Haber Ajansı, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüşmesine yer veriyor. Haberde görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı, Kırım ve Kırım Tatar halkının durumu, Karadeniz'in güvenliği, barış müzakereleri, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor. ABD tarafından hazırlanan barış önerilerine ilişkin Türk tarafını ayrıntılı biçimde bilgilendirdiklerini belirten Sibiha, Türkiye'nin diplomatik çabalarının önemine dikkat çekerek, Türkiye barış müzakerelerinde gerçekten çok önemli bir rol oynuyor dedi. Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir

0: aktör olduğunu vurgulayan Bakan Sıviha, NATO zirvesinin ardından bu konumunun daha da güçlendiğini ifade etti. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor. Almanya'nın Deutsche Welle haber ajansı, Myanmar açıklarında iki ayrı günde iki teknenin batması sonucu büyük çoğunluğu Müslüman Rohingya azınlığından olan 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyuruyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada, geçen haftalarda Benegal Körfezi'nde sığınmacıları taşıyan iki teknenin battığı ve her iki teknede bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olmasından endişe edildiği belirtildi. Haziran ayı sonunda Myanmar'ın Arakan eyaletinden 250 kişiyle yola çıkan iki tekneyle irtibatın demir almasından kısa süre sonra kesildiği belirtilirken, yaklaşık 280 kişi taşıyan ikinci teknenin 8 Temmuz'da Ayerwardi kıyılarında battığı düşünülüyor. Söz konusu olaylar ve ölü sayısının resmi olarak onaylanmadığı, fakat teknelerdeki yolcuların büyük çoğunluğunun Müslüman Rohingya azınlığından olduğu ve bunlardan bir kısmının Bangladeş'teki sığınmacı kamplarından geldiği belirtiliyor. Japonya'nın Kyodo News Ajansı'nın haberine göre, Japonya'da afet ve acil durumlarda Tokyo'nun devlet yönetimindeki temel işlevlerini sürdürebilecek ikinci başkent kurulmasını öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi tarafından hazırlandı. Düzenleme, başbakana belirli kriterler doğrultusunda ülke için bir yedek başkent belirleme yetkisi verilmesini öngörüyor. Tasarıya göre başbakan, nüfus, ekonomik büyüklük ve benzeri kriterleri dikkate alarak valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyecek.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Dış basının ardından Sabah Ajansı'na bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran'daki son gelişmeleri dinleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri epey bir süredir aşağı yukarı her geceye tekabül eden operasyonlarını dün yine devam ettirirken, dediler ki işte biz bu saldırıları İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesinden dolayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız İran'ın Hürmüz Boğazı kenarında bulunan bu güçlerini zayıflatarak süreç içerisinde gemilere saldırmalarını engellemek. Hiç kuşkusuz bunun ana nedeni süreç içerisinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nda egemenlik kurarak buranın idaresini eline alıp buradan para almasını önlemek. Bu en temel sebep. Amerika Birleşik Devletleri bunun için yer yer gemilerin geçişini sağlattırarak İran'ın gücünü kırmak istiyor. İran da bunu bildiği için oradan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor. Dolayısıyla Amerika'da yapılan bu saldırıları da kendisine gerekçe göstererek o da saldırılarda bulunuyor. Dün özellikle yine Kaşık Adası'na füzelerle saldırdı, Bender Abbas'a saldırdı. Bu son zamanda bir hedef değişikliği daha yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Artık Hürmüz Boğazı kenarında bulunan yerlerin dışında yine iç kısımlarda yer alan demir yolu köprülerini vurmaya başladı. Demir yolu köprülerini vurmak aslında bir yönüyle İran'ın şu anda deniz yoluyla yapmak isteyip de yapamadığı, petrol başta olmak üzere birçok kaynak alışverişini üzerinden sağladığı demir yollarını ortadan kaldırarak bunu zora sokmak. Çünkü İran hem Çin'le hem Pakistan'la hem yeri

0: Birinci Rusya ile bu demir yolları üzerinde hareketle ticaretini devam ettiriyor. Dolayısıyla buna da bir bağlamda sekte vurmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki İran da hem Bahreyn'e hem Kuveyt'e saldırılarda bulundu. Ama bu Kuveyt'e ve Bahreyn'e saldırılarda bulundu derken bizatihi o ülkelerin ana topraklarına değil, o topraklarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşlandırılmış üslerine yönelik. Ve Hatemül Enbiya Merkez Sözcüsü İbrahim Zülfekkari bunun süreceğini devam etti. Amerika Birleşik Devletleri eğer saldırılarını durdurmazsa İran'da bu yapılan saldırılara daha şiddetli karşılık cevap verecektir dedi. Yine işin ilginç yönlerinden bir tanesi İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, biz dedi savaşa hazırız fakat savaştan ziyade diplomatik yollarla bu problemlerin çözülmesini istiyoruz. Yine Trump'ın işte yapmış olduğu tehdit, biz işte İran'ın altyapı tesislerini vuracağız. Dün Türkiye saatiyle yaklaşık 21'de gerçekleştirilen bu saldırılar ara ara dediğimiz gibi devam ediyor ve şimdilik devam edeceğe de benziyor. Bakalım ABD ile İran gerçek manada bir yerde buluşabilecekler mi? Yani sahada var olan bu çatışmaların etkisi masaya nasıl yansıyacak? Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizinle olacağız.
1: İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan dinledik. Teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda şimdi gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Yeşim Hanım, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısını takip ettik. Bu toplantıdan yansıyanlarla başlamak isteriz. Çok önemli gündem konularına ilişkin yine önemli açıklamalarda, değerlendirmelerde bulunuldu. Başlık başlık gidelim şimdi dilerseniz.
2: Evet, en önemli başlığımız elbette ki NATO zirvesi öncesinde başlayan, NATO geçtiğimiz haftaki Ankara'daki NATO zirvesinde devam eden Katsa, S-400 ve Kaan için gerekli olan motorların alım süreciyle ilgili önemli dönemler, önemli bir süreçten geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle bu Kaan için gerekli olan motorlar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kongre'ye bir yazı göndermişti. O yazıya bir itiraz gelmedi ve onların hukuki sistemine, iç işleyiş sistemine göre artık Kaan için gerekli olan F-110 motorları da onay çıktı diyebiliriz. Bunu konuştuk Milli Savunma Bakanlığı'yla. Artık bu noktadan sonra işin şirketler arası, yani artık birazcık Savunma Sanayi Başkanlığı'yla şirketler arasında sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. O noktada bir sıkıntı yok. Diğer nokta ise F-35 programı. Türkiye'ye uygulanan, haksız bir şekilde uygulanan kasa yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin süreç var. Onun için birazcık daha beklenecek gibi görünüyor. S-400'ler meselesi var. Amerika bu konuda ısrar ediyor. S-400 uzun menzilli bölge ve hava savunma sisteminin deneyimiyle ilgili çalışmaların henüz bir netlik kazanmadığı, çok yönlü boyutuyla devam ettiği, çünkü birkaç ülkenin ismi geçiyor, Katar, Kuveyt gibi, Rusya ile bu konuda görüşmelerin yapıldığına yönelik mesajlar var. Nasıl bir formül uygulanacak henüz netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde bu sonuçlanacak diyebiliriz. Başlıklardan birisi bu S-400 meselesiydi. Bir diğer başlığımız da Milli Savunma Bakanı ile yine hafta başında açıklanan Avrupa Parlamentosu'da Kıbrıs konusunda alınan kararlarla ilgiliydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuya ilişkin bir tepki gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'na da bu konuyu ilettik. Sorduk bu konuya düşünceniz nedir? Çünkü Kıbrıs bizim özellikle çok hassas bir noktamız. 52 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki mevcudiyetiyle adadaki barışın devam ettiği bir noktasındayız. Milli Savunma Bakanlığı da Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıların, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 74 harekatında Avrupa Parlamentosu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınan ifadeler için mesessiz, akıl dışı, alçakça iddialar olarak dile getirdi bakanlık, öyle değerlendirdi ve şiddetle reddedildi reddediyoruz dedi. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları, yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu kararın parlamentodaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlı olduğunu söyledi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Birçok ülkemizde yaşayan birçok insan Kıbrıs'a gitmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk kesimine gitmiştir diye düşünüyorum. Orada hala birçok binada 74 öncesi yaşanan katliamı, saldırıları görebilirsiniz. Çünkü binalardaki kurşun izleri hala yerini korur. Özellikle evde çolukların, yani çocukların bile katledildiği noktadaki evler olduğu gibi müze şekliyle korunur. Dolayısıyla gerçekten çift taraflı alınmış bir karar. Yani bugün İsrail'in Gazze'de yaptığına ses çıkarmayan ama söz konusu Rusya-Ukrayna savaşı olduğu zaman her türlü silah desteğini Ukrayna'ya sağlayan ama dediğim gibi Gazze'de, Lübnan'da yapılanları görmezden gelen Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa ülkelerinin çift yüzünü burada bir kez daha görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı da açık bir şekilde dile getirdi açıkçası. 1963'ten itibaren Ennius hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türk'ünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından masum kadınlar, çocuklar ve yaşlıların katledildiğini hatırlatıldı. Kanlı Noel'de Ayvasıl, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın göz önünde işlenen katliamları görmezden gelen, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlamaya kalkmasının trajikomik olduğunun altını çizdi bakanlık. Gerçekten de bu şekilde hala gidip görmek isteyen orada bu kanlı terör saldırılarının izlerini gösterebilir ki geçtiğimiz yıl itibariyle hem Güney Kıbrıs Rum kesiminde hem Yunanistan'da özellikle EYK'yı tekrar canlandırmaya yönelik bir takım adımlar atıldı. Halen işleniyor. Çocuklar ilkokul çağından itibaren bir Türk düşmanı olarak yetiştiriliyor. Dolayısıyla bugün Türkiye orada olmasaydı 1974'ten beri 52 yıldır orada barışı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir ki Güney Kıbrıs Rum kesiminin de bir yerde güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Yani İran'dan sözde bir füze Güney Kıbrıs Rum kesimine düşünce hepimiz gördük ki Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan Rumların birçoğunun Kuzey Kıbrıs'a kaçtığını, geçmeye çalıştırdığını, kendini daha güvende hissettiklerini, dile getirdiklerini hepimiz gördük. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada işgalci bir şekilde yansıtmak, hakikaten akıl dışı, alçakça iddialar olarak değerlendiriyorum ben de. Bir diğer gündem maddemiz ise Suriye'de gerçekleşen bir liman ziyareti oldu. Oldukça aslında önemli bir liman ziyareti. Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Bir yerde dört yıldızlı ziyarette diyebiliriz buna açıkçası.
1: 18 yıl aradan sonra
2: kesinlikle
1: gerçekleşti
2: Deniz
1: üstelik.
2: Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu Suriye'yi ziyaret eden Milli Üretim Fıkrateyn İstanbul'da yer alıyordu. Paylaşımlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Birlikleri Komutanlığı'nın kurulması ve kapasite artırımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli de TCG Karadeniz'de Ereğli Karakol gemisinde eğitimler verildi. Türkiye-Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişlemesi ve yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesi bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi Milli Savunma Bakanlığı. Bu Suriye'ye yapılan 18, sizin de söylediğiniz gibi 18 yıl aradan gerçekleşen bu ziyaret oldukça önemli bir ziyaret açıkçası. Doğu Akdeniz'de son dönemde oldukça yoğun bir hareketlilik var. Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını görmezden gelip gasp etme adına geliştirmiş oldukları bir takım ittifak var. Bu ittifak bir şekilde işliyor. Ama Suriye'ye yapılan bu ziyaret elbette ki ahaliyi rahatsız etmiş durumda. Bu nasıl bir gelişim biliyoruz hepimiz Suriye'deki askerlerin Türkiye'ye geldiğini, eğitim aldığını, buradaki birliklerde eğitim sürecinden geçtiklerini, Türkiye'nin Suriye'nin savunma sanayisine destek vermek için çabalar gösterdiğini, oradaki komutanlara eğitim verme noktasında, terörle mücadelenin, oradaki terörle mücadeleye destek olma noktasında neler yaptığı ortada. Dolayısıyla bu özellikle limanlara yönelik Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda işin rengi biraz değişiyor açıkçası. Mavi vatan, canımız ciğerimiz, kara vatan kadar önemli

0: duyduğumuz bir nokta. Dolayısıyla bu Suriye ziyareti oldukça önemli bir ziyaret. Önümüzdeki dönemde belki şu an için bir tık erken olabilir ama zamanı geldiğinde de umarım bunu konuşuyor oluruz. Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşması gibi bir anlaşmanın Suriye ile de yapılmasının çok uzak, çok yakın olmasa da çok uzak olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bizim Doğu Akdeniz'den ki haklarımızı koruma noktasında önemli stratejik bir adım olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması olduğunu biliyoruz, bir hazırlığın olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu Suriye ile Türkiye arasında deniz yetki anlaşması, münhasır ekonomik bölge gibi konuları daha sık konuşacağımızı söyleyebilirim şimdiden.
1: Buradan geçelim. Türkiye Mısır'a. O
0: Evet,
1: zaman çok da
0: bu da çok
1: uzaklaşmadan
0: önemli
1: Doğu
0: bir
1: Akdeniz'den
0: ziyaret.
1: devam
0: Bu da
1: edelim.
0: 20 yıl aradan sonra
1: Evet.
0: gerçekleşmiş bir ziyaret. Milli Savunma, Mısır Milli Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti oldukça önemli. Bu yaz Mısır'la ilişkiler oldukça yakınlaşmaya başladı. Önce bir denizde bir tatbikat Fildişi sahilinde yaptık. Onun ardından Mısır Türkiye'ye geldi. Uluslararası Anadolu Kartalı tatbikatında Azerbaycan'la birlikte yer aldı. Üçlü bir tatbikat gerçekleştirdik. Açıkçası son dönemde Mısır'la yapılmış bu yakınlaşma bir sonrakinde Mısır Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesini sağladı. Bu ziyaret oldukça önemli. Dediğim gibi 20 yıl aradan sonra yapılmış bir ziyaret.
1: Önemli bir savunma işbirliği alanında imzalar da atıldı.
0: Kesinlikle savunma işbirliği iyi niyet mektubu imzalandı. Söz konusu belge Türkiye ile Mısır arasında savunma güvenlik işbirliğinin kurumsal bir zeminde daha geliştirilmesine yönelik iradeyi ortaya koyduğu belirtildi. Tarihi bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleşmesine bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni bir işbirliği alanının geliştirilmesine yönelik önemli bir iradeyi göstermektedir dedi bakanlık. Neden önemli? Yunanistan, İsrail, Yunanistan'ın Mısır'la imzalamış olduğu bizim Libya ile imzaladığımız deniz yetki anlaşmasına yönelik bir anlaşma var. Mısır'ın oldukça çıkarlarına ters düşen bir anlaşma. Bu anlaşmanın Türkiye ile imzalanması durumunda Mısır'ın çok daha geniş haklara sahip olacağını biliyoruz. Mısır da bunu sonradan fark etti. Mısır'daki Yunanistan'la imzalanmış olan anlaşmanın Mısır'da ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu biliyoruz. Bundan geri dönülebilir mi? Açık kapılar var. İşte Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak, Doğu Akdeniz'deki gücünü pekiştirmek adına hem Suriye hem Mısır'la önümüzdeki dönemde güzel mesajlar verebiliriz diyebilirim.
1: Evet, ve buradan da hemen dış politik gündemdeki gelişmelere bir bakalım. Ukrayna-Rusya savaşında tabii diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Moskova temaslarında bulunmuştu Haziran ayının başında. Bu kez de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Yine geçtiğimiz günlerde de Paris'te düzenlenmişti Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılmıştı Sayın Bakan. Tüm bu diplomatik temasları nasıl değerlendirmek istersiniz? Tabii Türkiye'nin de barış masasındaki kilit bir rolü var. Yapılan açıklamalar bağlamında da bu gelişmelere ilişkin yorumlarınızı dinleyelim.
0: Evet, açıkçası bir sadece Türkiye-Ukrayna açısından öncelikle bakacak olursak yaklaşık iki ülke arasında imzalanmış bir ticaret anlaşması vardı 4 yıl önce 2022 yılında. 4 yıldır bu anlaşmanın onaylanmasını bekliyorduk. 14 Temmuz itibariyle onaylandı. Artık Zelenski'nin imzasından çıkacak bu anlaşma. Türkiye ve Ukrayna arasında özel bir ticaret anlaşması, özellikle savunma alanında bir ortaklık projeler yürütme ve orada fabrika kurma gibi girişimlerimiz var. Baykar'ın orada bir fabrikası var bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Ukrayna bizim önemsediğimiz bir yer. Kırım Türkleri açısından da oldukça önemsediğimiz Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi Putin, sizin de söylediğiniz gibi Hakan Fidan NATO zirvesi öncesi bir Moskova ziyareti oldu ve üst düzey bir kabul. Hem mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından hem de Putin tarafından Putin tarafından da kabul edildi. Onun ardından Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşti. Bu NATO zirvesi kapsamında Zelenski Türkiye'ye geldi. Ukrayna konulu bir çalışma toplantısı yapıldı. Zelenski ile hem Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü hem Hakan Fidan görüştü. Onun ardından sizin de bahsettiğiniz gibi Paris'te Ukrayna konulu bir
1: Evet.
0: uluslararası
1: Koalisyon
0: koalisyon
1: zirvesi
0: zirvesi
1: gerçekleşti.
0: gerçekleşti. Ardından da Hakan Fidan ayağının tozuyla Paris'ten gelip Kiev'e gitti. Biliyorsunuz Kiev'e de uçarak gidilmiyor.
1: Evet,
0: Hava yolu
1: zorlu
0: kapalı
1: bir
0: oldu.

0: için
1: yolculukla geçmiş
0: aynen
1: oraya.
0: öyle tren yolculuğu
1: Evet.
0: yapılabiliyor. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın temaslarına bakacak olursak mevkidaşı Endres İbiha ile görüştü. Zelenski ile görüştü. Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Budanov ile görüştü. Yani üst düzey bir kabul, bir ziyaret olarak değerlendirebiliriz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumun kapsamlı ele alındığını biliyoruz. Savaş koşullarına rağmen Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğin daha da derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi bu görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Serbest ticaret anlaşmasına dikkat çekti. İş insanların için yeni fırsatlar oluşturacak ve ekonomik ortaklığı çok daha ileri seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi bu ticaret anlaşmasının. Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasına buluşturarak kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vereceğini, Türkiye'nin vereceğini dile getirdi. Açıkçası Rusya'nın üst yönetim tarafından barışın tekrar konuşulmasına yönelik bir takım Putin'in direkt ağzından mesajlar çıktığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye'de özellikle hem Amerika ile hem Avrupalı liderlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde gündeme geldiğini, artık barış masasının yeniden kurulması noktasında gündeme geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki sonbahar aylarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması, bir ateşkes görüşmeleri, bir yıl daha savaşın uzamaması noktasında tekrar bir masaya oturulabileceğini söylemek çok da yanlış olmaz sanırım. Hepimiz bu beklenti içerisindeyiz. Bunun adresi Türkiye mi olur, başka bir ülke mi olur bilmiyorum ama en azından Ankara'nın, Karadeniz'in bir seyri sefer güvenliğinin sağlanması, Karadeniz'in açık bir tehditten artık savaş tehdidinden uzaklaşması için Ankara ciddi bir yoğun çaba sarf ediyor. İşte Montreux uyguluyor. Taraflara Karadeniz'e yönelik eylemleri olduğu zaman ciddi uyarılarda bulunuyor. Kendi Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerle Romanya ve Bulgaristan'la oluşturulmuş bir mayın arama gücü var. Başka ülkeleri sokmadan sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle bu işlemi %80'ini, %90'ını sırtlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapıyor. Dolayısıyla Karadeniz'in bir barış denizi olması noktasında Ankara ciddi çaba sarf ediyor. Ticaret için de önemli, savaşın sona ermesi. Uluslararası anlaşmalar için de oldukça önemli. Gemi güvenliği, seyri sefer güvenliği açısından da oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde bir Eylül-Ekim döneminde tekrar bir barışı daha fazla konuşmaya başlayacakmışız gibi görünüyor. Böyle söylemek mümkün bence.
1: Evet efendim. Şimdi ABD'nin de İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devralmasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde yükselen tansiyonu da takip ediyoruz. İran-ABD savaşına da bir bakmak isteriz sizinle birlikte. ABD ordusu da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı. İran'ın yanıtı da Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılar oldu. Şimdi tablo böyle. Sizin okumalarınız nedir İran-ABD
0: Yani
1: savaşına dair?
0: kimin kazandığına çok bakmak lazım. 17 Haziran'da bir ateşkes imzalandı. Ateşkesin tarafları Amerika ve İran'dı. İsrail taraf edildi. Lübnan'a saldırması şart koşuldu ama o günden bugüne İsrail'in bu ateşkesin hiçbir noktasını dinlemediğini söylesek çok da yanlış olmaz. Açıkçası bu saldırıların başlaması belli bir noktada İran'ın devrim muhafızlarının işine geliyor. Çünkü güçleniyorlar. Güç kaybetmeden devam ediyorlar.
1: İran'daki
0: Öbür
1: çok
0: taraftan
1: sessizliğin bir yansıması olarak da değerlendirilebiliyor kimi zaman.
0: elbette ki öbür taraftan İsrail işine yarıyor. Çünkü İsrail her zaman için İran'ı bir dev düşman olarak görüyor. Yakın zamanda seçim var İsrail'de. Netanyahu'nun savaş yanlısı tarafını sürdürmesi gerekiyor. Çünkü yolsuzluk davasıyla da başı belada. Gazze'de yaşananlar ortada.
1: Somar'da seçimler yaklaştı.
0: Kesinlikle öbür taraftan Amerika'ya bakıyoruz. Amerika'da tamamen petrol kontrolünün kendi eline geçmesini, hatta oradan geçen her geminin kendisine ücret ödemesini istiyor. Dolayısıyla bir kaos, kriz oluşturmuş durumda. Yani bu şeyden, petrol satamamaktan şu noktada çok fazla İsrail etkilenmiyor. Amerika etkilenmiyor. İran halkı etkileniyor ama devrim muhafızlarının petrol satamamaktan çok etkilendiğini düşünmüyorum. Bu noktada bir kaos oluşturuldu. O kaos halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde işin içine Trump'ın NATO ülkelerini sokabileceğine yönelik emareler var, destek olun gibi. Ciddi bir orada bir hani ne isteniyor, neden tekrar başladı, neden Amerika vuruyor, ateşkes neden bozuldu noktasında tam da bir netliğin olduğunu söylemek mümkün değil açıkçası. Bu kimin işine yarıyor ona bakmak
1: İsrail.
0: lazım. İsrail'in işine yarıyor, Amerika'nın işine yarıyor. Belli bir noktada da devrim muhafızlarının işine yarıyor. Onun dışında oradan petrolle enerjisini ülkesini ayakta tutmaya çalışan ülkeler açıkçası kimsenin de umurunda değil gibi görünüyor. Birçok ülke bir önceki boğazın kapanmasıyla özellikle Bangladeş, Endonezya gibi ülkeler çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ekonomisi de ayakta tutmakta zorlanmıştı. Açıkçası oldukça enteresan. Bu devam edecek mi? Öyle görünüyor ki Trump buradan petrolün kontrolünü, boğazın kontrolünü sağlayana kadar vazgeçmeyecek. Elbette ki haklı olarak İran'da kendi topraklarını savunmaya devam edecek. Bu işten İsrail daha çok kazanç çıkıyor gibi görünüyor. Netanyahu'yu ayakta tutacak gelişmeler bunlar açıkçası. Dolayısıyla bir aklı selim kim çıkacak ortaya da hadi bu böyle devam etmeyecek. Nasıl bir an önce son bulması lazım diyecek. Açıkça biz de hani sıcak bir yaz geçirdik, sıcak bir kış geçirdik savaşlar ortamında. Sıcak bir bu noktada da sonbahara ilerliyor gibi görünüyoruz. Yani açıkçası önümüzdeki bu yaz, bu sonbaharda Amerika'da da seçimler var. Bu savaşın Amerika halkının çok rahatsız ettiğini de biliyoruz. Gazze'de yaşananlara çok büyük tepkiler olduğunu da biliyoruz. Özellikle Netanyahu'nun Amerika'da ciddi bir nefret nedeni olmaya başladığını söylemek çok da herhalde yanlış olmaz. Ciddi bir şekilde artık Washington'da hem demokratlar arasında hem Trump'a yakın çevrede yani MAGA'cılar arasında son derece sevilmeyen kişi olduğunu biliyoruz. Bu hafta sonu İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin olmasını bekliyoruz. Netanyahu'nun da bu cenaze törenine gideceğini çünkü Graham öldüğü zaman dosttan da daha büyük dost olarak nitelemişlerdi. En büyük İsrail politikasının savunucuları arasında ve gerçekten de enteresan bir şekilde Trump'ın sözünü dinlediği bir adamdı. Onun cenaze törenine katılması bekleniyor. O nedenle önümüzdeki hafta, bu hafta sonu özür diliyorum, hafta sonu Beyaz Saray'da Netanyahu'nun Trump tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu çılgınca savaş başlatan ikilinin en azından çılgınca savaşlar başlatan deli bir adamla onu destekleyen diğer adamın görüşmesi olacak. Ne çıkacak bu görüşmede? Yani İran konusu elbette gündeme gelecektir. Savaşın sürüp sürmeyeceği, ha, İsrail'e bakacak olursak İran yerle bir olana ve İran'da tek bir sivil kalmayana kadar bu savaşın devam etmesi gerekiyor. Trump bu noktada hangi noktada dur diyecek? Onu da bir kestirmek çok zor. Dolayısıyla Kasım'da Amerika'da da seçimler var. Bir noktada bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Çünkü Amerikan halkı da artık daha fazla İsrail'in desteklenmesini, paraların İsrail'e gönderilmesini istemiyor açıkçası. Oldukça enteresan bir süreçteyiz. Hafta sonu göreceğiz. Bu ikili isim oturacak, konuşacak, ne çıkacak ortaya. Hepimiz yapılacak basın toplantılarını, açıklamaları net bir şekilde izleyeceğiz. Öteki taraftan Amerika'da enteresan bir gelişme var. O ortaya çıktı. Ufacık ona değerlendirmek isterim süremiz yettiğince. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından bir fon açıklaması yapıldı. Avrupa'daki milliyetçi siyasi yapıları destekleme fonu. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Demokratik İnsani Haklar ve Çalışma Bürosu tarafından Avrupa'daki sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve kar amacı gütmeyen gruplara yönelik başlatılan bir hibe programı olarak açıklandı. Bu fonun amacına bakacak olursak Avrupa'daki milliyetçi MAGA benzeri yani ırkçı bir hareketlerin savunulduğu görüşler doğrultusunda ulusal egemenlik, göç karşıtlığı, Batı medeniyeti mirası ve sansürle mücadele temalarını ele alan projelere finansal destek sağlanmaktadır. Yani işin özüne Amerika Avrupa seçimlerine el atmış durumda. Özellikle bu fona da ilk tepki Mers'ten geldi, Almanya'dan geldi. Bildiğiniz gibi Elon Musk oradaki Nazi yanlısı bir siyasi oluşumu çok ciddi desteklemiş, seçimleri kazanmasını sağlamaya çalışmıştı. İlk tepki Almanya'dan geldi. Amerika enteresan bir şekilde bugüne kadar yapmadığı bir şekilde çünkü daha önceki döneminde Trump'ın buna benzer bir çalışma yapılmaya çalışılmış ama bu Amerikan dış politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiş. Şimdi buna göre bir fon kuruluyor. Bu fon Avrupa'daki özür dilerim, Avrupa'daki yerel ve genel seçimlerde Trump'ın kendisine yakın insanların desteklenmesini sağlayacak bir fon olduğu söyleniyor. Bakalım göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Gündemi yorumladık. 2 haftalık bir aranın ardından 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın değerli dinleyicilerimiz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat dünyasının en onurlu ve en duygusal kahramanlarından biri olan Cyrano de Bergerac'tan söz edeceğiz. Jean-Paul Rappeneau'nun yönettiği 1990 yapımı bu Fransız başyapıtı, ölümsüz bir hikayeyi sinemanın tüm görkemiyle bir kez daha buluşturmuştu. Filmin başrolünde Cyrano de Bergerac karakterini adeta yaşayan ve izleyiciye de yaşatan Gérard Depardieu var. 17. yüzyıl Fransa'sında geçen öykümüzde Cyrano hem usta bir silahşör hem de dahi bir şairdir. Ancak fiziksel kusurları yüzünden kendisiyle barışık değildir ve büyük aşkı Roxane'a açılma cesaretini bir türlü kendinde bulamaz. Film, dış görünüşün geçiciliğini ve asıl güzelliğin ruhun derinliklerindeki kelimelerde, kavramlarda, düşüncelerde saklı olduğunu anlatır. Gérard Depardieu, Cyrano'nun kendine güvenen duruşuyla içindeki o hassas hüznü harika bir dengede tutar film boyunca. Özellikle balkon altındaki o meşhur sahnede sergilenen fedakarlık izleyicinin kalbine dokunur. Yapım, dürüstlüğü ve eğilmeyen bir karakteri destansı bir dille ve sinema diliyle sunarken, en keskin kılıcın bile güzel bir mısra kadar derin iz bırakamayacağını tekrar tekrar kanıtlar niteliktedir. Eser ayrıca gerçek aşkın sevdiğinin mutluluğu için kendi varlığından vazgeçmek olduğunu üstüne basa basa döne döne aktarır. Cyrano de Bergerac'ın finaldeki sarsıcı vedası ve son nefesine kadar koruduğu o lekesiz gururu sinema tarihinin de en unutulmaz anları arasındadır. Cyrano de Bergerac filminin sonunda anlarız ki Cyrano'nun hikayesi bir anlamda bütün aşıkların da hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Turkuaz.
3: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan. Tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, adide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.
2: Türkiye'de saat 12.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğine vurgu yaptı. Türkiye'ye minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde gümrük birliğinin güncellenmesi başta olmak üzere birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı.

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoyla %100 başarıyla imha edildi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil, bahis soruşturmasıyla gündemde. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan ABD Başkanı'nın konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa alındı. Çalışanın Trump'ın konuşma metinleri üzerinden 100 bin dolardan fazla kazanç sağladığı belirtiliyor. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance'e Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ve spor, filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, Saraybosna 29, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü devletin tüm kurumlarından tasfiye edilirken Türkiye güvenlikten diplomasiye birçok alanda önemli dönüşümler yaşadı. Kurumlar arası eşgüdüm ve entegrasyonun sahaya yansımaları, önleyici güvenlik anlayışı, çok boyutlu diplomasi, kriz bölgelerinde üstlenilen aktif roller, uluslararası arabuluculuk girişimleri, bölgesel istikrar çabaları ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda şekillenen dış politika yaklaşımı. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz sonrasında değişen Türk dış politikasını ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu konuşuyoruz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Başaramadılar podcast serisiyle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden şekillenen Türk dış politikasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk dış politikasının parametrelerinde ne gibi değişiklikler oldu?
1: Hem Türkiye'nin dış politikasında hem Türkiye'nin dış politikasının ilgi alanında olan bölgelere yönelik angajmanlarında çok büyük bir farklılık var aslında baktığımız zaman. En temel farklılıklardan bir tanesi şuydu: Türkiye'nin güvenlik siyasetini daha fazla sahaya yansıtan bir irade göstermiş olmasıydı. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesine dair, hazırlılık seviyesine dair, bir savaşı yürütüp yürütemeyeceğine dair NATO ülkeleri içerisinde bile çok ciddi tartışmalar yapıldı. Aslında bu tartışmaların birçoğu Türkiye'yi propaganda düzleminde daha fazla eleştirmek, daha fazla köşeye sıkıştırmak maksadıyla yapılan tartışmalardı. Ama 15 Temmuz'un darbe girişiminin hemen ardından Türkiye, Suriye'de terör örgütlerine karşı çok ciddi bir operasyon başlattı. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle savaşları yürütebilme, güvenlik siyasetini ve önceliklerini Türkiye'nin takip edebilme noktasındaki kapasitesini yeniden göstermiş oldu. Ki bu operasyonlarla birlikte Türkiye özellikle Suriye sahasında kendisine karşı oluşabilecek olan oldu bittileri, özellikle PKK-YPG ekseninde kurulabilecek bir terör koridorunu, radikal terör örgütlerinin Suriye'yi bölüp parçalayıp Türkiye'ye karşı çok daha büyük baskı oluşturma noktasındaki hedeflerinin hepsinin önüne geçmiş oldu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'nin bu noktalarda ne tür sıkıntıları olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlamış oldu. Yani ordunun içerisine sızan terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü, ordunun siyasetin aslında direktifi doğrultusunda tam anlamıyla güvenlik önceliklerini yerine getirmesi konusunda büyük bir engel oluşturduğunu görmüş olduk. Bu karar almayı kolaylaştırdı ve Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere güvenlik kuşağını istikrarlı bir biçimde kendi iradesi, kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmesini beraberinde getirdi. Tabii bu ilk test alanıydı Türk dış politikasının, çünkü Suriye çok büyük bir meydan okumaydı. 2016 yılında Suriye'de sınırlarımızı birçok farklı aktör kontrol ediyordu. Yani rejim sınırlarındaki kontrolünü kaybetmiş, en az iki tane terör örgütü Türkiye'nin sınırlarında yapısal bir durum oluşturmuş, kontrol etmiş, sınır kapılarını adeta baskı altına almış ve bu bölgelerde yaşayan insanların Türkiye'ye yönelik çok ciddi sayıdaki rakamlarla göç etmesini sağlayacak bir güvensizlik ortamı oluşturmuştu. Ama aynı zamanda Türkiye'ye yönelik ciddi bir terör tehdidi de ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani doğrudan terörün saldırısına maruz kalmak şeklinde büyük bir yaşamsal tehdit ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz'dan sonra ordunun yeniden dizayn edilmesiyle, güvenlik sektörünün yeniden reforme edilmesiyle tabiri caizse, çünkü bu kapsamda bir terörle mücadele operasyonu yürütmek için kurumlar arasında çok ciddi bir eşgüdüm ve entegrasyon olması lazım. Ancak 15 Temmuz öncesinde bu entegrasyonun ve bu eşgüdümün çok yakalanamadığını gördük maalesef. Ondan sonraki dönem açısından ordu içerisindeki, güvenlik teşkilatı içerisindeki, istihbarat teşkilatı içerisindeki, diplomasi teşkilatı içerisindeki, yani silahlı bürokrasi ve silahlı olmayan bürokrasi içerisindeki FETÖ unsurlarının ayıklanmasıyla beraber Türkiye rahatladı, rahat bir nefes aldı. Karar alma noktasında çok esnek bir ortam ortaya çıktı ve kurumlar bir entegre stratejinin parçası oldular. Bu 15 Temmuz sonrasında Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapabilmesini de beraberinde getirdi. Sonrasında tabii ki birçok operasyon bunu takip etti ve Türkiye o bölgede hem bir terör kuşağının oluşmasını engelledi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak bir manevela kazandı. Ama aynı zamanda daha sonraki operasyonlar içinde kendisi için bir sıçrama zemini, bir sıçrama tahtası adeta oluşturdu. 15 Temmuz'dan hemen sonra ve sonraki yıllar, 2020 yılına kadar devam eden Suriye'deki operasyonlar, Türkiye'nin askeri reflekslerini, güvenlik reflekslerini diplomasiyle birleştirme imkanı tanıdı. Ve hemen yine bu bağlamda Suriye'nin yanında yer alan Irak gibi bir dosyada Türkiye güvenlik paradigmasını, operasyonel mantığını ve hedeflerini tamamıyla revize etti, değiştirdi. Ve daha öncesinde teröre karşı mücadelede zamansallık açısından gir çık şeklinde 24 saat sürelerle, haftalık sürelerle kalan Türkiye daha uzun erimli operasyon yapabilme kabiliyeti kazandı. Çünkü

0: Güvenlik dediğiniz şey kurumlar arası entegrasyon, tek bir strateji etrafında bütün kurumların birleşmesini gerektiren bir durum. Bu da Irak'ta başarıyı beraberinde getirdi. Hem Suriye'de hem de Irak'ta PKK alanı hem daraldı hem de zayıfladı. Tabii ki bence en önemli unsurlardan bir tanesi savunma sanayinde elde edilen başarılardı. Bu çatışma ortamı savunma sanayisine günlük, haftalık, aylık yeni öğrenme prosedürlerini ortaya çıkardı. Yani örneğin İHA'larla ilgili Suriye sahasında elde ettiği tecrübeyi Irak sahasında kullanabildi. Daha sonra bu iki ülke üzerinde güvenlik stratejilerinin hayata geçirilip başarılı olması Türkiye'nin kendi mücavir coğrafyasında, yakın coğrafyasında güvenlik önceliklerini askeri diplomasiyle desteklemesini de beraberinde getirdi. Bunun yine en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Libya. Libya'da da benzer bir şekilde siyasi irade tek haline gelince ve kritik kurumlar bu siyasi iradenin arkasında birleşince ve kendi aralarında entegre bir stratejiyi hayata geçirince o zaman Libya'da da çok ciddi bir başarı elde edildi. Ve Libya'daki başarı sadece Türkiye'nin kendi çıkarları açısından değil, bir bölgesel jeopolitik düzeni yeniden ayarlamak adına çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Çünkü Libya'da tek başına Türkiye oyuncu değildi. Körfez aktörleri vardı, Avrupalı aktörler vardı, Rusya gibi çok sert, askeri gücü çok yüksek olan bir ülke vardı. Ama Türkiye orada meşru hükümetin arkasında yanında durarak, sadece diplomatik olarak değil, askeri olarak da durarak o meşru aktörün Libya'da, Trablus'ta tutunmasını sağladı. Uluslararası diplomasinin ana dinamiği değişti. Benzer bir şekilde Karabağ'da bütün bu Suriye, Irak, Libya savunma sanayisinin güvenlik siyasetine entegre olmasıyla beraber doğrudan Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında çok daha üstün bir askeri mütecaviz bir pozisyon elde etmesini beraberinde getirince oradaki 40 yıllık sorun da çözülmeye başladı. Böylelikle her başarı bir sonraki başarının alt zeminini oluşturdu. Her yakın coğrafyada elde edilen başarı uzak coğrafyada Türkiye'nin askeri güç, diplomatik güç taşımasını beraberinde getirdi. İşte özellikle Afrika boynuzunda Türkiye'nin elde etmiş olduğu bu anlamdaki pozisyonları Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Dağlık Karabağ sürecinde yürütmüş olduğu diplomasiyle. Bütün bunlar tabii 15 Temmuz'da büyük bir engelin ortadan kalkmasıyla başarılabildi. O engeller ortadan kalktıkça Türkiye gücünü nasıl kullanabileceğini fark etti. O engeller ortadan kalktıkça karar alma süreçlerinde bir takım engeller çok daha rahat bir biçimde aşılmış oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrasında Türkiye bölgede kasları son derece güçlü bir aktör haline geldi. Diplomatik olarak network'ünü, bağlamını, bağlantısını daha çok genişletti ve uluslararası meselelerin her birinde konuşabilen, pozisyon alabilen, hatta yer yer büyük aktörler arasında bile pozisyonunu konsolide eden bir güce dönüştü. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrası yaşanan konjonktür açısından bakıldığında Türkiye'nin bugün daha etkili bir küresel aktör konumuna ulaştığını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, Rusya-Ukrayna savaşı, Etiyopya-Somali krizi, Birleşik Arap Emirlikleri-Sudan gerginliği, Afganistan ve Pakistan çatışmaları ve daha nice kriz sahalarını sayabiliriz. Çatışan ve savaşan tarafları aynı masada buluşturan, diplomasi yoluyla sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var artık karşımızda. Bölgesel ve küresel yansımalarını peki nasıl değerlendirmek istersiniz? Türk dış politikasına dair.
0: İçinden geçtiğimiz dönemde birçok bölgede çatışma var ve birçok bölgede de çatışma riski var. Bu çatışma balonları diyelim buna kısa ve basit bir tarif olması açısından Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bölgede bir çatışma balonu var. Ama bu balon etrafındaki bütün alt bölgeleri ve yan bölgeleri etkiliyor. Biz de onun alt bölgelerinden bir tanesinde yer alıyoruz. Doğrudan Karadeniz güvenliğini etkileyen, Avrupa güvenliğine baskı yapan ve orada bir değişimi zorlayan bir savaş oldu. Savaşın karakterini değiştirdi. Savaşın ilk yıllarında Karadeniz güvenliğine ilişkin, enerji güvenliğine ilişkin, gıda güvenliğine ilişkin çok ciddi problemler ortaya çıkardı. Bugün o çatışma balonu hala varlığını devam ettiriyor ve etrafında küçük küçük baloncuklar ortaya çıkarmaya başlıyor. Yine başka bir çatışma balonu da Levant diye

0: tarif ettiğimiz Suriye, Gazze, İsrail'in soykırım politikalarıyla ve daha mütecaviz güvenlik doktriniyle birlikte Lübnan'da devam eden bir çatışma sahası var ve bu çatışma sahası Türkiye'yi doğrudan etkileyen ve Güney güvenlik kuşağını da istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıyan bir kuşak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin özellikle deniz havzalarındaki politikalarını da doğrudan etkiliyor. Doğu Akdeniz'i düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin Akdeniz'deki daha geniş önceliklerini düşündüğünüz zaman bu bölgeyi de etkiliyor. Bir diğer çatışma sahası da ya da balonu da İran, İsrail ve Amerika arasında son dönemde ortaya çıkan konvansiyonel savaş. Bu üç savaş aslında Türkiye'nin mücavir coğrafyasında hem ulusal güvenliğini hem bölgesel güvenliğini hem de bunun üzerinden uluslararası sistem içerisindeki konumunu etkileyebilen çatışma dinamikleri. Şimdi Türkiye bütün bu çatışma dinamiklerinden bir şekilde ders alıyor. Diplomatik dersler çıkarıyor. Örneğin bütün bu çatışmaların içerisinde dikkat ederseniz Türkiye arabulucu rolüyle var oluyor aslında. Ukrayna meselesinde Rusya ile Batı arasında, Rusya ile Ukrayna arasında çok doğrudan arabuluculuk rolü oynayarak bazı sorunların çözülmesini beraberinde getirdi. Bazı sorunlar stratejik seviyede sorunlardı. Örneğin gıda güvenliği, tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin arabuluculuğuyla hayata geçti ve Afrika ve Güney olarak değerlendirdiğimiz zaman buna ihtiyacı olan ülkelerin sorunlarını çözmüş oldu. Fiyatların aşağı inmesine sebep oldu. İran, Amerika, İsrail meselesinde Pakistan'la, Katar'la, Mısır'la birlikte Türkiye kendi diplomatik portföyünü masaya koydu. Amerika ile konuşabilen, İran'la konuşabilen, Pakistan'la diyaloğu olan, Körfez ülkeleriyle yakın ilişkisi olan Türkiye bu anlamda savaşın çatışmasız bir döneme girmesini, bir ateşkesle en azından bu dönemde sonuçlanmasını sağlayan aktörlerden bir tanesiydi. Gazze meselesinde benzer bir şekilde Orta Doğu'daki bütün aktörleri mobilize eden, onları kendi etrafında toplayabilen, onlarla birlikte Washington'a, Tel Aviv'e ve diğer büyük başkentlere baskı oluşturabilen bir diplomatik tempo kazandı. Bu tempo haliyle Türkiye'ye bir ritim sağlıyor, diplomasi alanında bir ritim sağlıyor ve onu küresel sahnede yeni bir kimlik kazandırıyor. İşte bütün bu kimlik oluşumuyla beraber Afrika boynuzunda Etiyopya ile Sudan arasında veya Somali'de veya Afrika'nın diğer bölgelerindeki çatışma problemlerinde Türkiye aranan aktör olarak artık adı anılmaya başlıyor. Bu da Türkiye'nin tabii ki diplomatik alanını çok fazla genişletiyor. Esnek bir diplomasi alışkanlığı kazanmasını beraberinde getiriyor ve Türkiye'nin elbette ulusal çıkarları açısından, küresel öncelikleri açısından düşünüldüğünde Türkiye'ye çok fazla alan açıyor. Bütün bunlar tabii son 10 yılın ve 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin diplomasiye yatırım yapmasıyla, Türkiye'nin diplomasiyi destekleyecek araçlarında kendini geliştirmesiyle elde edilen sonuçlar oldu.
1: Sayın Yeşiltaş, son olarak FETÖ tasfiyesinin ardından ulusal ve uluslararası düzeyde çok güçlü bir Türkiye resmi var karşımızda. Bu yeni ve güçlü Türkiye'nin gelecek perspektifini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gelecek tabii öngörülmesi çok kolay bir konu değil açıkçası. Elimizde mevcut verileri önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede nasıl dönüşebileceğini ancak tahmin ederek bunu anlayabiliriz. Mevcut veriler aslında geleceğin uluslararası sisteminin çok rekabetçi olacağını bize gösteriyor. Bu rekabetçi alanın birinci temel özelliği büyük güç rekabetinin bunun merkezinde olması. Dünya siyaseti şu anda Amerika ve Çin arasındaki birçok boyutu olan rekabetle karşı karşıya. Bunun altında farklı güç kategorilerinin arasında da rekabet var. Türkiye genel olarak bölgesel bir güç olarak tanımlanır, orta ölçekli bir güç olarak tanımlanır. Ama Türkiye'nin diplomasi portföyüne bakıldığında bölgesel güçten ve orta ölçekli güçten daha fazlasını yaptığı anlaşılır. Bu anlamda bölgesel güç veya orta ölçekli güç tanımı Türkiye'ye her zaman uymayabilir. Türkiye küresel öncelikleri olan bir aktör. Ama bu büyük güç rekabeti içerisinde Türkiye'nin geleceği açısından bakıldığında yer alabilecek bir güce ve dinamizme kavuşması lazım. Bunun için elbette ekonomik olarak tabii Türkiye'nin çok güçlenmesi, ekonomik etkinliğini ve üretkenliğini arttırması gerekiyor. Bu yönde

0: Türkiye'nin geleceğinin ben çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama rekabet ortamı çok çetrefilli olacak gibi gözüküyor. Tabii ki yine Türkiye'nin bölgesel bir güç ama küresel bir aktör olmaya çalıştığını, yani bütün küresel meselelerde bu yeni güç dağılımının öyle ya da böyle bir parçası olmak istiyor. Yani uluslararası sistem değişim gösterecek. Şu andaki uluslararası sistem mevcut koşullarda çok fazla sürdürülemez. Çünkü çok çatışma var ve çatışmayı çözen bir uluslararası kurum mekanizması zayıflamış gözüküyor. Türkiye'nin bu anlamda en temel önceliklerinden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı uluslararası sistemin ve yönetişim sisteminin reforme edilmesi. Bu çok kritik çünkü Birleşmiş Milletler şu anda hiçbir krize çözüm üretemiyor. Soykırım gerçekleştiriyor İsrail. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler bunu engelleyemiyor. Aslında asıl amacı uluslararası istikrarı sağlamak, güvenliği sağlamak. Fakat Birleşmiş Milletler neden bunu yapamıyor? Neden bunu başaramıyor? Çünkü çok ciddi temsil sorunları var. Çok ciddi kuraldan uzaklaşma sorunu var. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi de bu uluslararası düzenin, sistemin bir şekilde tamir edilmesi. Kurala dayalı uluslararası sisteme yeniden geri dönmek zorundayız. İşte Türkiye enerjisini buraya harcayacak. Geleceğini, çünkü Türkiye gibi ülkelerde kuralsız bir uluslararası sistem fayda getirmez, zarar üretecek. Çünkü anarşik bir uluslararası sistem olur. Kuralların olmadığı bir yerde herkes kendi önceliklerini çeşitli gayrimeşru araçlarla almaya çalışır. O zaman bu Türkiye'nin istediği bir düzen olamaz. O yüzden uluslararası düzenin kurallara dayalı bir şekilde yeniden tesis edilmesi, sorunlarının tamir edilmesi lazım. Bu da uluslararası yönetişim mekanizmasının tamir edilmesiyle ilgili. Bir başka nokta da şu, Türkiye'nin geleceği açısından eğer uluslararası sistem çatışmacı olacaksa bundan sonra, rekabet çok yoğun olacaksa burada güçlü olması gerekiyor. Gücün şu andaki temel parametresi askeri güç. Türkiye'de bu anlamda özellikle 15 Temmuz sonrası atmış olduğu adımlarla savunma sanayisi başta olmak üzere teknolojik kabiliyet ve kapasitesini geliştirmiş bir ülke. Ancak daha da geliştirmesi, bölgesinde birincil aktör olması, küresel ölçekte de fark yaratan, fark oluşturan teknolojik kapasitesiyle sadece askeri teknolojiler değil, sivil teknolojiler bu anlamda çok kıymetli. Çünkü yeni bir teknolojik çağa giriyoruz. Yapay zekanın çok kritik olduğu ve bilginin çok kıymetli olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin kendisini güçlendirmesi ve bu büyük güç rekabetinin içerisinde yer alması gerekiyor. Bunun için de bu teknolojik kapasitesini arttırması gerekiyor. Tabii bir başka açıdan bakıldığında bölgemizde yine bazı belirsizlikler var. Belirsizlikler en kötü unsurlardan bir tanesidir. Karar almayı zorlaştırır, adım atmayı çok zorlaştırır. Bu belirsizliklerin de giderilmesi için Türkiye bölgeyi bölgesel sahiplenme paradigması ile, perspektifi ile bir arada tutan bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Bu noktada da önümüzdeki kısa ve orta vadede Türkiye'nin bölgeyle daha iç içe geçmiş, özellikle Orta Doğu, Körfez bölgesiyle daha iç içe geçmiş bir dinamizm yakalayabileceğini söyleyebiliriz. Tabii küresel siyaset açısından eğer güç batıdan doğuya doğru kayıyorsa, Türkiye'de Asya derinliğini iyi kurgulayan bir aktör olmak zorunda. Son dönemlerde Asya Pasifik'e, Güneydoğu Asya'ya yönelik açılımlarında da Türkiye'nin bu anlamda farkındalığının yüksek olduğunu, bu bölgelerde de etkisini arttıracağını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan Türk dış politikasındaki değişimi ve dönüşümü konuştuk. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'tı.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın kalbinize dokunan, ruhunuzu dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kelimeler bazen bir yaraya merhem, bazen de onarılması güç kırgınlıklara sebep olur. Ağzımızdan dökülen her cümle ya köprüler kurar ya da duvarlar örer. Bugün hayatın merkezinden, iletişimimizin kalbinden bir pusulayı rehber edineceğiz kendimize. İsra suresinin 53. ayeti kerimesi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Peki nedir sözün en güzeli? Sadece nazik olmak mı yoksa karşımızdakinin ruhuna dokunabilmek mi? Ayette ifade edilen şeytanın araya girmesiyle neler oluyor? Bugün bu ayetin ışığında kelimelerin kanatlarına tutunarak dilimizi nasıl terbiye edeceğimizi, kırıcı olmadan yapıcı kalabilmenin yollarını ve nezaketin nasıl bir güç olduğunu konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Mustafa Bey.
0: Şimdi sözlerin en güzelini, Allah'ın sözlerini, Araf suresi 199 ve İsra suresi 53. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Az önce Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Araf suresi 199 ve İsra suresi 53. ayetleri dinledik. Kıymetli hocam, sizinle bugün İsra suresinin 53. ayeti kerimesini konuşacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, yoksa şeytan aralarına girer." Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır. Bu ayetten yola çıkarak kıymetli hocam, sözün en güzeli nedir, neler söylersiniz?
1: Evet, Allah kabul buyursun öncelikle okuduğumuz kelam-ı ilahiyi. Rabb-i Teala Hazretleri Mustafa Bey, bizleri dünyaya halkederken sevgisiyle halketti biliyorsunuz. Allah hiçbir zaman nefretin yanında olmadı. Allah hiçbir zaman şerrin yanında da olmadı. Allah daima güzeldi, kendi güzelliği gibi kullarını da güzel olarak halk eyledi. Bazen ben aynaya bakıyorum, diyorum ki bedenimdeki tüm azaları dikkate aldığımda Cenab-ı Hak bizi ne güzel yaratmış.
0: Ayette de belirttiği üzere yarattıklarını en güzel surette yaratan O'dur.
1: Amin. Dolayısıyla benim bir kere Allah'ın verdiği bu nimetleri bedava kullandığım muhakkak. Cenab-ı Hak bize merhametinden, sevgisinden, aşkından, muhabbetinden lütuflar ihsan eyledi. Ve her yarattığı nimetin de bir büyük görevi var. Her bir nimetin diğer bir nimete üstünlüğü yok, birbirini tamamlayan son derece önemli nimetler. Dolayısıyla eğer ben aynaya baktığımda şekli ne olursa olsun, burnumun büyüklüğü, küçüklüğü, kulağımın ileriliği, ufaklığı ya da işte gözümün renginin şusu, busu vesaire, onu bir tarafa bırakıyoruz. Tamamen işlevine bakıyoruz. Ben de ürettiği güzelliğe bakıyoruz. Benim ruhuma, benim kalbime, benim gönlüme işlediği işlemelere bakıyoruz. Ve beynimdeki her bir hareketin bedenimdeki her bir uzva talimat buyurduğunu ve niyet kaynaklı olarak da o icraata dönüştürmek istediğim konuda bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Haliyle gözüm ayrı bir yardımcı oluyor, kulağım ayrı bir yardımcı oluyor, nefesim ayrı bir yardımcı. Kendimi izah etmem noktasında sesim, nefesim vesaire. Yediğimiz nimetlerde dişimizin, dilimizin vesaire her türlü güzelliğimizi alabiliyoruz. Fakat Hakk'a şükürde, hamd'de sınıfta kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi dil. Hani derler bazen, dilim seni, dilim dilim. Yani insan kendi kendine beddua eder bazen. Niye? Durduk yerde bir kardeşinin kalbini kırdığı için. Durduk yerde söylenmemesi gereken bir lafı, bir sözü birbirine ulaştırdığı için. Durduk yerde sadece duymakla kaldığı ve inanıp sanki doğruymuş gibi olayı başkasına aktardığı için. Bütün bunlar aslında müsbetten menfiye dönüşü ortaya koymuş oluyor. Müsbet ifade insanı daima ayakta tutan, sevgiyle besleyen, hoşgörüyle yukarıya kaldıran, hürmetin, itibarın en yüksek derecelerine ulaştıran insanın dilidir. Ama bu dil de iki türlüdür. Biri rastgele ifadeler, birisi güzel ve sağlam ifadeler.

0: ifadeler. Yine ikiye ayrılıyor bu. Birisi insanı hoşnut eden cümleler, bir tanesi insana nefret uyandıran cümleler. O da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi haset dili, fesat dili, fitne dili. Bir tanesi de aşk, muhabbet, sevgi, kardeşlik ruhuna işleyen değerli dil. Hangi dili, hangi lehçeyi konuşursanız konuşun mutlaka kendi içinde insana hayat hakkı tanıyan, huzur hakkı tanıyan, adeta karanlığa güneş doğuran, ay doğuran, ufukları hararetli ama tatlı kılan bir yapıya sahip. Dolayısıyla dile çok sahip olmak lazım. Allahümme hafazna, yani fitne, fücur, dedikodu, gıybet, bu tür hastalıkları Cenab-ı Hak niye ayet-i kerimelerde yapmayın bunları diye. Yani içki içmeyin, kumar oynamayın, zina yapmayın, işte yalan söylemeyin, tapınmaya mahsus dikili taşlar vardır, sakın tapınma yapmayın, Allah'ınız birdir, şirk koşmayın, yalan söylemeyin, emanete ihanet etmeyin, dilinizi güzel kullanın, toplum içerisinde birleştirici olun, sevgili olun, yar olun, dost olun, arkadaş olun, kardeş olun, bir sürü güzellikler ortaya koymuş Cenab-ı Hak. Bunları niye koymuş Cenab-ı Hak ortaya? Sizi ben yarattım, güzel olarak halk eyledim, kendinizi çirkinleştirmeyin diyor Cenab-ı Hak. Gözünüzle baktığınız zaman karşınızdaki insan sizden emin olsun. Duyduğunuz herhangi bir şeyi başkasına taşımayacağınızdan o kişi sizden emin olsun. Elle herhangi bir şeyi tuttuğunuz zaman bu bir emanettir. O emaneti yerine sağlam bir şekilde iade edeceğinizden emin olsun. Ayaklarınız yürüdüğün zaman doğruya, dosdoğruya, hakka yürüyen bir ayak olsun. Niyetleriniz sağlam olsun, salim olsun, sahih olsun ve salihlerden olsun. Kalbiniz daima gönlünü, ruhunu adeta neşeye boğan ama bu neşeyi israf pozisyonuna taşımayan, inandırıcı, güçlü ve insana kuvvet verici yapısı olsun. Ben sizden emin olmasam sizinle dostluk yapamam, arkadaşlık yapamam, kardeşlik yapamam. Ben sizi niye özlerim, niye severim? Hep yanınızda olmak isterim çünkü size geldiğim zaman ben huzur buluyorum. Lisanınızdan dökülen cümlelerden huzur buluyorum. Sizi dost olarak kabul etmişim. Artık ondan vazgeçemiyorum. Evliyanın dili Resulullah'ın dili gibidir. Resulullah'ın dili Allah'ın lisanı gibidir. Dolayısıyla evliya, veli, dost demektir zaten. Her şekilde, her yönüyle, her santimetre karesinde, her zerresinde, her anda, her zaman, her yerde ona sırtınızı rahatlıkla dönebilirsiniz. Herhangi bir hançer yemezsiniz. Hiç kimse sizi arkanızdan, dost anlamında söylüyorum, vurma gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz toplum içerisinde yaşayanlar olarak evimizi diri tutmalıyız. Ailemizi diri tutmalıyız. Akrabamızı diri tutmalıyız. Komşularımızı diri tutmalıyız. Bulunduğumuz toplumu diri tutmalıyız. Devleti de diri tutmalıyız. Kısaca Allah bizi güzel halk etmiş. Allah'ın halk ettiği şekliyle yaşamalı, o güzelliği pak bir şekilde Allah'a adı ölüm olan bir sonla tekrar dönüş yapmalıyız. Rücu etmeliyiz. İşte o zaman bizden Allah hoşnut olacak. Ama günümüz toplumunda maalesef haset hastalığı var, israf hastalığı var, dedikodu hastalığı var, yalan hastalığı var, emanete ihanet etme hastalığı var, insanların arasını açıcı kovuculuk var, müfsitler hiç boş durmazlar. Yani biz hep şeytanı suçluyoruz da, Cenab-ı Hak da şeytandan murat aslında bizi suçluyor. Yani şeytan var ama bir de şekli insan ama ruhu şeytanlaşmış insanlar var. Geliyor, normal insan yani, size bir laf getiriyor, bir söz getiriyor. Siz o sözü hemen alıp bir yerlere ulaştırıyorsunuz. Muşlarla, mişlerle olmuş gibi kabul ederek sözü getiren kişiye bakılır. O ne kadar doğru. Bunun getirdiği sözü söz olabilir mi? Bu davranış olabilir mi? Filanca kişi böyle bir iş yapmış. Filanca kişi şöyle demiş. Filanca kişi böyle düşünmüş ki bana bunu söyledi. Bir de böyleleri var. Düşünmüştür ki muhtemelen öyledir ki bana bunu söyledi. Yoksa söylemezdi.
1: Suizan.
0: Ha, suizan. Halbuki Allah diyor ki içtenibu ketiran minallan. Yani zandan, çok zandan kaçının diyor yani. Sizi günaha sokacak çünkü. İki insanın arasını açacaksınız. Sevgi yerine nefret dokuyacaksınız. Aşk ve muhabbet yerine zulüm dokuyacaksınız. Belki de iki kardeşin arasını açacaksınız. İki kardeşin birbirinin canına kıymasına vesile olacaksınız.

0: Niye böyle bir şey yaparız biz? Niye ihtiyaç duyarız? Şimdi birinci okuduğumuz ayette diyor ki Cenab-ı Hak şuna işaret ediyor. İşi kolay kılın diyor. Zora koşmayın diyor. Bu da dilin sanatlarından bir tanesi. Aklın sanatlarından bir tanesi. Niyetin sanatlarından bir tanesi. Kalbin, gönlünün sanatlarından bir tanesi. Bir kişi size bir küçücük hamlede belki kalbinizi kırıcı bir söz söylemiş olabilir. Ya galiba sürçülisan eyledi. Ben bu arkadaştan bunu sanmıyorum böyle bir sözü bana sarf edeceğini ama bu söz de ağızdan çıktı. Ne yapalım şimdi yani? Onu bir anda böyle yakıp yıkmanın manası yok. Ne yapacaksınız? Böyle bir düşüneceksiniz. Allah Allah, bu arkadaş bana bu sözü sarf etmezdi ama böyle bir sözü. Bana düşen görev ne? Bana düşen görev şöyle birkaç saniye belki o andaki hemen hızlılıkla, tempoyla karşımızdaki insanın kalbini kırmak değil de bir söz söyleyip yumuşatma. Ama o yumuşatma sanatı size ait olacak. Karşıdan gelen söz belki de bir cahillik yaptı deriz hani. Ve arifanil cahilin diyor ya Kur'an. Belki de bir cahillik yaptı. Siz onun cahilliğini bir şekilde örtmeye çalışın ki o kendi cahilliğini zaten sizin yumuşatma sanatınızın altında anlayacaktır ve belki de özür dileyecektir. Öyle bir kabahati de bir daha işlemeyecektir. Ne oldu şimdi bu? Barış oldu. Sevgi devam etmiş oldu. Nefrete dönüşmemiş oldu. Kardeş kardeşi boğmamış oldu. Yine ihtiyaçlara cevap verecek. Yine selamlaşacaksınız. Yine kapısını çaldığın zaman kapı sonuna kadar açılacak. Sizi hanesinde misafir edecek, yedirecek, içirecek. Gönül muhabbetiyle. Ama siz bir anda karşıdaki insanın bu sözünü karşısında bir anda böyle ateş yakarsanız kendinize yakarsınız. Çünkü bu toplum içerisinde özellikle son dönemlerde dost bulmak çok zor Mustafa Bey. Artık iki insan yan yana gelip birbirlerine dert anlatmakta güçlük çekiyorlar. Anlatayım mı, anlatmayayım mı? Acaba sırrımı başkasıyla paylaşır mı, paylaşmaz mı? Güvenebilir miyim, güvenmeyeyim mi yoksa? Gibi artık bir durumlar var. Maddi ve manevi her sahada. Hasta oluyorsunuz mesela, bir kapıyı çalamıyorsunuz ya. Bir binada oturuyorsunuz mesela, sıkıntıdasınız. O anda bir komşuya ihtiyacınız var. Eskisi nerede? Eski ahval bitti. Belki köylerde bir devam ediyor. Küçük beldelerde, kasabalarda, ilçelerde belki devam ediyor. Herkes çünkü dar alan, herkes birbirini tanıyor aşağı yukarı. Belki. Ama büyük şehirlerde, sitelerde kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Aynı asansöre biniyoruz. O 10. katta, ben 15. katta oturuyorum ama herkesin yüzü asık. Kimse kimseye selam vermiyor. Bir şeyi sorarsanız böyle niye sordun dercesine yüzünü asaraktan cevap veriyor. Artık evet. Bir şeyi de soramıyorsunuz. Kurban kesiyorsunuz, kapısını vurup kurban eti dağıtamıyorsunuz. Bakar mısınız yani? O hale geldik biz yani. Herkes böyle enteresan bir yapı. Düşmanım mı bu arkadaş benim? Dostum mu bu arkadaş? Komşum mu bu arkadaş benim yani? Dışarıdan bu yeni mi geldi? Cenazeniz oluyor mesela, kimsenin haberi yok. Şimdi büyük sitelerde mesela cenaze katları kuruyorlar, cenazelerde vesaire işte ufak tefek sosyal amaçlı programlarda. Utanıyor adam, taziye edemiyor. Şöyle düşünüyor, ya bunlar burada cenaze varmış, benim haberim olmamış. Misal öyle utananlar da var. Oradan içeri giremiyor. Kardeş ben 13. katta oturuyorum, 58 numaradayım misal. Kusura bakmayın, duydum ya, başınız sağ olsun. Utancından diyemiyor. Çünkü bu artık bizden uzaklaşmış bir durum. Yani dost kim, düşman kim? Şeytan zaten devrede. Şeytan, onun ateş saçan gözleri zaten her tarafı gözetliyor. İnsanları gözetliyor. Bunların arasına nasıl girebilirim? Bunların arasındaki hoşnutluğu, kardeşliği, sevgiyi nasıl bozabilirim? Cenab-ı Hak buyuruyor mesela Bakara suresinde. Yani içki, kumar, tapınmaya mahsus dikili taşlar, fal okları bunlar şeytanın necasetinden, necisten bir iştir diyor. Sakın bunlara uymayın ki Allah sizi felaha erdirsin diyor. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Peşinden ne diyor? Bismillah, innema yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavete vel bagdâe fil kamri vel meysri ve yasuddakum an zikrillah. Bu diyor içkiyle, kumarla, buradaki sadece içki, kumar diyor ama aslında biz bunu çoğaltabiliyoruz. Yani içki, kumar, yalan, hile, dolan, sahtekarlık, efendime söyleyeyim aldatmak, emanete ihanet etmek, küfürlü sözler sarf etmek, insanın kalbini kırmak, iki arkadaşın arasını açmak, dedikodu yapmak. Bunların hepsi bu ayet içerisine rahatlıkla girebilir. Çünkü şeytanın görevi o. Neydi? İnne mâ yürüyü şeytanu Hemen ancak diyor şeytanın görevi diyor. En yuqi'a beynekum al-adavete vel-bağda. Sizin diyor aranıza girer, adavetinizi artırır, düşmanlığınızı artırır, kininizi artırır, sizi kardeş olmaktan çıkarır. Tamam mı? Sonra diyor sizi Allah'ı gerçek manada zikretmekten de alıkoyar. Yani öyle bir yapısı var şeytanın. Haliyle bize düşen görev biz. Şimdi insan bedeninde Mustafa Bey dil var ama göz dile aksediyor. Kulak dile aksediyor. Allah-u Teala bize göz vermiş, gözlerimiz görüyor elhamdülillah. Yüz binlerce, milyarlarca. Kulağımız duyuyor elhamdülillah. Milyarlarca hamdolsun. Ama bizim bazı öğrencilerimiz var. Ama ya da kulaklarda problem var. Diyorum ki nasılsın? Bir şekilde anlatıyorum. Diyor ki hepinizden daha rahatım. Niye diyorum? Çünkü kulaklarım hiçbir şeyi duymadığı için diyor. Dedikodudan uzağım, hasetten uzağım, fesattan uzağım. Sevgiyle, muhabbetle herkesi seviyorum. Çünkü ben kötüyü duymuyorum. Kötülüğü görmüyorum. Gözlerimden kaynaklı. Kötülükleri görmüyorum. Kulaklarım duymadığı için kötü sözler işitmiyorum. Dolayısıyla Allah'la olan muhabbetimde herhangi bir noksanlığım yok elhamdülillah diyor. Hamd ediyor, şükrediyor. Bizim işte burada sınavımız başlıyor. Onun gözleri görmüyor, kötülüğü görmüyor. Onun kulakları duymuyor, kötülükleri duymuyor, kötü sözleri duymuyor. Dolayısıyla Allah'la olan muhabbetini devam ettirmede sorunu yok. Ama biz öyle bir sınav halindeyiz ki, dilin afeti gözden de kaynaklı. Dilin afeti kulaktan da kaynaklı. Değil mi? Dedikoduyu kulakla duyuyorsunuz. Gözle kötülüğü görüyorsunuz. Haliyle müdahale etme hakkı doğuyor size. Çünkü diyor ki, bir yerde bir kötülük olduğu zaman ya da bir kötü söz sarf edildiği zaman ya da bir kötülük işlendiği zaman önce elinizle müdahale edin, sonra olmadı dilinizle müdahale edin, sonra olmadı kalbinizden buğz edin. Şimdi bakıyoruz İslam uleması şöyle diyor, ben elimle müdahale etme hakkına sahip değilim. Niye? Eliyle devlet müdahale eder diyor. Ben yapamam diyor işte. Müdahale ettiğim zaman arada ben de harcanıyorum diyor. Gücüm yetmiyor diyor. Peki diliyle kim müdahaleler? Alimler, bilginler, bilim adamları, ilim adamları. Bu manada büyük dev kitaplar devirmiş, bu manada kendisini yetiştirmiş ehlullah takımı. Allah'ın yolunda, Allah'ın sevgisiyle kendisini doyurmuş, lisan-ı hal ile rahatlıkla diliyle müdahale edebilir. Peki üçüncüsü buğz. Buğz yapan kimler? En son noktadakiler. Onlar da ya Rabbi ben dilimle müdahale edemedim, ellerimle de müdahale edemedim. Çok kötü bir iş yapılmış. Ben ancak buğz edebilirim. Ya Rabbi onların yaptığı kötülüğü bana bulaştırma Allah'ım. Ben onlar gibi olmak istemiyorum. Ne kadar çirkin bir işmiş meğer gördüğüm deyip uzaklaşmak.
1: Kıymetli hocam, şeytanın insanı nasıl aldattığını, insanların arasını nasıl bozduğunu, güzel söz söylemenin ise şeytanı nasıl boşa düşürdüğünü konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz güzel sözlerden şöyle güzel bir ilahi dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Hay hay.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Bugün İsra suresinin 53. ayet-i kerimesini konuşuyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır." Kıymetli hocam, biraz önce ifade ettiniz. Şeytan türlü vesilelerle, hilelerle insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor. Zaten gayesi bu. İnsanı cehenneme sürüklemek gayesi. Müslümanlar da, iman edenler de şeytanı apaçık bir düşman olarak kabul edip ölene kadar mücadele ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu ayeti kerimede üzerinde durduğu "kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler" ifadesi. Bizim bundan nasıl dersler çıkarmamız lazım? "Yoksa şeytan aralarına girer" buyuruyor. Yani kötü söz söylediğimizde şeytan nasıl aralara giriyor, nasıl aramızı bozuyor? Ne söylersiniz?
1: Evet, şimdi iki sure var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in en son iki suresi. Felak ve Nas sureleri. Orada Cenab-ı Hak "Kul e'ûzü" diye başlıyor surenin başında. "Kul" de ki "e'ûzü" ben sığınırım. Kime? "Bir Rabbin Nas" insanların Rabbine sığınırım. "İlâhin Nas" insanların ilahına, taptıklarına yani Allah'a sığınırım. Neden? "Min şezril vesvesil hannas" şeytanın en büyük görevi "fî sudûrin nas" kalplerine verdiği vesvesedir. Bu vesvese şeytanın alametlerinin en büyüklerinden birisidir, vesvese vermek. İnsan psikolojisini alt üst eden kötü bir hastalık vesvese. "Şu şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı, şu şuraya mı gidecekti, buraya mı gidecekti, ben şunu şuraya gidecektim, oldu mu ki, olmadı mı ki, yapsam mı, yapmasam mı, etti mi, geldi mi, gelecek mi, tuttu mu, tutmadı mı?" Bir sürü kendi içinde kendiyle boğuşur vesvese. Şeytan önce böyle yapar. "Benim bu arkadaşım bana duydum böyle bir şey söylemiş, bu doğru mudur acaba, doğru değil midir acaba, ya öyle söylediyse, ya benim halim ne olur, ben ona gideyim şimdi kavga yapayım, ben şöyle yapayım, ben böyle" bir sürü artık matematiksel, beyinsel devrimler yapar kendi içinde. Ve arkadaşlığını bozar, dostluğunu bozar, kardeşini bozar. Daha karşıdaki insan belki de bu sözü sarf etmemiştir. Yalan diye bir şey var değil mi? Allah-u Teala'nın en çok nefret ettiği, kullarında görmek istemediği hastalıklardan bir tanesi. Çünkü yalan bir müfsidin adeta cehennem otağıdır. Cennetten bir eser bulamazsınız orada. Müfsidin öyle bir özelliği var. Müfsit şeytanın arkadaşıdır. İfsad eder. Gelir iyi bir şey, "yok ya pek iyi olmamış" der. Senin bir andaki o heyecanını alt üst eder. Müfsidin öyle bir özelliği var. Halbuki gelse de "kardeşim ya ne güzel yapmışsın, ne güzel bir proje, maşallah sana, vallahi imrendim. Ama ben bir bakayım, şu cümlenin şurasında bir kelime var ya, şu kelimenin yerine şu kelimeyi kullanırsan daha yumuşak bir söz olur, daha yumuşak bir cümle meydana gelir." Dolayısıyla ilgili kişiye bunu götürdüğün zaman kabullenme ihtimalin %50'den %80'e çıkar. Şimdi biz giyim kuşam diyoruz değil mi bak, giyim kuşam. Giyim kuşam nerede olur? Ya makamın büyüğü, insani anlamda söylüyorum. Makamın büyüğünün yanına gidersiniz, gideceksiniz. Makamdaki kişinin giydiğine uygun libas giyersiniz. "Yoktu, giyemedim." Olabilir. Artık o makamdaki kişinin mütevazılığına bağlı. Sizi öyle kabul eder etmez, o kendi bilir. Onu bilemem. Ama siz ona göre bir hazırlık yaparsınız. Camiye gidiyorsunuz, camideki giysiniz farklı olacak. Tertemiz olacak, pak olacak, güzel kokacaksınız. Çoraplarınız temiz olacak. Basit bir şey söylüyorum. İbadetten bahsediyorum. Bir cümle. Eğer siz çoraplarınızı dikkate almıyorsanız ve siz camiye gittiğinizde toplu anlamdaki cemaatlere dahil olduğunuzda namaz kılma esnasında arkanızda olan kişi sizin ayağınızın olduğu yere secde etmek zorunda mı? Evet. Çünkü çok fazla şey, gelişlik bırakamazsınız. Safta, arada mekruh pozisyona düşersiniz. Namazı mekruh edersiniz. Öyle de bir özellik var yani namazda. Askeri bir usul gibidir yani namaz. Allah'ın önündesiniz. Ona ibadetle meşgulsünüz. Rastgele duruşlar yapamazsınız. O kendini bilecek. Zaten mümin, inanç sahibi kendini bilmekle yükümlüdür. Siz kendinizi eğer bilmezseniz, şeytan aleyhillâne size kendinizi farklı yapılarla bildirir. Sizi yoldan çıkarır. Allah'ın kulluğundan men ettirir. sizi cennete taşımak isteyen Cenab-ı Hakk'a asi olursunuz. Hatta şirk pozisyonuna kadar sizi getirir ve cehennemin esfele safilini ahiret hayatta boylarsınız. Bundan kendimizi korumamız, hıfzetmemiz gerekiyor. Dil derken demin arz etmeye çalıştım. Bütün bir beden aslında canlı olduğu için bütün bedendeki davranış biçimi, bütün bedenin dışarıya sunum biçimi, bütün bedenin ruhi ya da bedensel herhangi bir hastalıkta dahil dışarıya aksediş biçimini dikkate almamız gerekiyor. Dil burada her zaman devreye girme hakkına sahip. Her zaman. Biz çünkü bir toplumda yaşıyoruz. Eğer siz diyor Cenab-ı Hak, benim emrettiğim gibi güzel sözler sarf edip bulunduğunuz toplumda, insani ilişkilerde, beşeri münasebetlerde sevgiyi, aşkı, muhabbeti, güzelliği yaymazsanız araya şeytan girebilir diyor. Safları sık tutmazsanız aranıza şeytan girer diyor. Kalbinize Nas suresinde emrettiğim gibi vesvese verir diyor. Sen kendi dostunla alakalı

0: Düşman mı dost muydu hesapları yapmaya başlarsın. Birliğiniz elden gider, dirliğiniz elden gider, gücünüz elden gider. Sonra siz kendinizi kaybedersiniz. Ruhi hastalıklara düçar olursunuz. Önünü alamayacağınız hastalıklar sizi bekler. Bunlar şeytanın alametleridir. Bunlardan uzak durun. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin diyor ya Mustafa Bey. Şeytanın görevi tefrikaya sizi sokmak. Günümüz dünyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi var. Yani Allah razı olsun. Ne diyor? Biz Müslümanız diyor. Biz falancacı değiliz, filancacı değiliz, şucu değiliz, bucu değiliz. Mezhepler anlamında konuşuyor. Biz Müslümanız, biz müminiz diyor. Biz Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılmalıyız ki yoksa gücümüz kaybolur, biter işte. Bu ne tatlı sözdür. Değil mi? Bakın bir devlet başkanı tüm dünyadaki Müslümanlara serzenişte bulunuyor, sesleniyor. Bizim gücümüzün güç olabilmesi için, kuvvetli olabilmemiz için birbirimize el olmamız lazım. Birbirimize göz olmamız lazım. Birbirimize kulak olmamız lazım. Kalbi anlamda bütünleşmemiz lazım. Niyet anlamında sadakatli olmamız lazım. Bizim sevgiye, birliğe ihtiyacımız var. Güzel söze ihtiyacımız var. Tatlı dile ihtiyacımız var. Şeytan yoksa devrede. Zira şeytan, bir gözükmeyen şeytan bizi daima kötülüklere bulaştırmak isteyen, vesvese verip bizi kötülüklere yürütmek isteyen şeytan, bir de bizim içimizdeki nefsi şeytan. Bizi ekabirleştiren, bizi Allah'tan eden, bizi şirke kadar taşıyan nefsimizi Rab ilan etme durumumuz. Allah bizi korusun.
1: Evet.
0: Allah bizi korusun.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Lale ve Gül programının sonuna geldik. Sizinle bugün İsra suresinin 53. ayeti kerimesi üzerine konuştuk. Sözün güzelini söylemek niçin önemli? Şeytan insanların aralarına girip neler yapıyor? Bunları ele aldık inşallah. Önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Böylece bir Lale ve Gül programının sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Serpil Korkmaz size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından Kiev'de kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz diyen Hakan Fidan, Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kırım Türklerinin milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'ya resmi ziyarete bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından basın mensuplarıyla konuştu. Türkiye'nin Kırım Türklerine desteğine vurgu yaptı, Türkiye'ye minnettarız dedi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere birçok başlık gündemdi. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıklara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak durduğunu kaydetti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi, zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoda %100 başarıyla imha edildi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump, iki ülke arasındaki ilişkiye değer veriyor dedi. NATO Askeri Komite Başkanı da Ankara zirvesinin kilometre taşı niteliğinde olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil, bahis soruşturmalarıyla gündemdi. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan, ABD Başkanı'nın konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa alındı. Çalışanı, Trump'ın konuşma metinleri üzerinden $100,000 fazla kazanç sağladığını açıklıyor. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü altında. Halil El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ve spor, Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükseltmek yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26 ve çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris'e 34 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinledi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, ben sunucunuz Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Ahmetcan Öztürk'le beraber bugün yine Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. Bizleri radyotrt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bir Türkolog, Sibel Topçuoğlu. Onunla bugün biz yine Anadolu'daki aslında göç hikayelerini, göç yolunda güçten düşüp Anadolu'ya yerleşip yanında getirdiği mayasının özünü bu topraklara nasıl aksettirdiğini, neyi mayaladı, bizi hangi tatlarla tanıştırdı bunları konuşacağız. Öncelikle Sibel hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben beni davet ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kültür dediğimiz zaman en önemli sac ayaklarından bir tanesi de mutfak kültürü. İşte Anadolu'ya baktığımız zaman aslında yiyeceklerin tamamı hepsi pek çok göçlerden de etkilenmiş. Mesela Orta Asya'dan göçen Türkler bir şekilde atların üzerinde etleri taşımak için bir formül bulmuşlar. Veya ekmeklerini kullanırken bir formüller yaratmışlar kendi şeylerinde. Biz bugün Anadolu'da kullanılan pek çok kelimenin aslında kökeninin Orta Asya'dan geldiğini biliyoruz. İlk göçler bu şekilde oluyor. Örneğin yufka kelimesi yuka olarak bugün hala kullanılmakta. Ona yanında samsa kelimesi Anadolu'da kullanılıyor. Ama Orta Asya'da samsa, sembüsek gibi kelimelerle kullanılıyor. Yarma kelimesi aynı olduğu gibi geliyor. Biz bunları göçlerle beraber geldiğini, temelini Orta Asya'dan geldiğini böylelikle anlamış oluyoruz. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de bu kelimeler geçiyor. Demek ki göçlerle Anadolu'da pek çok yemeklerin etkileşimi olmuştur, zenginleşilmiştir. Yani Mezopotamya var. Mineciğim biliyorsun.
0: Şimdi tabii sen hani anlatırken aklıma şey geldi. Yani sadece göçenler değil, buraya gelenler geldikleri yerdeki lezzetleri de sahiplenip aslında başka bir yemek pişmiş burada.
1: Tabii ki.
0: Mesela şöyle hatırlarım ben. İzmir'de, Batı Anadolu'da özellikle de adanın öbür tarafından, denizin öbür yakasından gelenler mesela İzmir Germiyan'da bir kül ekmeği vardır. Germiyan mayası vardır. Evet. Rivayet odur ki gelenler yanlarında göçle gelirken hiçbir şey getirememişler. Sadece külü getirmişler ve mayayı getirmişler. O gün bugündür hala o ekmek yapılıyor.
1: Ne güzel.
0: Yani böyle sanki o göçle giderken bir anılar, hayaller,
1: kesinlikle,
0: umutlar ve
1: tohumları taşımışlar yanlarında. Biliyorsunuz bu göçlerde aslında çok acı hikayeler de var. Mesela Kafkasya'dan göçenlerin yanlarındaki taşıdıkları, Balkanlardan göçenlerin yanlarındaki taşıdıkları. Bir de ayrıca orada var olan Anadolu'daki medeniyet, işte Hititlerden, Etilerden, Selçuklulardan, Osmanlılar, yani bütün bunlar hepsi bir harman haline gelerek de şu anki mutfak kültürümüz. Biliyorsunuz dünyada üç büyük mutfak var. Bunlardan bir tanesi Çin, Fransız. Üçüncü sıraya da biz Türk mutfağını koyuyoruz. Yani bu şekilde aslında çok güzel yemeklerimiz, kültürümüz hepsi bir arada, bunları değerlendiriyoruz açıkçası.
0: Aynen. Yani bu tabii göç öyle bir şey ki az önce sen de söyledin. Yani
1: çok hüzünlü hikayeler var.
0: Aslında hüzünlü bir şey. Bir de galiba şu da olmuş değil mi? Yani bazen göçmek, aslında göçüp gitmek isteyenler, bu coğrafya çünkü biraz da yol gibi. Hani
1: tabii.
0: Hanlar, hamamlar aslında
1: tabii,
0: hani
1: İpek yolu, baharat yolu, hepsi bunları bir

0: bir araştırmacısı, Orta Doğu mutfağı araştırmacısı Zubay. Zaten bu dolmalar ve sarmalar üzerine çok geniş araştırmaları var. Yani oralardan da gelen ve var olan kültürün birbiriyle harmanıp sentez olmasıdır. Mesela buna çok güzel bir örnek verebilirim. Türk dünyasının pek çok yerinde var olan Özbek pilavı, İşte Buhara pilavı, Tacik pilavı dediğimiz böyle bir pilav var. İçinde işte soğanın olduğu, daha çok sarı havucun olduğu bu gerçek bir göçü anlatıyor aslında. Orta Asya'dan var olup oradan Türkler 7. yüzyılda işte Horasan bölgesinden İran'a geliyorlar. İran'a geldiklerinde bu pilavı biliyorlar. Daha sonra Suriye ve Halep yoluyla o Türklerin bir kısmı Kahramanmaraş'a yerleşiyor. Ve o zaman Osmanlı döneminde o bölgelerden gelenlere Acem ismi verilirmiş. Aslında
1: Acem kızı.
0: evet Acem kızı. Orada Türkler aslında onlar Türk kökenliler ama oralardan geldikleri için Acem olarak
1: Birazcık herhalde
0: adlandırılıyorlar.
1: yolu değiştirip biraz böyle
0: Evet.
1: hani dümdüz biz, çünkü çok böyle sanki göç dediğin şey Orta Asya'da ata binmişler
0: Evet,
1: dıdık
0: yok,
1: dıdık dıdık,
0: hayır.
1: sanki dümdüz Türkiye'ye gelmiş gibi düşünüyoruz
0: Yani
1: değil mi
0: şu an
1: halbuki?
0: mesela İran'da 40 milyon kadar Türk yaşıyor. Yani onların da bir kısmı orada kalmış, bir kısmı. Yani bu pilav oralardan ta bir göç yoluyla Maraş'a kadar gelmiş. Maraş'ta evet o dönem Orta Asya'da yetişen sarı havuç Maraş'ta da artık tohumunu getirmiş olabilirler. O havuç orada da var. Yani bizim bildiğimiz turuncu havuç değil. Ve bu havuçu orada kullanmışlar. Bugün çok güzel Maraş'ın çok güzel bir pilavı var. Acem pilavı diye geçer. Adı Acem pilavı. Mahallesi var. Acemli Mahallesi. Camisi var. Acemli Cami. Ve bu yolculukla gelen bir yemeğin hikayesi
1: Ya
0: bu.
1: aslında
0: Ne
1: şimdi
0: kadar
1: biz
0: güzel
1: bu
0: değil mi?
1: programda hep diyoruz ya hani kültürü mayalayan somut veya somut olmayan miras diye. Şimdi sen bana
0: Kesinlikle.
1: hani bir pilav, bir
0: Nereden
1: sarı
0: nereye
1: havuç
0: getirdi?
1: neredeyse bir mahalleyi, bir kültürü mayalamış değil mi
0: Aynen öyle.
1: burada?
0: Mesela Mireciğim siz biliyorsun Karacadağ pirincinin asıl onun hikayesi de yani benim yaptığım araştırmalarda çok güzel bir hikayesi var. Kendi yöremle ilgili çok daha doğrusu yoğunlaştığım için araştırmalarımda o yüzden burada da çok güzel bir hikaye buldum ve o bir
1: Ne var?
0: programda anlatmıştım. Onu anlatmak isterim. Maraş'tan yine böyle işte o zaman Mısır Osmanlı'la beraber Osmanlı'nın bir eyaleti ve oraya kadar çölden geçerekten tüccar yani düşünün. Tüccar Mısır'a gidiyor orada ve Mısır'dan işte develerle falan giderken böyle oradan işte alışveriş yapıyorlar. Kendi mallarını satıyor değişik. Fakat orada Nil Nehri kenarında bu pirinçleri görüyor. Yani o kadar hoşuna gidiyor ki o pirinçler o kadar lezzetli ki. Ya diyor ben bunlardan bir alıp da diyor götürebilir miyim? Fakat o zaman da yine bu zamanki gibi tohum şeyi yasakmış takası
1: Biyogüvenlik
0: götürmek. Evet
1: yasaları tabii
0: aynen
1: o
0: o zaman
1: zaman
0: da
1: var.
0: varmış ve bunu getiremeyeceğini anlıyor. Ben de çünkü aynı şeyi bir kısım az bir pirinç Amerika'ya götürecektim. Beni yolda tuttular ve bir odaya aldılar. Uzun süre beni bir soruşturmadan geçirdiler.
1: Çünkü
0: Çok
1: bayağı
0: pişmanım.
1: hani şey, her türlü kaçakçı olarak aslında
0: Aynen.
1: biyolojik çeşitliliği götürüyorsunuz çünkü
0: Evet.
1: yani.
0: Ve bu adamcağız şunu düşünüyor. Ben diyor nasıl götürebilirim falan. Kendisi de oymacılık yapan biri. Ve bastonunun içini oyuyor böyle. Oyuyor bıçak gibi bir şeyle. Evet içine yarım kilo kadar baştan uca dolduruyor o pirinçten. Ucunu da kapatıyor böyle baş kısmını da. Ve öylelikle bu Maraş'a kadar çölleri aşarak
1: Şimdi olsa
0: geliyor.
1: röntgenden gözükürdü ama o
0: Aynen
1: zaman neyse ki
0: gözünde.
1: teknoloji
0: Evet.
1: çok
0: Ve
1: ilginç.
0: orada bakıyor Nil Nehri'ne yakın neresi olabilir falan diye bir Kumaşır Gölü var böyle biraz balçıklı olan bir yer. Oraya ilk ekiyor ve o kadar çok seviyor. O bölgenin florasını, havasını çok seviyor ve bire Tohum 50 veriyor yani o kadar ki. Ondan sonra Maraş'ta çok gelişiyor. Çeltikçilik, çok fabrikalar falan var. Daha sonra bu Maraşlı ustalar

0: ve yetiştiren kişiler pek çok Adana'ya işte Haranovası'na bilmem neye. Şu anki Karacadağ pirinci bunun bir şekilde değişmiş şekli. Orada yetişen, Karacadağ'da yetişen ve ilk atası da Sarıçeltik
1: Evet
0: pirinci
1: ve bu
0: bu.
1: hikayenin kahramanı
0: Evet,
1: aslında değil mi?
0: çok
1: Ya
0: Üdürgücü
1: tabii
0: ailesi getirmiş bunu ama çok güzel bir
1: ya
0: hikaye
1: ne
0: size
1: güzel
0: anlatmak
1: çok
0: istedim.
1: ağzınıza sağlık. Şimdi tabii bir de mesela Anadolu'da öyle bölgeler var ki örneğin Aksaray'da Taşkale tahıl ambarları.
0: Evet.
1: Atatürk'ün de Mustafa Kemal Atatürk'ün de annesinin Zübeyde Hanım'ın aslında baba ocağı olduğu da söyleniyor. Orada da tarım yapılıyor. Oranın da müthiş böyle yine orada da kırmızı mercimeğin bir çeşidi var. Kara
0: Evet.
1: mercimek gibi müthiş böyle.
0: Ya ben çok üzülüyorum. Aslında bu gen kaynaklarımızın yok olması, var olan bu değerlerimizin yok olması. Mesela tarhanaya düşünelim. Tarhana Türkiye'nin pek çok yerinde, Anadolu'da ama çeşit çeşit. Yani ne kadar çok çeşitleri var. Ege'de farklı bir şekilde yapılıyor. İşte doğuda farklı bir şekilde, işte İç Anadolu'da farklı bir şekilde. Aslında oranın yetişen ürününe göre, coğrafyasına göre farklılıklar gösteriyor.
1: Bir şey soracağım. Şimdi tabii az önce senin anlattığın bu hani hikayede pirinç hikayesinde pirinci bu kadar bugüne kadar taşıyan şey aslında sadece tarifle gelmemişler.
0: Tabii.
1: Gelenler, göç edenler,
0: Tabii.
1: yanlarında bu tarifin yaşamasını sağlayacak arkadaki tarımsal hammaddeyi, ekmeği, biçmeyi de biliyor olmalarının da bir avantajı var, değil mi?
0: Tabii ekmek aslında bizim Anadolu'da hem kutsal hem de aziz bir anlamı var. Yani ona öyle bir şey yüklerler. Sulu yemeklerde de yani bu daha sonra bu sulu yemekler ekmekle yemek gibi bir adetleri var. Ama o ekmekler bugünkü yediğimiz ekmeklere benzemiyordu tabii ki. Mesela bence Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana diye bir kitabı var
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: tabii.
0: Orada bir unu un haline getirdiği buğdayı ekmek pişirdiği andaki o kokusunu anlatması, o kutsaması insanın tüylerini diken diken
1: Tabii.
0: eden bir şeydi yani.
1: Evet.
0: Yani ben çok etkilemiştim.
1: Yunan
0: O ekmeğin kokusu hala burnuma gelmişti.
1: Tabii hep öyle diyorlar ya Oktay Akbal'da hani önce ekmekler bozuldu diyor ama diğer
0: Evet.
1: taraftan Yunus da diyor ya hani zor diyorsun zor olacaksa imtihan olsun diyor. Ekmeğin buğdayın ekmek oluş hikayesini anlattığı bir
0: Evet.
1: aslında dizelerinde. Peki bir şey soracağım. Anadolu'nun güneyi. Biz çok konuşmayız. Yani Antalya mutfağı işte
0: Evet.
1: orada halbuki Finike denen
0: Tabii.
1: o bölgede aslına bakarsanız çok etkilenmiş. Akdeniz'e çok açık. Yani çok orada etkileşime açık olmasına rağmen oranın mutfağından pek konuşmuyoruz. Yani sağında Orta
0: Evet.
1: Doğu'dan etkilenmiş bir Maraş,
0: Evet,
1: Antakya, Hatay var
0: Antakya.
1: ama
0: Evet.
1: Antalya deyince Manavgat, Finike de çok köklü bir uygarlık olmasına rağmen oraların
0: Aslında oralarda daha çok hani yörüklerin, göç eden yörüklerin mutfağı çok zengin diyebiliriz. Onların özellikleri var, hamur işleri var, et yemekleri var. Açtıkları işte tandır mesela. Tandır 4000 yıl önceden var olduğunu biliyoruz tandırın. Mesela kurabiyeyi düşün. İlk İran'da 7. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Oralardan göçerek Anadolu'ya gelmiş yani bu göçlerin etkisiyle. Böylelikle de pek çok kurabiye bugün kullanılıyor. İşte Ege'de de var mesela
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: güzel.
1: Şimdi tabii genelde İç Anadolu'da muhacir mutfağı da diyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Yani Yozgat, Çorum gibi bu bölgelerde. Batı'ya gittiğimizde de bu sefer işin içine Levantenler.
0: Evet. Levanten mutfağı tabii ki çok farklı bir mutfak. Çok özellikli bir mutfak. İçinde acıları da barındıran, güzellikleri de barındıran Ege, işte Rumların mutfağı, Anadolu'da var olan Ermeni mutfağı mesela. Bunlardan da aslında etkilenmişiz yani. Oraya göre birbirlerinden kadınlar komşuluk yapıyorlardı. Anadolu'da yan yana mesela yaşıyorlardı ve birbirlerinin mutfaklarından, pişirme tekniklerinden son derece etkilenmişlerdir. Ya kurabiyenin içine mesela damla sakızı koymak herhalde işte oradan Yunanistan'dan gelme bir özellik o damla sakızının özelliğiyle ve o koku insanı mest eden harika bir durum.
1: Evet. Peki bir şey tabii merak ediyorum. Şimdi doğa insanı şekillendiriyor. Sen kesinlikle, az önce söyledin. Yani kesinlikle. O bölgede, çevrede ne varsa o seni hem büyütüyor, insani olarak da bizim kişiliğimizi de mayalıyor. Aynı zamanda kültürü de mayalıyor. Bu anlamda da tabii bu sefer işte her köye bir tarif ortaya çıkmış oluyor. Yani işte kendi hani deniliyor ya, her annenin bir aslında tarifi kesinlikle olmaya başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bu anlamda da göçlerle gelen hikayelerde de mesela işte kuzeye baktığında da mesela kuzey tarafında pişmiş meyve geleneği var.
0: Aa, tabii evet, kuzeyde doğru, pişmiş
1: çünkü
0: meyve
1: orada da bir
0: geleneği var.
1: Kafkas etkisi var. Kafkas
0: Tabii.
1: göçlerinin orada
0: Ya
1: etkisi
0: ben
1: var.
0: Kafkas, aslında Çerkez mutfağının bu kadar zengin güzellikleri mesela olduğunu biraz kafamı yorduğum zaman gördüm. İnanılmaz bir farklı bir kültür. Mesela bir Kalmuk çayı var. O kadar değişik bir ot, onun çayını yapıyorlar. Sütlü kışın içtikleri bir çayları var. Onun haricinde bir de fes otunu kullanıyorlar. Rengi böyle fes otu.
1: Fes.
0: Evet,
1: Ha.
0: rengi yine böyle kabuk kabuk düşünün. Aynı tarçın gibi, ama onun rengini çıkartıyorlar yağda bir şekilde. Ve eskiden fesleri onunla boyadıkları için
1: Ha,
0: fes
1: fes
0: otu
1: otu oradan
0: denilen,
1: geliyor.
0: ve bir aşureleri var. Hem tatlı hem tuzlu. İçinde pek çok böyle işte üzüm tanelerinin olduğu, fasulyenin, yarmanın olduğu bir aşureleri. Üzerine de bu şeyden, fes otundan böyle bir yağ yapıp, kıpkırmızı ama o kadar güzel ki. Ya çok derya deniz aslında.
1: Geçtiğimiz günlerde makale okudum ve orada da şey diyordu, Evrim Hocam da bunu söylemişti. Onu da kulaklarını çınlatalım, Profesör Doktor Evrim Ölçer.
0: Evet.
1: Anılarımız ve bilgiler kokuyla aslında zihnimize
0: Kesinlikle.
1: istifleniyormuş diyelim. Yani kütüphaneye koku kodlarıyla beraber yerleştiriyormuşuz. Şimdi öyle baktığınızda da ben şimdi şöyle düşünüyorum. Anadolu'nun hani böyle yedi bölgeyi kokularla da mayalanıyor.
0: Ay
1: Yani
0: kesinlikle,
1: değil
0: o
1: mi?
0: koku mesela bizim işte yine bölgemizde yapılan bir tarhana var. İnce yaprak bir tarhana ve o firik olarak da yenilir. Yarı yaş, yarı kurumuş. İşte bu mevsim geldiği zaman o firik kokuları bütün sokakları, sokak aralarına yayılır. Çünkü bütün evlerin damlarında onlar yapılır. Şimdi bizim mesela artık şehir dışına yaşamaya giden gençlerimizin hepsi o mevsim burunlarına mis gibi firik kokusu geliyormuş. Düşünebiliyor musun? Yani bu bir lezzet hafızası aslında. Veya bir tereyağının kokusu mis gibi. Bir helisenin kokusu, etli kokusu insana çok güzel anılara götürüyor. O büyük geniş sofraların
1: Şimdi
0: olduğu ailelere götürüyor.
1: aynen
0: Aile
1: şimdi
0: sofralarına.
1: büyük aile deyince şimdi aklıma benim biraz böyle Antep
0: Evet.
1: geliyor. Oradaki işte hem hanlar hem oradaki konaklar
0: Hı.
1: ve o konakların içerisinde hayat denen, hayatın
0: Kesinlikle.
1: mayalandığı o geniş alanlar ve oradaki böyle müthiş mutfak aletleri. Peki orada hangi göçler? Yani orada çünkü bir deve, gene İpek yolu,
0: Tabii İpek,
1: baharat yolu, orada
0: baharat
1: çok
0: yolu
1: önemli
0: çok
1: bir...
0: önemli bir yer. Neden derseniz, Halep'ten aşağı taraftan gelen bir göç var yani orada. Çünkü eskiden Halep'in sancağı olarak geçiyor buralar. Bu bölgeler Kilis, Antep, Maraş ve Halep. Ya Halep çok büyük bir merkezdi o dönemde ve acayip kültürü de çok genişti. Ve evlerin daha çok şöyle, demin ev deyince, bu bölgedeki evler böyle ahşap evlerin önünde avlu denilen, içinde de böyle bir havuzu olan, işte meyvesini şeyini soğutmak amaçlı kullanılan, ocağı olan bir yer vardı. Mesela ben babaannemin mutfağını hatırlıyorum. Üst katta böyle bir ocak vardı ve ocakta gaz ocağını yakardı. Böyle bir tandırı vardı, yukarı çıkarsın, merdiveni vardı, ahşap bir merdiveni. Orada da sakladığı ekmeği, işte yufka ekmeği, tarhanası, işte onun kurutulmuş meyveleri, bunun gibi şeyleri saklarlardı. Ve bundan dolayı o evlerde inanılmaz bir yemek kültürü yani gelişmişti. Pek çok, yani var olan kültürlerin üzerine Bir de dışarıdan gelen, işte Orta Asya'dan gelen, Halep'ten gelen böyle büyük bir coğrafya.

0: Piyasaca ya bunlar.
1: Evet. Şimdi tabii Türkiye göç haritasına baktığımızda o kadar var ki hani işte antik zamanlardaki göçler var, sonra
0: Tabii.
1: Orta Asya'dan gelen göçler var, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde ya şöyle
0: Tabii
1: düşünün.
0: ki
1: Şimdi nasıl ki biz
0: saraydan.
1: İstanbul'a gelmek istiyoruz, vaktiyle de İstanbul gene cazibe
0: Tabii.
1: merkezi,
0: Payitaht.
1: imparatorluğun içinden
0: Payitaht.
1: oraya gelenler
0: Evet.
1: gidenler oluyor. Bir de oranın zaten yerlileri var.
0: Tabii.
1: İstanbul'daki peki göç ve mutfak
0: Ya
1: deyince.
0: İstanbul'daki göç ve mutfaklarda en çok etkisi olan şeylerden bir tanesi bana göre Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, Levantenler yine, Balkanlar, Kafkasya'dan göçenler, bütün bunların etkisi olmuştur. Mesela Yedi Kule marulları vardı, çok böyle güzel marullar. Onlarla ilgili çok tarifleri var mesela Ermeni mutfağında. Çok tarif var
1: Halbuki
0: onunla
1: biz mesela
0: ilgili.
1: marulu sadece
0: Evet,
1: salatada kullanırız, değil
0: tabii.
1: mi?
0: Mesela bir de bu kelle paça olayı var biliyorsunuz. Balkanlardan gelir. Yani şöyle aşağı kısımda olanlar diyelim. Orta Asya'dan gelenler, Orta Asya'dan gelen bir kelle paça özelliği. Mesela Gaziantep'te veya Kahramanmaraş'ta, Kilis'te o şeye uygun olarak yapılır. Tekneye uygun o. Ekşili böyle unlu falan diye. Ama Balkan'dan gelenler ise daha çok unlu.
1: Bu
0: Hafif bir,
1: meyhaneli soslu
0: evet,
1: dediğimiz
0: soslu
1: mi?
0: olan,
1: Ha, o
0: sirke
1: Balkan
0: filan
1: etkili.
0: konulan. Ama öbürlerinde ise daha çok işte ekşi, böyle sumak ekşileri filan koyularaktan daha çok küçük başın kullanıldı. Böyle keçinin veya işte küçük başın ağzını açtığın zaman mis gibi kekik kokularının yayıldığı bir kelle paça geleneği vardı. O çok güzel onlar
1: Aslında
0: da.
1: şimdi aklıma seninle sohbet ederken hani gerçekten konu konuyu açıyor. Şimdi tabii Hititler'de de mesela yemek tarifleri var. Bir
0: Evet.
1: tane böyle o dönemki krala yapılan birçok, hatta belli ki o zamanlarda da iklimle ilgili sıkıntılar var. Bir
0: Nedir?
1: tane fırtına şeyi var, böyle işte zamanı var. Ona yönelik böyle bir hediyeler, ritüeller yapılıyor. Hediye sunuluyor ve deniliyor ki ekmeği diyor kuyruk yağıyla ve bir takım böyle hani tatlılarla diyor, tereyağında diyor karıştırdık diyor, ondan
0: Ona
1: ritüelde
0: sındık.
1: sunulan bir şey. Aslında tabii Anadolu'da da işte büyükbaş hayvan evcilleştirilmiş, yemek kültüründe de kuyruk yağı var.
0: Tabii, tabii,
1: Yani çok
0: tabii.
1: da sıklıkla kullanılan bir şey yerleşik olarak
0: Tabii.
1: buradaki mutfaklarda da.
0: Yani burada asıl önemli olan, sen de bu konuyla ilgili araştırıyorsun. Önemli olan var olan şeyleri değerlendirmek, atmamak. İşte böyle çöplerinden bile bir şeyler yapıp değerlendirmek, bugün atıksız mutfak dedikleri. Ve bir de bu teknikleri, işte kurutma teknikleri, yeme içme tekniklerini hiç unutmamak ve bunları değerlendirmek, toprağımıza, tarımımıza sahip çıkmak, bir sonraki geleceğe aktarabileceğimiz en önemli hazinelerimizden bir tanesi.
1: Kesinlikle. Bir de bu bizi birbirimize bağlıyor ve hatta gönül coğrafyalarıyla da bir bağ kuruyor. Bir şey
0: Kesinlikle.
1: soracağım. Son artık 4-5
0: Evet.
1: dakikamız kaldı ama. Şimdi tabii özellikle Orta Asya'dan gelen kültürün içerisinde işte pastırmayı biliyoruz.
0: Tabii.
1: Kurutma tekniği var, yufka var. Yani
0: Evet.
1: uzun süre korunabilecek, muhafaza edilebilecek. Peki bunun içinde fermantasyon dediğimiz turşular,
0: Tabii.
1: mayalama, bunların geri var mı?
0: Tabii ki o mutlaka, yani mesela tarhanayı aslında yapma amaçları bir şekilde yoğurdu uzun süreli kullanma amaçlarıyla yapılıyor. Ve onlar bugün tarhana fermente bir ürün. Hem
1: Evet.
0: probiyotik hem prebiyotik. Pek çok özelliği var. Yine
1: Belki
0: taşıdıkları
1: süzme
0: otlarla
1: yoğurt.
0: yapılan şey, tabii kurutma yoğurt var biliyorsunuz. Bütün bunların
1: Maraş'ta
0: hepsi.
1: var değil mi? O kurutma yoğurt.
0: Kurutma yoğurt Maraş'ta yok.
1: Antakya'da pardon.
0: Antakya'da var o yoğurt. Maraş'taki ise kurutma tekniği açısından tarhana çok önemli. Çünkü içine hiçbir madde konulmuyor. Yavuz Sultan Selim'in aslında annesine bir ısmarlamasıyla bu. Çünkü annesi Dulkadiroğlu Sultanı ve Mısır seferine giderken diyor ki askerlerime, hem çok böyle güçlü olabilecekleri, hem lezzetli hem de bozulmayacak bir yiyecek. Ve orada yapıldığı bu şekilde söyleniyor. Bu da çok güzel.
1: Tarhana.
0: Tabii Maraş tarhanası özellikle. Hikayesi, rivayeti bu şekilde.
1: Evet.

0: Yani çok güzel. Mesela bir tırışık otumuz var, mucize doktor yani bölgesi olarak ya Anadolu'nun inanılmaz bir şifa deposu. Tirşik otunda ise yine böyle bir gece aslında zehirli bir ot o. Fermentasyona uğruyor. Bir gece mayalandırılıyor. Üzerindeki katman alınıyor. Bu bir şifalı bir çorbaya dönüşüyor. Adı da andırın doktoru olarak geçiyor. Ve bu ben bunu böylesine söylemiyorum. Bu bilimsel olarak oradaki bir üniversite hocası tarafından araştırılmış. Ve bu bir şekilde Amerika'da çok önemli bir bilimsel bir dergide yayınlanmış. O yüzden şifa deposu olarak geçen insanların mutlaka her yıl bahar ayında içtikleri bir çorba.
1: Yani Anadolu'daki tabii tadın bir de günümüzde Amerika'da yeni bir ekol var. Diyorlar ki gıda ilaçtır
0: Ah,
1: programı
0: kesinlikle.
1: başlatmışlar. Ve bazı okullarda, bazı işte kamu kurumlarında esasen aynı Osman'da olduğu gibi hekim başıyla usta başı birlikte çalışıyorlar ve gıdaları öyle bir pişirilmesini reçete ediyorlar ki diyorlar ki yani günlük bir aspirin alacağına veya günlük bir kalp ilacı alacağına bu gıdaları tüket diyorlar. İlaç almana gerek kalmaz. Ona da gıdanız ilaçtır diye bir şey olarak
0: Kesinlikle.
1: başlatmışlar.
0: Yani ben şifalı yemekleri, Anadolu şifalı yemekleri ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Orada da öyle. Mesela sumakla ilgili minicik bir şey, çok önemli bir şeyi anlatayım hemen. Bir Şerafettin Mamumi diye Osmanlı doktoru kolera salgında Anadolu'ya gidiyor. Ve orada üzerine çok affedersiniz bir hasta kusuyor, kolera hastası olan. Ve kendi kendine diyor ki eyvah ben öldüm bittim yarına ben de hasta olurum ve buralarda ölüp gideceğim diye. Orada daha köyünde yaşlı bir kadın üçe bir oranında bir böyle şerbet gibi ekşi bir şerbet veriyor. Bu kaynaklarda seyahatnamelerde hafız-ı leben suyu olarak geçiyor. Ve bunun ben araştırmalarımda yine sumak ekşisi, sumak akıdını böyle üçte biri. Çünkü bizim büyüklerimiz hep öyle yaparlardı. Onu içtikten sonra ertesi gün o kadar kendini iyi hissediyor ki oradan Halep'e devam ediyor. Şifa bu işte, Anadolu bu.
1: Anadolu'nun şifasında aslında tabii müthiş derinlik var. Aslında hekimlik var. Yani
0: Kesinlikle.
1: şifacıların şişesinde de aslında derin bir bilgelik
0: Bilgi,
1: var.
0: bilgelik var.
1: Bilgiye
0: Kadim
1: dayanan
0: bilgiler
1: aynen
0: doğru.
1: kadim bilgiler var. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Bugün gene bu
0: ederim.
1: 30 dakika öyle su gibi aktı gitti ki çünkü
0: Çok
1: hepsi
0: teşekkür
1: şifa
0: ederim.
1: doluydu.
0: Evet.
1: Ayağına ve
0: Çok
1: ağzına
0: sağ
1: sağlık.
0: olun.
1: Çok
0: Çok
1: çok
0: teşekkür
1: teşekkür ediyorum.
0: ediyorum. Çok
1: Bugün
0: sağ
1: yine
0: olun.
1: konuğumuz Sibel Topçuoğlu'yla Anadolu'daki zehiri mayalandırıp bilgelikle şifaya dönüştüren, kültürü mayalayan mayanın Anadolu mayasının özünü konuştuk. Haftaya gene başka bir konuğumuzla başka bir konuyu konuşuyor olacağız. O güne değin keyifle ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi ve epik anlayışın en yetkin örneklerinden kabul edilen eserin olay örgüsü, siyasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15-16 Haziran 1970 işçi olayları üzerine kurulur. Eser, bu büyük toplumsal sarsıntıyı doğrudan sokaktan değil, varlıklı bir iş adamı olan Kerim Bey'in köşkünün mutfağında geçen olayların üzerinden aktarır. Oyunun konusu, köşk çalışanlarının dış dünyadaki sınıfsal mücadeleyle kendi yaşam alanlarındaki düzen arasında kalmalarını merkeze alır. Baş karakter, aşçı Lütfü Usta, mutfağın düzeninden sorumludur ve başlangıçta dışarıdaki olaylara karşı mesafeli bir tavır sergiler. Ancak yanında çalışan yardımcısı Selim'in, evin kızıyla nişanlı olan gencin ve dışarıdaki toplumsal hareketliliğin etkisiyle mutfağın huzuru da bozulur. Vasıf Öngören, karakterlerin politik bilinç kazanma süreçlerini veya sisteme eklenlenme tercihlerini sınıfsal bir perspektifle ele alır. Lütfü Usta'nın yaşadığı içsel çatışma ve vicdani hesaplaşma oyunun finaline doğru gittikçe belirginleşir. Zengin Mutfağı ilk kez 1971 yılında Ankara Birliği sahnesi tarafından sahnelenir. Bu ilk prodüksiyonun yönetmenliğini de bizzat Vasıf Öngören üstlenir. Eser, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi sadece bir duygusal özdeşleşmeye değil, toplumsal olayları akılcı bir biçimde sorgulamaya da davet eder. Oyun, bir mutfak içerisinden tüm ülkenin katmanlarını, sınıflarını panoramik olarak çizmeyi başarır. 1978 yılındaki Şener Şenli, İstanbul Şehir Tiyatroları temsili ise eserin popülerliğini o zaman zirveye taşımıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. Duran, yaklaşımı Avrupa Birliği'nin bizim eksikliği olarak tanımladı. Objektiflikten uzak olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 19...

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde gümrük birliğinin güncellenmesi başta olmak üzere birçok konuda karar alındı. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğinin altını çizdi. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoyla %100 başarıyla imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin, 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil, bahis soruşturmasıyla gündemde. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan, ABD başkanlığının konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa vurdu. Çalışanın, Trump'ın konuşma metinleri üzerinden 100 bin dolardan fazla kazanç sağladığı belirtiliyor. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance'e Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde bir Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. İngiltere İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağını açıklamasının ardından İngiltere yeni bir döneme giriyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlılar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Bilda Üstündağ, teknik masada Ahmet Can Öztürk ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Programımıza başlamadan önce telefon numaralarımızı ve adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz?

0: vereceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adreslerimiz TRT TSR. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu yani radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasının radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün Orta Doğu'da yükselen gerilim ve İran merkezli krizlerin bölgede yalnızca güvenliği değil enerji dengelerini de yeniden şekillendirmesini konuşacağız konuklarımızla. Azerbaycan Güney Kafkasya'nın önemli aktörlerinden, enerji aktörlerinden ve izleyici yeni enerji politikaları, enerji ihracatı, yeni koridorlar ve bölgesel işbirlikleri konusunda atacağı adımlar Türkiye'den Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada dikkatle takip ediliyor. Enerji masasında bu hafta İran Savaşı sonrası Azerbaycan enerji politikasındaki değişimleri konuşacağız. Konuklarımız her zaman olduğu gibi her haftaki daimi konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat ve Sayın Doktor Orhan Gafarlı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam Sayın Kanbolat sizinle başlayalım.
1: Evet.
0: Enerji Azerbaycan'da bundan sonra nasıl devam edecek? Azerbaycan'ın politikaları ne olacak? Neler öngörüyorsunuz?
1: Evet, Azerbaycan'ın durumuna baktığımız zaman Azerbaycan aslında eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden biriydi. Ve Çarlık Rusyası'ndan beri petrol üretiminde dünyadaki en önemli yerlerden biriydi Bakü. Arkasından bağımsızlık sonrası da bu konumunu korumuş durumda, yanında doğal gaz da üreterek. Ukrayna Savaşı sonrası Azerbaycan'ın önemi daha da artmış durumdaydı. Şimdi İran Savaşı ile birlikte Azerbaycan'ın enerji politikaları Avrupa Birliği'ni direkt etkileyen bir konuma doğru gitti. Yani Azerbaycan hem petrol hem doğalgazda hem üretici hem ihracatçıyken şimdi hem ithalatçı da olmaya başladı petrolü ve doğalgaz Rusya'dan alarak ve transit ülke durumuna da gelmiş durumda. Evet. Şimdi nasıl bunun yanında da Azerbaycan yenilebilir enerji üretimini de arttırmaya başladı. Hem rüzgar enerjisi hem elektrik güneş enerjisi olarak evet. Ve bunu da elektriğe çevirerek şimdi ihraç yaptığı ülkeler Gürcistan, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran. Ama elektrik ihracatını arttırmaya da çalışıyor. Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkeleri olarak. Bunun yanında Azerbaycan nükleer enerjiye de girmeye hazırlanıyor politika olarak. Ve bu konuda aslında Perviz Şahbazov, Azerbaycan'ın Enerji Bakanı hem temiz enerji olması hem elektrik talebinin artmaya devam etmesi ve Azerbaycan'ın artık net bir elektrik ihracatçısı olması nedeniyle nükleer enerjiye de Rusya'nın teknik desteğiyle birlikte şimdi girmeye hazırlandığını görmekteyiz. Ayrıca hem kapasitesini Azerbaycan petrol ve doğalgazda arttırmaya çalışıyor. Hem de yeni boru hatlarıyla birlikte çünkü Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki yaptırımlar nedeniyle gaz sevkiyatının olmaması nedeniyle şimdi Azerbaycan'dan gaz sevkiyatının İtalya üzerinden Orta Avrupa'ya, Avusturya ve Almanya'ya kadar olduğunu da görmekteyiz.
0: Evet, o halde sorularıma başlayayım. İran'da yaşanan gelişmeler Azerbaycan'ın enerji güvenliği ve dış politikasını nasıl etkiliyor? Nasıl etkiledi ve nasıl etkileyecek?
2: Yani dış politikadan başlasak daha sonra enerji politikası
0: tabii ki siz nasıl uygun görürseniz.
2: Herhalde ben düşünüyorum ki yani İran Hürmüz Boğazı'yla Bakü arasında şöyle düşünelim klasik jeopolitikte 19. yüzyılda hep böyle bir bağlantı.

bağlantı vardı. Yani dolayısıyla Bakü petrolü bazen de Hürmüz üzerinden yurt dışı piyasalara çıkardı. Ve İngiltere'de özellikle bunu bu şekilde 20. yüzyılın başlarında yapmayı planlıyordu. Arada 1000 kilometre mesafe var. Yani Hürmüz Boğazı'yla

0: gelişme hem Azerbaycan'ın dış politikasını etkiliyor, özellikle güzergah bağlamında. Çünkü Azerbaycan dış politikasında son 10 yıldır geliştirdiği önemli güzergah projelerinden birisi de ulaşım koridoru, Kuzey-Güney koridorudur. Tabii ki bunun Doğu-Batı koridoru da vardır ya da Batı-Doğu koridoru da vardır ki burada Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, yani Azerbaycan için Gürcistan ve Türkiye önemli stratejik bir rolü vardır. Belki de gelecekte Zengezur koridoruyla bu önem daha da artacak. Ama Rusya için ve kuzeyden güneye bir ticaret koridoru için Azerbaycan stratejik önemi vardır. Çünkü geçit güzergahı olarak, coğrafi olarak daha koşulları uygundu. Ve bunu İran, Rusya, Azerbaycan uzun yıllardır geliştiriyorlar. Aynı zamanda bu Kuzey-Güney koridoru içerisinde gelecekte tabii ki Rusya'dan İran'a veya İran doğalgazının yurt dışı piyasasına çıkarılması da gelecekte konuşulacak konulardandır ülkeler için. Ama bu İran'da yaşanan kriz şu an Azerbaycan için hem Kuzey-Güney hem Doğu-Batı koridorlar açısından bir risk ortaya çıkmıştır. Savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Güzergahların güvenliği konusu önemli konu haline gelmiştir. Ve dolayısıyla Azerbaycan için bu krizin devam etmesi, uzun vadeli ya orta vadede ya da uzun vadede birkaç yıl daha sürmesi olumsuz etkiliyor. Yani Azerbaycan İran'da tekrardan şöyle diyelim, bu savaş durumunun bitmesi ve ABD ile bir anlaşmaya varmalarını isteyen ülkelerden birisidir. Hem kendisinin Kuzey-Güney koridorunu devam ettirmek için projelerini, aynı zamanda da Zengezur koridoru açısından. Çünkü biz eğer İran ve ABD arasında savaş devam ederse tabii ki bu koridorun güvenliği riskli olacak. Yani çok riskli bir koridor durumuna gelecek. Özellikle de savaşın ilk günlerinden işte İran arazisinden geldi bilinmeyen bazı İHA'ların, Nakçıvan'a SİHA'ların düşmesi buna bir örnekti. Oysa Azerbaycan bu savaşın kısa zamanda bitmesini ve tekrardan bölgede istikrarın inşa edilmesinden yanadır. Enerji politikaları nasıl etkiledi? Tabii ki bu dönemde petrol ve doğal gaza talep ve Avrupa Birliği'nden istek arttı. Ama Azerbaycan'da bir kapasitesi vardır. Bu kapasite çerçevesinde bakarsanız 2025 yılında 12 milyar buçuk kubmetre doğal gaz Avrupa'ya satmıştır. Burada esas alıcı İtalya'dır, 9 milyar metreküp ve Türkiye'dir aynı
1: Evet,
0: zamanda bir Avrupa.
1: İtalya ayrıca Meloni 5 Mayıs'ta da
0: Tabii Azerbaycan'a
1: Bakü'deydi.
0: ziyaret etti. Şimdi tabii ki bu rakam büyük bir rakam değildir. İsterdi ki bu 50 milyar metreküp'e kadar çıksın. Ama bunun için Türkmen gazına ihtiyaç var ya da alternatif kaynakların bulunmasına ihtiyaç vardır ki bu doğal gazı sağlamak için. Şöyle söyleyeyim, 12 milyar metreküp, düşünün ki kış aylarında İstanbul'un bir ayda tükettiği doğal gaz 1 milyar metreküptür en soğuk günlerde. Yani dolayısıyla büyük bir rakam değildir ama bu rakamın artma potansiyeli vardır ve bunu 20 milyar metreküp'e veya 20 milyar metreküp'ün üzerine TANAP ve TAP projesiyle gerçekleştirme imkanı vardır. Bunun üzerinde çalışmalar gidiyor, yatırımlar. Bir de Azerbaycan tabii ki bu talep arttıkça, alternatif koridorlar tartışmaya başlayınca kendisi de aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde yatırımlar yapıyor. İşte Hasan Bey'in bahsettiği Meloni'nin ziyareti Azerbaycan'a tesadüf değildi. Çünkü ondan birkaç ay önce Azerbaycan petrol, İtalyan petrol şirketiyle sokar bir anlaşma yaptı. Neredeyse hisselerin %98'ini alarak 4.500'ün üzerinde petrol dağıtım tesisi ve rafine edilmesini imkanı sağlayacak. Tabii ki bu Azerbaycan'ın yalnızca petrol üretip gönderen değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi içerisinde de petrolü rafine edip dağıtım ağı kabiliyeti sağlıyor. Bu önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla biz şeyi görüyoruz, yani Türkiye, İtalya, Azerbaycan arasında bir enerji paktı vardır bölgede. Bu da İtalya ve Eni şirketinin Soğuk Savaş'tan itibaren devam ettirdiği daha bağımsız bir politika, enerji politikalarında bir çizgiyi göstermektedir. Şöyle söyleyeyim, 7 kız kardeş diye bir enerji politikası da tanım vardır. Bu kartel bunlara denilir büyük şirkette. Ve İtalya gibi ülkelerde hep böyle bu anti

0: kartel politikalarını öne çıkarıp yeni kaynaklar ve Azerbaycan gibi ülkelerle, İtalya gibi, Türkiye gibi ülkelerle işbirliği ithal yapmaktadır.
1: Bu kız kardeşleri bir söyleyelim mi hocam?
0: Yani bu Standard Oil dediğimiz ABD'de 20. yüzyılın başlarında bu kartel yasalarla beraber ortaya çıkmış şirketlerdir. Burada Shell vardır, Chevron vardır, Texas Oil vardır, Gulf Oil gibi
2: tabii
0: bir şirketler
2: şöyle,
0: var.
2: Tabii şöyle, bunlar Seven Sisters derler. Bunlar sadece petrol piyasasını değil, aynı zamanda petrolün çıktığı ülkelerin siyasetini de belirleyecek kadar güçlü şirketler. Onun için zaten yedi kız kardeşler.
0: Yedi kız kardeş. Tabii şimdi artık yedi kız kardeş mi, beş kız kardeş diye de söylüyor. Çünkü 90'larda bunlar birleşenler oldu. Tekrardan ayrışanlar oldu. Ama mesela burada Shell'dir, Chevron'dur gibi şirketler ve Amerika'daki bazı doğalgaz büyük şirketlerdir ki çok batıda isimleri bilinmez. Yani ilk 10 listeye baksanız mesela örnek olarak ABD'de doğalgaz üreten Shell 9. yerdedir üretici olarak, hem satıcı olarak. Yani bunlar büyük şirketlerdir. Bu ülkelerin dış politikalarını da etkiliyorlar. Ya da British Petroleum gibi. Bazı devlet şirketleri, Total, Eni, özellikle Eni hep böyle Soğuk Savaş'tan itibaren politikasını daha böyle bağımsız ilerletmeyi düşünün kararını vermişti. Maddeyi başkanı, kurucu başkanı Eni'nin, Enrique Matteo. Ondan tarafı bu İtalya'da bu enerji politikasının böyle bir gelenek kalmıştır. Daha bağımsız bir politika yürütmek, kartele karşı ve Sovyetler Birliği ile, eski Sovyet ülkelerle, Türkiye ile yakından işbirliği kurmaktır.
1: Evet. Azerbaycan kritik bir konuma geliyor Avrupa'nın artan enerji ihtiyacı için. Peki bu kritik konum TANAP ve Güney Gaz Koridoru gibi projelerin önemini nasıl değiştirebilir?
0: Ya şu an neler bu projeler yapabilir? Önemlidir hala. Yani söylediğin gibi ne kadar miktar küçük olsa da 13 milyar metreküve yakın. Gelecekte bunun artma potansiyeli vardır. Tabii ki bir de Hazar bölgesindeki enerji politiğinin nasıl şekilleneceği önemlidir. Mesela örnek olarak İtalya Eni'nin bu artık yeni başkanı mesela Avrupa Birliği'nin enerji politikalarını eleştiriyor. Rusya ile doğalgaz ilişkilerin devam ettirilmesi gerektiğini ve yaptırımların kısmen kaldırıldıktan sonra tekrardan geri dönmemesi gerektiği üzerine bir tartışmalar yapıyorlar son günlerde, biz görüyoruz. Tabii ki Azerbaycan hem Rusya doğalgazını Avrupa'ya ihraç etme, aynı zamanda kendi doğalgazını ve gelecekte bir şekilde Türkmen gazını, hatta gelecekte İran gazı bile bunun içerisinden yani bu projeyle geçer. Şu an doğalgaz daha önemli bir konudur. Çünkü doğalgaz yeşil dönüşümün bir geçitidir. Mavi evet. Geçit dediğimiz aşamadır. Ve Avrupa özellikle şunu bilmek lazım. Avrupa ekonomisi doğalgaz tüketen ve endüstriyel olarak kalkınan bir Avrupa'dır.
1: Doğalgazla dönüyor tabii, yani.
0: Yani Avrupa'nın kalkınması Sovyetler Birliği ile arasında geliştirdiği doğalgaz anlaşmaları sonrası başladı. Bu Keynesyen politikalar Avrupa'da ve bu doğalgaz odaklı bir sanayi kompleksi vardır Avrupa'nın ki bunu daha şimdi artık yeşil dönüşümle alternatif enerji kaynaklarına dönüştürmek istiyor.
1: Daha ihtiyacı tabii, belki azaltmak.
2: Bu Hürmüz Boğazı dedik, hocam da güzel söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki bu kriz aslında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun son raporunda hayvansal ürünler, bitkisel yağlar ve tahıl fiyatlarında ciddi bir artışın olduğu ifade ediliyor bu krizle birlikte. Örneğin et fiyatlarında aylık bazda son bir ay içerisinde %1.2'lik bir artışın olduğu ifade ediliyor. Çünkü et fiyatlarında, dünyadaki et fiyatlarında genelde Latin Amerika ülkeleri, özellikle de Brezilya belirliyor. Bundan dolayı da böyle bir artış söz konusu olduğu söyleniyor. Ayrıca tahıl fiyatlarında da bir artış var. 0.8 en son bir ay içerisinde bile 0.8'lik bir artışın olduğu söz konusu. Tabii bunun dışında gübre ve dizel yakıt fiyatlarında da kademeli bir artış söz konusu. Bu Azerbaycan dahil olmak üzere bölge ülkelerinde ekonomilerini yakından etkileyen bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu arada Azerbaycan'ın İran'la da değil mi ticari ilişkileri var, gıda boyutunda da eminim onlar
2: tabii,
1: da çok
2: tabii, etkiliyor. Onlar da etkileniyor.
1: Evet.

0: İran güçlü bir satıcı
1: Evet.
0: Azerbaycan'a. Peki hocam, İran üzerinden geçen enerji ve lojistik hatlarında yaşanabilecek riskler Azerbaycan'ı alternatif güzergahlara yönlendirir mi?
1: Ya açıkçası Azerbaycan'ın çok alternatifi yok Güney Koridoru açısından. Çünkü yani Kuzey Güney Koridoru açısından İran önemli bir sınır komşusudur. Akraba topluluktur. Yani dolayısıyla Azerbaycan için alternatif şu an yoktur ve İran'dır. Dolayısıyla İran'da güvenliğin tesis edilmesi önemlidir. Tabii ki yani şimdi burada alternatif koridorlar dediğimiz zaman daha çok burada şeye bakmak lazım. Bir koridorun çeşitlendirilmesi güvenlik açısından. Yani örnek olarak Zengezur'da bir sorun çıkıyorsa bu alternatif olarak Gürcistan üzerinden gidebiliyor. Yani bir koridoru önemli hale getiren onun çeşitlendirilmiş risk oranını azaltan yollarının olmasıdır. Yani örnek olarak Zengezur koridorunda bir sorun varsa
2: Ulaştırma koridoru
1: evet
2: olarak
1: ulaştırma
2: diyorsunuz.
1: koridoru olarak. Yani tabii ki burada Türkiye yine de alternatif olarak geçit güzergahı olabilir. Irak üzerinden tekrardan güneye açılma açısından. Ama tabii ki istenilen bu İran üzerinden Güney koridorunun çalışması. Çünkü burada yalnızca bunu isteyen ve bunun üzerinde duran ülkelerden Azerbaycan değil, aynı zamanda Rusya'dır. Rusya da benzer. Çünkü Rusya için İran Azerbaycan sınırı bir de kendisinin eski sınırıdır. Yani Rusya da bu konuda çok hassastır. Yani Azerbaycan'la İran sınırı yalnızca Azerbaycan İran sınırı olarak değil, Rusya İran sınırı olarak da görüyor. Yani bu güzergahın, bu koridorun sağlıklı kalması, güvenliği ve istikrarının olması Rusya'nın da istediği bir şeydir. Hindistan'ın da istediği bir şeydir. Çünkü Hindistan'la Rusya arasındaki koridor da bunun üzerinden geçiyor. Yani dolayısıyla küresel güneyin neredeyse bu koridor konusunda Rusya ile ve Kuzey ile geliştirdiği ilişkileri sağlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani bugün ABD İran arasında çıkan savaşın da tesadüfü değildir. Yani Amerikan hegemonyasına, ekonomik hegemonyasını inşa ederken bu kritik güzergah koridorlarını elde tutmak, buraları kontrol etmek için bunu yapıyor. Çünkü
0: Belki küresel
1: buraları
0: bir hakimiyet
1: koridor eden
0: hesabını.
1: küresel hakimiyeti, küresel ekonomik hakimiyeti kontrol etmeye olacak ve tedarik zincirlerinin garantörü haline gelecek bir hegemonyadan, imparatorluktan bahsetmiş olacaksın. Dolayısıyla ABD bunun için uğraşıyor, boşuna uğraşmıyor. Ama bu uğraşısı görüyoruz ki bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla kısa zamanda bu savaşın bitmesi ve bölgede istikrarın, güvenliğin sağlanması çok önemlidir.
2: Evet, şimdi burada ulaştırma deyince önemli bir ulaştırma koridoru da Rusya Federasyonu Azerbaycan üzerinden tren hattının Azerbaycan üzerinden İran'a gitmesi ve Körfez'e kadar gitmesi. Bunun içinde Azerbaycan'ın en güneyinde bir dil şeklinde Lenkeran bölgesi var. Buradaki demiryolu hattının yenilenmesi ve tamamlanmasına çalışılıyor. Böylece Rusya'dan kalkan trenler hem gıda için hem enerji için buradan Körfez'e kadar gidebilecek. Bunun da altyapısı şu anda yapılma aşamasında.
1: Tabii.
0: Türkiye olarak Azerbaycan'la dostluk bağlarımız güçlü, duygusal bağlarımız da var. Peki bu İran savaşı sonrası ya da bu süreçte enerji işbirliğini nasıl etkileyecek
1: Türkiye ile
0: ilişkilerimizi?
1: Azerbaycan'ı mı?
0: Evet,
1: Evet.
0: evet, evet.
1: Yani tabii ki olumlu etkiler. Yani Azerbaycan, İran, Türkiye bunlar üç komşu ülkedir ve beraber ortak enerji politikaları geliştirmesi her üç ülke için bir imkan ve fırsat vardır bunun için. Çünkü İran'ın çok büyük kaynakları vardır. Hem petrol hem doğalgaz. Türkiye önemli bir transit ülkesidir. Enerji hub'ı olma potansiyeli taşıyor Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da. Azerbaycan Trans-Hazar koridorunda önemli bir ülkedir. Enerji jeopolitiğinde söz sahibi olan bir ülkedir. Dolayısıyla bu üç ülkenin bir işbirliği geliştirilmesi, İran üzerinden yaptırımların kalkması, çünkü İran'a ciddi bir yatırım ihtiyacı vardır. Özellikle enerji kaynaklarına doğalgaz çıkarmak için altyapı yatırımına çok ihtiyaç var. İran ekonomisi daha petrol odaklı yürüyor ama müthiş bir doğalgaz rezervi de bulunmaktadır İran'da. Yani dolayısıyla bu işbirleri gelişiyor ve biz görüyoruz ki Arap ülkeleri de Türkiye'de bu transit konusunda

0: görüşmeler yapıyorlar, bir fikir alışverişi vardı Hürmüz'e alternatif olması Türkiye'nin. Yani tabii ki bu kriz çok sorunlar, güvenlik sorunları çıkardı. Aynı zamanda komşu ülkelerin beraber bu riskleri azaltmak için yeni ne projeler yapabiliriz üzerine de tartışmaya açmış oldu. Bu çok önemli bir şeydi. Çünkü eskiden bunlar konuşulmuyordu. Şimdi artık konuşuluyor. Yani her zaman dediği gibi bir kriz hem fırsatlar sunar hem sorunlar sunar.
1: Evet.
2: Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili?
1: Şöyle Türkiye ile Azerbaycan arasında sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir dostluk, kardeşlikle birlikte hocam da ifade etti. Türkiye, Azerbaycan için hem boru hatlarının bir çıkış noktası Bakü, Tiflis, Ceyhan gibi hem alıcı gazıyla, petrolüyle hem de bir transit ülke konumunda devam ettirdiğini görmekteyiz. Evet.
2: Peki Güney Kafkasya enerji denklemindeki rekabet, güçlü bir rekabet var orada. Çin, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin o bölge üzerinde güçlü bir rekabeti var. Azerbaycan'ın politikalarını nasıl etkiliyor bu
0: Ya şimdi
2: rekabet?
0: burada şöyle bir şey var. Yani Avrupa'nın en önemli Avrupa'nın gaz satıcı ülke dediğim gibi Sovyetler Birliği zamanına geliştirilmiş Ukrayna, Belarus üzerinden boru hatlarıyla en büyük satıcı Rusya'ydı. Yani Rusya hem Avrupa'ya gaz satmakta bağımlıydı. Yani sonuç itibariyle sizin müşteriniz kötü durumda olmaması lazım. Bir pazarlık üzerinden satıyordu. Ve bunu daha sonra Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında bu ilişkiler devam etti. Mesela şu ki Ukrayna'da yaşananlar den sonra ve tabii ki Basra Körfezi'nde yaşananlardan sonra Rusya ile Avrupa arasında doğal gaz ve enerji ilişkileri çok minimum düzeye, yani çok o da
1: Kesildi aslında
0: kesildi,
1: doğal gaz.
0: kesildi. Yani şu an kısmen bazı ülkelere vardır. Sırbistan mesela, Avusturya ve Slovakya
1: Evet.
0: galiba, hatta Macaristan'a vardır. Ama
1: Macaristan'a.
0: genellikle yani şöyle söyleyeyim size, yıllık 100 milyar metreküp'e kadar, 100'ün üzerinde bir Avrupa'ya doğal gaz satmışken Rusya bu pazardan çıktı. Ve bu pazardan çıkmakla beraber bu 10 yılda Rusya pazarını doğuya doğru çevirdi. Yani dedi ki Asya'da bir gelişmiş ülkeler vardır. Onların üretimde ve doğal gaza ihtiyacı gittikçe Avrupa'ya göre
2: Evet.
0: daha da çok artmaktadır. Ve Çin'le doğal gaz enerji projelerini geliştirdi. Çin'le gelişen bu enerji projeleri aynı zamanda Japonya ile de bir şekilde vardır, devam ediyor hatta. Mitsubishi ile Rusya arasında bu ilişkiler devam ediyor. Bu ilişkilerin şekli değişince tabii ki soru şu oldu, yani Avrupa'ya peki kim doğal gaz satacak? Şimdilik bu piyasaya güçlü bir şekilde son 10 yılda ABD'nin girdiğini görüyoruz. ABD LNG üzerinden Avrupa'ya doğal gaz satıyor. Fakat daha ucuza doğal gaz boru hatlarıyla Avrupa'ya verilebilir, satılabilir. Bu geçit döneminde, karbon emisyonunu sıfırlama döneminde kullanımı için. Burada da tabii ki Doğu Akdeniz ve Hazar Havzası önemli hale geliyor. Şimdi bu Hazar Havzası ve Doğu Akdeniz önemli hale gelince Avrupa bütün politikalarını buraya doğru yönetmeye başlıyor ve buradan alternatif enerji, pardon, alternatif diyorum, doğal gaz satın almaya çalışacak ve burada bu politikalarını daha da hızlandırmaya çalışacak. Yani şimdi burada tabii ki Avrupa Birliği, İsrail, Yunanistan, bir sürü denklem vardır da Doğu Akdeniz'de. Ben o konularda çok uzman değilim, oraya girmek istemiyorum. Ama Hazar Havzası'ndaki durum malumdur. Burada potansiyel olarak Avrupa'ya doğal gaz satabilecek ülke İran'la Türkmenistan'dır. Yani Azerbaycan'la beraber Avrupa'ya bir, hiç olmasa diyelim 50 milyar metreküp'e kadar, yani biraz da farazi bir rakam söylüyorum, doğal gazını, ihracatını yapabilirler, satabilirler. Avrupa'nın böyle bir enerji ihtiyacı, talebi vardır ve Rusya'nın tekrardan Avrupa'ya dönmesi biraz zor. Çünkü mevcut kaynaklarıyla ve mevcut tesisleriyle şu an zaten artık Çin'e satıyor. Yani eğer Rusya'dan var mı kaynağı, var. Ama bu kaynağın işletme

0: edilmesi için yatırım lazım. Bunda Rusya eğer istiyorsan buyur gel yatırımı yap diyebilir. Ortak yatırım hep yapıldığı gibi yani garanti almış olur kendisi evet. Aynı zamanda satış konusunda yapabilir. Burada da Avrupa Birliği ne kadar istekli olur bilmiyoruz. Burada diğer önemli bir şey bunu Rusya ile yapamadığı için şu an LNG'ye bağımlı bir duruma geliyor. Cezayir'den, ABD'den ve şeyden alıyor. Katar'dan alıyor. Oralar da benzer bir şekilde, Katar da benzer bir şekilde buyurun gelin yatırımı yapın. Beraber LNG'yi çıkaralım, size satalım, uzun vadeli kontratlar imzalayalım. Ama böyle yani Avrupa'nın bu durumu bu böyle bir enerji politik çıkmazın içerisinde olduğu için ve ABD bağımlılığını büyük ihtimal Ukrayna'dan sonra isteyecektir. Ukrayna Savaşı'ndan sonra azaltmaz ve bunun için de tabii ki Azerbaycan, Türkiye, Türkiye'nin özellikle hem Doğu Akdeniz hem Trans-Hazar koridoru üzerinde olması Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu tesir etki edeceğini düşünüyorum ben. Ve aslında Türkiye'de potansiyel olarak buna hazırlanıyor. Benim tahminim odur. Yani gördüğüm.
1: Evet. Hocamıza katkı olarak şunu söyleyeyim. Dediği doğru. Bu Hürmüz Boğazı tamamen buradaki yapıyı değiştiriyor aslında bu kriz. Birincisi Hürmüz Boğazı'ndaki sıvılaştırılmış gaz üreticisi ana ülke Katar. LNG dediğimiz. Bu da gemilerle oluyordu. Şimdi Katar Irak üzerinden veya Suriye üzerinden Türkiye'ye bağımlı olarak Avrupa'ya gaz sevkiyatına doğru bu boru hattını yapmak zorunda artık. Bu ortaya çıktı. İkincisi de aslında 1991'de Azerbaycan bağımsızlığından beri ana konu Azerbaycan yanında Türkmenistan gazının ve Hazar gazının, Hazar'daki gazın, bu da Türkmenistan gazı aslında, gazın çıkartılarak Hazar'daki Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya sevki. Çünkü Rusya Federasyonu devre dışı kaldığı için doğal gaza bir ihtiyaç var. Şimdi bunların gündeme geleceği birkaç yılı yaşayacağızmış gibi görünüyor.
2: Evet. Hocam, Hasan Hocam, programın başında Azerbaycan'ın kaynaklarından evet. söz ettiniz. Enerji kaynaklarından, Hazar Denizi'ndeki, Hazar'daki enerji kaynaklarından petrol, doğalgaz. Bunun yanında da yenilenebilir enerji kaynak yatırımları Doğru. olduğunu söylediniz. Peki uzun vadede Azerbaycan stratejisinde nasıl yer tutuyor bu enerji kaynakları?
1: Evet, bu Azerbaycan stratejisinde yenilebilir enerji kaynakları biraz önce dediğim gibi elektrik üretimi açısından evet. çok önemli. Evet. Ve bu genelde de Azerbaycan'ın kullanımı değil, ihracatı açısından önem taşıyor. Ama Azerbaycan'ın şu anda üzerinde durduğu ana noktalardan biri sözlerimin başında dediğim gibi nükleer enerjiye geçiş. Bu aslında birkaç kere gündeme gelmiş Azerbaycan'da. İlk Sovyet zamanında 1982'de planlanmış nükleer enerji üzerine bir santralin yapılması. Fakat 1986'da Çernobil faciası olunca bu proje rafa kaldırılmış. 2014'te tekrar gündeme geliyor. Bu konuda bir çalışma da yapılıyor. Bakü'nün güneybatısındaki Navay kasabasında böyle bir nükleer santralin yapılması gündeme geliyor. Şu anda Rusya Federasyonu Rosatom firmasıyla Rosatom da Rusya Federasyonu devlet firmasıdır. Bunlarla bir görüşmeler var. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndan da bu proje için gerekli onayın da alındığını görmekteyiz. Yani altyapı çalışmaları şu anda tamamlanmış durumda. Projenin 1500 megawattlık bir santral olması ve 3 milyar dolarlık bir yatırımla 4 yıl

0: içerisinde yapılması da planlanmış durumda. Artık bir start verilmesi bekleniyor bu konuda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bu haftada programımızın sonuna geldik. Konuklarımız Sayın Orhan Gafarlı, Doktor Sayın Orhan Gafarlı.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve her hafta olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Konuklarımızla birlikte İran Savaşı sonrası enerji arzında çıkan krizler gölgesinde Azerbaycan'ın stratejik politikalarını konuştuk, politikalardaki değişimlerini konuştuk. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Ahmetcan Öztürk ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Bir dakika. Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
1: Bir dakika.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. Duran, yaklaşımı Avrupa Birliği'nin vizyon eksikliği olarak tanımladı, objektiflikten uzak olduğunu ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde gümrük birliğinin güncellenmesi başta olmak üzere birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğinin altını çizdi. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorlu testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoda %100 başarıyla imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin, 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmaları bu kez siyasi içeriğiyle değil bahis soruşturmasıyla gündemde. Trump'ın uzun yıllardır prompter operatörlüğünü yapan çalışan, ABD Başkanı'nın konuşma metinlerini kullanarak bahis oynadığı iddiasıyla açığa alındı. Çalışanın Trump'ın konuşma metinleri üzerinden 100 bin dolardan fazla kazanç sağladığı belirtiliyor. Washington-Tel Aviv hattında ilişkiler geriliyor. İsrail'in Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalıştığını belirten Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'dan destek geldi. ABD Başkanı Trump'ın Vance'le hemfikir olduğu vurgulanarak söz konusu durum için bu temel bir gerçek ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze şeridinde bir Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağını açıklamasının ardından ülke yeni bir döneme giriyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Al Hilal'ın gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bazı yolculuklar yeni ülkeler görmek, yeni insanlar tanımak için ya da ticari amaçlarla yapılır. Bazı yolculuklarsa bir görevdir. Yolcunun gözlemleri, araştırmaları sadece yaşadığı

0: çağı değil, geleceğe de bir hizmet olur. Bugün işte böyle bir yolcuyla çıkıyoruz yola. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına gelen Fransız doğa tarihçisi, botanikçi, hekim ve seyyah Guillaume Antoine Olivier ile birlikte renkli ve heyecanlı bir yolculuk olacak bu. Yıl 1792. Fransa'da Büyük İhtilal sonrası geçici yönetimi ele alan devlet adamları, Avrupa'nın en çok merak edilen devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'na bir uzmanlar heyeti göndermeye karar verir. Heyetin başında Guillaume Antoine Olivier vardır. Bir bilim insanı olsa da Olivier'in görevi yalnızca bilimsel incelemeler yapmayacak, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü, toplumsal yapısını ve siyasi durumunu da gözlemleyecektir. Olivier'in Marsilya'dan bindiği gemi, 22 gün sonra İstanbul'un büyüleyici manzarasıyla buluşur. İstanbul'a ilk defa gelen her yabancı gibi, Olivier de gördüğü manzara karşısında duygularını ifade edecek sözcükler bulmakta zorlanır. Evet, ağaçlar, kubbeler, minareler karışımı yüksek bir zevkle kurulmuş bir şehir. Boğazın girişi, liman, Galata, Pera ve Aya Dimitri mahalleleri, Üsküdar ve ardındaki yeşil tepeler, Marmara Denizi ve adalar, Boğaz'ın Asya ve Avrupa yakalarında değişik manzaralı tarlalar. Bütün bunların hep birlikte meydana getirdiği nefis manzarayı izlemeye doyamaz insan. Ancak şehrin içine girince az önceki duyguları hızla kaybolmaya başlar Olivier'in. Daracık ve pis sokaklarda, kötü kaldırımlarda yürümek, kötü inşa edilmiş toprak ya da ahşap evleri yakından görmek onu hayal kırıklığına uğratır. Her milletten insanın bulunduğu kalabalığa rağmen şehirdeki sessizlik de onu hayrete düşürür. Olivier incelemelerine Osmanlı halkından başlar. İstanbul nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin genellikle az okumuş olduklarını gözlemler. Bağnaz ve tutucu olduklarını, bunun yanında gülünç denecek kadar gururlu olduklarını söyler. Şiire, Arapça ve Farsça'ya, ayrıca astrolojiye meraklıdırlar. Tarihten sadece kendilerini ilgilendiren bölümleri bilirler, diğerlerine ilgi göstermezler. Olivier, halkın yaşayış tarzı ve adetlerinin Avrupa'dan çok farklı olduğunu söyler. Kadınlar neredeyse tamamen evlere kapanmışlardır. Erkeklerin zengin olanları da mümkün olduğunca az dışarı çıkarlar. İstanbul'da halkın hemen hepsi geçimlerini padişahtan, devlet ve hükümet memuriyetlerinden, hizmet işlerinden sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok kurumunu inceleyen Olivier, Türk donanması hakkında da bilgiler toplar. Türklerin genellikle denizden pek hoşlanmadıklarını, denizciliğin türlü zorluk ve mahrumiyetlerine katlanmak istemediklerini anlatır. Denizcilik alanında kendilerinden daha becerikli ve istekli olan Rumlardan faydalanırlar. Ancak savaş gemilerinde Rumlar yalnız geri hizmetlerde kullanılırlar. Savaşmak Müslüman Türklerin tek elindedir. Olivier, Osmanlı Sarayı hakkında da geniş bilgi edinmiş ve bunlara seyahatnamesinde yer vermiştir. Padişahın şahsına, sarayına ve çeşitli sayfiye evlerine bağlı çok sayıda insan olduğunu anlatır. Ona göre bu insanların masrafları muazzam rakamlara ulaşmaktadır. Sarayın içindeki lüks ve ihtişamın Avrupa'daki hiçbir ülkede olmadığını ileri sürer. Topkapı Sarayı, eski saray olarak anılmaktadır ve burası padişahın gözden düşmüş kadınları için bir nevi sürgün yeri olmuştur. Ölen veya tahttan indirilen padişahların karıları da bu eski sarayda otururlar. Burada ihtişam içinde yaşamaya devam eden bu kadınlar asla saraydan dışarı çıkamazlar. Sadece yeni hükümdarın annesi serbesttir ve onun ayrı bir sarayı ve maiyeti vardır. Olivier'in Osmanlı Sarayı'na ilişkin verdiği ilginç bilgilerden biri de sağır ve dilsizlerle ilgilidir. Padişahın sarayında 40 kadar sağır ve dilsiz uşağın bulunduğunu söyler. Bunlar en gizli toplantılarda misafirlere her türlü hizmeti yapmakla görevlidirler. Olivier bu sağır ve dilsizlik durumlarına zaman zaman hilelerin karıştığını da fark eder.
1: Elçinizin İstanbul'da görevlendirildiği dönemde sağır ve dilsiz bir haberci geldi. Bu adam şehir ve memleket ahvalinden

0: vakıfmış.
1: İstanbul gezintilerinden birinde Ok Meydanı'na da gider Olivia. Burası yaz aylarında padişahın ileri gelen maiyeti ve uşakları ile birlikte eğlenceli zamanlar geçirmek için geldiği bir yerdir. Gününü buradaki güzel köşkte ya da muhteşem bir çadırda geçiren padişah, ok atarak ve yapılan gösterileri izleyerek eğlenir.
0: Nerede olursa olsun, kudretli adamların yanından hiçbir zaman eksik olmayan dalkavukluk burada da kendini gösterir. Hünkârın attığı okun muazzam bir mesafeye ulaştığı ilan edilir. Padişah'tan sonra atış yapacak ileri gelen kişiler, atacakları okun padişahın attığı oktan daha uzağa gitmemesi için dikkat ederler. Padişahın muhafızları at üzerinde mızrakla savaş gösterisi yapar. Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen her tarafında birçok defa seyrettiğimiz bu oyunda Türklerin dört nala giden at üzerinden eğilerek yerdeki ciriti almadaki ustalıklarına hayran.
1: Olivia, İstanbul'un kahvehanelerini insanların hiçbir statü farkı gözetmeksizin bir araya geldiği çok özel mekanlar olarak tanımlar. Ancak buradaki derin sessizlik bir Avrupalı olarak onu şaşırtmıştır.
0: İstanbul kahvehaneleri Avrupalıların gürültülü ve hararetli tartışma mekanlarına hiç benzemez. İçeri girdiğinizde onlarca insanın yan yana oturduğunu görürsünüz ama çıt çıkmaz. Herkes elindeki çubuğuyla tütün tüktürür, kahvesini yudumlar ve derin düşüncelere dalar. Arada bir sadece nargilenin fokurtusu veya birinin yanındakine kısık sesle söylediği birkaç kelime duyulur. Bu insanlar konuşmadan da saatlerce bir arada kalabilmenin sırrına ermişlerdir.
1: İstanbul'un her iki yakasındaki semtleri gezen ve notlar alan Olivia, adalara gitmekten büyük zevk alır. Daha önce iki kez ziyaret ettiği adaları yeniden gezmek ve daha yakından tanımak için arkadaşlarıyla bir kez daha gider ve bu defa Anadolu sahillerinin manzarasını doya doya seyretme imkanı bulur. Ağustos sonu burada yılın en güzel ve en kalabalık zamanıdır. Herkesin girebildiği kalabalık bir kahvehanedeki gösteri özellikle ilgisini çeker. Burada her akşam Türklerin pek sevdiği perde oyunu gösterilmektedir.
0: En serbest ve pişkin, Avrupalıların bile bazen utanarak seyredecekleri sahnelerin olduğu bu oyunu, edepli aile kadınları bile zevk ve neşeyle seyredebiliyor. Tabii kadınlar kahvehanenin içine giremiyorlar. Ayrı bir yerde duruyorlar ama oyunu rahatça seyredebiliyorlar. Bütün İstanbul'un en büyük eğlencesi olan ve adına Karagöz denilen bu oyunu ilk defa izlerken büyük hayrete düştüm. Genellikle sessiz ve ağır başlı olan Türkler bu oyunun saçma sahnelerini seyrederken büyük bir neşe içindeler ve bol bol kahkaha atıyorlar. Hem geleneklerinden, örf ve adetlerinden en küçük ödün vermezler. Ahlaka yapılan saldırıları bazen ölümle cezalandırırlar. Hem de kahvehanelerde, umumi yerlerde, karagöz perdelerinde böyle edepsiz sahnelere göz yumarlar. Ne büyük çelişki.
1: Olivia, seyahatnamesinde İstanbul'un konumundan ve iklimi hakkında bir coğrafyacı gibi ayrıntılı bilgiler aktarır. Ona göre İstanbul, çok tatlı bir havanın, parlak bir semanın ve son derece sağlıklı bir iklimin üstünlüklerine sahip bir şehirdir. Ancak bu güzel şehirde sağlam bir inşaat yapmak için her türlü malzeme kolayca bulunsa da, zengin ya da fakir fark etmeksizin herkes ahşap evlerde oturmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında çok yaşanan yangınlarda evlerin çoğu yanıp kül olmaktadır. Yangınlar İstanbul halkı için olağan olaylar arasındadır. Yanan evlerin yerine birkaç gün sonra tıpkı eskisine benzeyen yeni evler yapılır ve yaşam eskisi gibi devam eder.
0: Türkler sanki eski evlerindeymiş gibi hiç yadırgamadan yenilerine yerleşirken bak.

0: Bakkallar, esnaflar eski işlerini yeniden kurarlar. Hazır yeni evler yapılırken eskilerin hatalarını düzeltmek, sokakları genişletmek veya binalarda değişiklik yapmak kimsenin aklına gelmez.
1: Olivia'ya göre İstanbul'un en önemli sorunlarından biri vebadır. Bir hekim olarak bu hastalığa seyahatnamesinde geniş yer verir ve tedavi şekillerini anlatır. Hastalığı belki de İstanbullulardan daha çok dert edinir kendine.
0: Türkler dini inanç ve tutuculukları yüzünden veba felaketine karşı alabilecekleri korunma ve tedavi tedbirlerinin hiçbirini almıyorlar. Aksine bu tedavileri günah sayıyorlar. Onlara göre ölüm bir ilahi takdir ve ilahi takdiri değiştirmek fanilerin harcı değildir. Ölüm kapılarına dayanınca bunu büyük bir tevekkülle karşılıyorlar.
1: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki din adamlarının dokunulmazlıklarına da değinir Olivia. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki din adamlarına verilen imtiyazlar olmadığını söyler. Hem dini kuralların uygulayıcısı hem de bütün hukuki davalarda kesin karar verme yetkisine sahiptirler. Halkı etkilemeleri ve kamuoyu oluşturmaları bakımından devlet yönetiminin bile çekindiği, korktuğu ve saygı gösterdiği kişilerdir. Padişah da her ne kadar imparatorluğun başı olsa da kamuoyunun tepkilerinden çekinmektedir. Örneğin vergi koyarken halkın aşırı yük altında bırakılmamasına dikkat eder. Zira fazla baskıya gelemeyen, memnuniyetsizliğini hemen dile getiren ve baş kaldıran halk, bazen vezirin başını veya padişahın tahttan indirilmesini isteyecek kadar büyük bir tepki ortaya koyabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'na 3. Selim döneminde gelmiş olan Guillaume Antoine Olivier'in seyahatnamesi, diğer pek çok seyyahınkinden farklıdır. Akademik ve bilimsel kimliği sayesinde İstanbul'u ve daha sonra gittiği Anadolu şehirlerini sadece romantik veya oryantalist bir pencereden izlememiş, son derece analitik, gözlemci ve gerçekçi veriler ortaya koymuştur. Bu yüzden onun ilginç yorum ve anılarını kısa bir süreye sığdırmak mümkün değil. Anlayacağınız, Olivia ile birlikte aşacağımız yollar ve göreceğimiz yerler henüz bitmedi. Gelecek bölümde onun İstanbul'la ilgili son değerlendirmelerini dinleyip Anadolu'nun farklı şehirlerine doğru yola çıkacağız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise

0: %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Demir ağların hırçın ve ritmik melodisiyle şehrin kalbine doğru uzanan bir yolculuk burası. İstasyonlarda yankılanan düdük sesleri, ardında sadece duman ve vedalar bırakmaz. Her gar, her ray hattı aslında toplumsal bir dönüşümün, sessizce büyüyen bir uyanışın hafıza odasıdır. Sisin ve dumanın arasından süzülen o devasa çelik gövdeler, sadece ham maddeleri, kömürü ya da tüccarları bir noktadan diğerine sürüklemedi. O buharlı lokomotifler, asırlık uykusundan uyanmaya başlayan bir toplumun köklü fikirlerini, değişen dinamiklerini ve yeni bir dünyanın ayak seslerini de vagonlarında taşıdı. Programımızda bugün lokomotifimiz tarihin en az anlatılan ancak şehrin çehresini en derinden değiştiren bir güzergaha sapıyor. Bugün rayların üzerinde sadece lokomotiflerin ağırlığını değil, eşitlik, özgürlük ve adalet arayışıyla sokaklara çıkan, dernekler kuran, toplumsal hareketlerin fitilini ateşleyen kadınların ayak seslerini taşıyoruz. Şehirdeki ağlar, kadın dernekleri ve toplumsal hareketler başlığı altında, demir yollarının kadınların kamusal alana çıkışındaki o muazzam ve örgütlü rolüne, tarihin en

mücra dehlizlerine inerek en üst sınırda genişletilmiş bir anlatıyla yakından bakacağız. Garların gölgesinde yeşeren bu muazzam uyanışı, sararmış belgelerin ve unutulmuş tanıklıkların rehberliğinde yeniden dinlemeye hazır mısınız? 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı insanlık tarihinin en hızlı, en sancılı kırılma noktalarından birine sahne oluyordu. Sanayi devriminin devasa, buharlı lokomotifleri dünyayı hızla küçültürken, demir yolları sadece coğrafi mesafeleri harita üzerinden silmiyor, aynı zamanda yüzyıllardır kemikleşmiş, dogmatik hale gelmiş toplumsal sınırları da yerinden oynatıyordu. Eski dünyanın o durağan, toprağa bağlı, kendi içine kapalı ve geleneksel yapısı, garların etrafında yükselen yeni yerleşim alanları, bacası tüten fabrikalar, devasa antrepolar ve hareketli ticari merkezlerle sil baştan inşa edilmekteydi. İşte bu devasa çarkların, hiç durmadan dönen o gürültülü dişlilerin arasında, o güne dek sadece ev içlerine, mahalle aralarına, görünmez ve aşılmaz toplumsal perdelerin arkasına sıkıştırılmış olan kadın figürü, demir yollarının sunduğu bu yeni, dinamik ve radikal hareketlilikle tanıştı. Bu tanışma sadece basit bir seyahat alışkanlığından ya da mekansal yer değiştirmeden çok daha fazlası, toplumsal bir devrimin, kolektif bir biçimlenmenin ilk ve en güçlü kılıcımıydı. Tren, o dönem için sadece teknik bir ulaşım aracı, zamandan tasarruf sağlayan bir mühendislik harikası ya da salt hız demek değildi. O, kadınların tek başına seyahat edebilmesini, o güne kadar nefes aldırmayan ataerkil aile yapısının ya da muhafazakar mahalle baskısının çizdiği o dar ve boğucu sınırların ötesine geçebilmesini sağlayan ilk büyük, korunaklı, kamusal özgürlük alanıydı. Tarihte ilk kez kadınlar yanlarında bir erkek refakatçi, bir aile büyüğü ya da icazet belgesi olmadan sadece bir bilet alarak bir şehirden diğerine tek başlarına özgürce gidebiliyorlardı. Kompartımanlar dış dünyanın yargılayıcı bakışlarından uzak, kendi kurallarını koyabildikleri birer geçici özgürlük adasına dönüşmüştü. Bu seyahatler kadınların eğitim almak amacıyla büyük merkezlerdeki okullara, yatılı idadilere ve nihayetinde darülfünunlara taşınabilmesini sağladı. Akabinde onları fabrikalarda, ticaret bürolarında, postanelerin telgraf odalarında ve matbaalarda iş gücünün aktif, vazgeçilmez birer parçası haline getirdi. Bu durum kadının toplumsal statüsünde geri dönülemez, köklü ve sarsıcı bir eşiğin aşılması demekti. Coğrafi mesafeler tren hatlarıyla kısaldıkça, farklı şehirlerde yaşayan, farklı sosyal arka planlardan, farklı kültürlerden gelen kadınların birbirlerinin sesini duyma, ortak acılarını paylaşma ve en önemlisi ortak bir gelecek fikri üzerinde kolektif olarak düşünme ihtimali doğdu. Sevgili dinleyenlerimiz, bu tarihsel kesiti daha derinlemesine, daha titizlikle incelediğimizde, demiryolu hatlarının ilk ulaştığı büyük liman kentleri ve idari merkezler, aynı zamanda ilk kadın cemiyetlerinin kurulduğu, hak arayan ilk öncü kadın dergilerinin basıldığı ve dağıtıldığı ana üsler haline geldi. Rayların birbirine organik olarak bağlandığı bu şehirler, kadın mücadelesinin de fiziki, somut ve geçirgen ağını örüyordu. Matbaalarda büyük fedakarlıklarla, adeta iğneyle kuyu kazarcasına basılan, sansürün ve toplumsal engellerin gölgesinde var olmaya çalışan, kadın haklarından, eğitim hakkından, mülkiyet ve çalışma özgürlüğünden bahseden ilk mecmualar, tren vagonlarındaki posta çuvallarıyla taşraya, en ücra istasyon kasabalarına kadar güvenle ulaşılıyordu. Şehirde basılan akılcı bir fikir, rayların sayesinde bir günde Anadolu'nun kalbine iniyordu. Kadınlar, istasyon binalarının taş duvarlı, yüksek tavanlı bekleme salonlarında gizlice buluşuyor, uzun ve dumanlı tren yolculuklarında birbirlerine bu yeni fikirleri fısıltıyor, mecmuaları elden ele geçirerek çoğaltıyor ve hak arama mücadelesini bu modern ulaşım ağları üzerinden ilmek ilmek örgütlüyordu. Demir yolları, kadını sadece mekansal olarak bir noktadan diğerine taşımıyor, onu 100 yıllık o derin uykusundan uyandırıp fikri bir aydınlanmanın, sosyal bir şahlanışın tam ortasına doğru hızla sürüklüyordu.
Sevgili dinleyicilerimiz, kadınların bu büyük toplumsal hareketlerdeki varlığı ve mücadelesi hiçbir zaman sadece seçkin salonlardaki entelektüel dergilerle ya da masa başı yazışmalarıyla, elitist tartışmalarla sınırlı kalmadı. Demiryolları kendi devasa sanayisini, devasa bürokrasisini ve iş gücünü yaratırken, kadının emeğini de o soğuk, sert ve ağır rayların üzerine silinmez bir biçimde bastı. Özellikle imparatorluğun son döneminde büyük savaş yıllarında o karanlık ve buhranlı günlerde ve peşinen gelen topyekün mücadelelerde erkek nüfusun cephelere akın etmesiyle birlikte cephe gerisindeki üretimin, haberleşmenin ve lojistiğin ayakta kalması hayati bir zorunluluk haline geldi. İşte bu büyük tarihi kırılma anında kadınlar, demiryolu hatlarının bakım ve onarımında, istasyonlardaki bilet satış gişelerinde, telgraf odalarının o hayati tıkırdayan hatlarında ve idari bürolarda ilk kez kitlesel olarak ve kamusal bir kimlikle görünür oldular. Onlar artık sadece yolcu koltuğunda oturan figürler değil, sistemin bizzat yürütmesini sağlayan akıl ve kol gücüydü. Milli mücadele yıllarına geldiğimizde ise bu emek adeta bir vatan savunmasının, bağımsızlık yürüyüşünün ana omurgasına dönüştü. Kadınlar raylar boyunca cephane ve erzak taşıyan lokomotiflerin odun ve kömür ikmalinde çalıştılar, sabahlara kadar hatların sabote edilmesini önlemek amacıyla raylar üzerinde nöbet tuttular ve cephenin lojistik kaderini doğrudan değiştirerek tarihin akışına yön veren görünmez kahramanlar haline geldiler. Trenlerin garlara getirdiği sadece cepheden dönen yaralı askerler askeri mühimmat değildi. Trenlerin her bir çarkında, her bir vagon cıvatasında kadın işçilerin el emeği, göz nuru, vatan sevgisi ve dökülen helal alın teri vardı. Raylar onların fedakarlığıyla cilalandı. Lokomotifler onların inancıyla menzile ulaştı. Savaşların ardından gelen yeni devletin, yeni cumhuriyetin o coşkulu inşa döneminde bu teknik ve idari emek kaçınılmaz olarak beraberinde hak arayışını, sendikal uyanışı ve kurumsal örgütlenmeyi getirdi. Demiryolu işçilerinin, memurlarının ve teknisyenlerinin çalışma şartlarını iyileştirmek için başlattıkları ilk grevlerde, ilk hak mücadelelerinde kadınlar en ön saflarda bükülmez bir iradeyle kararlı bir duruş sergilediler. Artık istasyon binaları sadece yolcuların hüzünle ya da neşeyle beklediği gelip geçici mekanlar olmaktan tamamen çıkmıştı. Bu devasa taş yapılar, kadın çalışanların çocukları için kreş taleplerini, eşit işe eşit ücret haklarını, insani çalışma saatlerinin düzenlenmesini, doğum izinlerini tartıştıkları, dayanışma fonları kurdukları ve birbirlerine omuz verdikleri birer hak arama merkezine dönüştü. Aynı dönemde faaliyet gösteren kadın dernekleri de bu demiryolu ulaşım ağını muazzam bir toplumsal stratejiyle kullandı. Büyük kentlerin korunaklı, modern salonlarında kurulan bir yardım cemiyetinin ya da kadın hakları örgütünün idealleri, kara trenlerin vagonlarında yolculuk eden öncü kadın misyonerler, idealist öğretmenler ve fedakar hemşireler vasıtasıyla Anadolu'nun en ücra köşelerine, oradaki yoksul ve eğitimsiz taşra kadınlarına ulaştırıldı. Trenlerin durduğu her istasyon, bir kadının okuma yazmasıyla, temel sağlık bilgileriyle, zanaatle ve toplumsal bilinçle taşıdığı birer gezici okula dönüştü. Şehirdeki o çok sesli, karmaşık toplumsal ağlar, rayların çizdiği çizgiyi istasyon duraklarını birebir takip ederek genişledi. Kadınlar toplumsal hareketi adım adım büyütürken, modern ulaşımın getirdiği bu hız, kararlılık, disiplin ve dinamizmden, kelimenin tam anlamıyla lojistik ve moral bir güç alıyorlardı. Rayların birbirine bağladığı her istasyon, kadın derneklerinin yeni birer şubesi, toplumsal bilincin yeni birer kalesi oluyordu. Şimdi gelin, tarihin bu mücadele dolu, sert, kurumsal ve gururlu sayfalarından, edebiyatın, şiirin, tiyatronun ve hatıraların o korunaklı, derin hafıza odaklarına doğru bir geçiş yapalım.
dönemin tanıklıklarına, sararmış ana defterlerine, eski gazete tefrikalarına ve ilk baskı romanlarına baktığımızda tren yolculukları, ilk kadın romancılarımızdan ateşli aktivist kalemlere, cemiyet kurucularından meydanlarda gürleyen kadın şairlere kadar toplumsal dönüşümün öncüsü olan tüm kadınların hayatında sıradan bir yolculuk değil, birer sosyal laboratuvar, birer edebi gözlem mekanıdır. Memleketi karış karış gezen, cepheden cepheye, şehirden şehre fikir, umut ve inkılap taşıyan bu öncü figürlerin yolları hep bir şekilde garlardan, tren pencerelerinden ve buharlı vagonların koridorlarından geçmiştir. Onların yazdığı her satırda, her romanda, her şiirde trenin ritmik, metalik tıkırtısını ve o tıkırtının getirdiği değişim inancını, geleceğe duyulan o büyük güveni hissetmek bugün bile mümkündür. Çünkü tren vagonları o dönemin toplumsal şartlarında benzersiz, adeta mucizevi bir kamusal alanı ifade ediyordu. Normal şartlarda katı sınıf kuralları ya da geleneksel yapılar nedeniyle şehir hayatında, sokakta, mahallede asla bir araya gelmeyecek, birbirinin varlığından dahi haberdar olmayacak farklı toplumsal sınıflardan kadınlar aynı vagon kompartımanında saatlerce yan yana oturuyor, aynı kaderi paylaşıyor, dertleşiyor ve birbirlerinin yaşam hikayelerine pencereler açıyordu. Fabrikadaki mesaisine yetişmeye çalışan yoksul bir işçi kadının nasırlı, yorgun eliyle şehirde kadın hakları, kadınların seçme ve seçilme hakkı için gazetelerde köşeler yazan, konferanslar veren bir cemiyet yazarının eldivenli, zarif eli aynı kompartımanın puslu penceresine dokunuyordu. Ve o pencereden dışarıya, bozkırın ortasından akıp giden Anadolu topraklarına bakıldığında görünen manzara, kişisel hırsların, bireysel kaderlerin çok ötesinde ortak bir geleceğe açılıyordu. O pencereden bakınca eğitime özgürce ve eşitçe ulaşabilmiş kız çocukları, sokaklarında korkusuzca güvenle yürünebilen aydınlık şehirler ve kadının emeğinin sömürülmediği, erkeğin gölgesinde kalmadığı adil bir yaşam hayal ediliyordu. Vagonlar bu hayallerin mayalandığı, tartışıldığı, olgunlaştığı ve şehirden şehre taşınarak tüm ülkeye büyütülerek yayıldığı mekanlardı. Kompartıman aralarında yankılanan kadın sesleri geleceğin modern Türkiye'sinin manifestosunu fısıldıyordu adeta. İşte bu yüzden şehirlerde filizlenen kadın hareketleri rayların sağladığı bu muazzam insani etkileşimle evlerin kalın duvarlarını geleneksel aile sınırlarını aşarak kamusal alanın tam merkezine, meydanlara taştı. Derneklerin düzenlediği büyük kongreler, yardım organizasyonları, okuma yazma seferberlikleri, kadın sağlığı taramaları ve toplumsal bilinçlenme toplantıları hep demir yollarının canlandırdığı, istasyonların etrafında ticari ve kültürel olarak büyüyen dinamik şehir merkezlerinde o meydanlarda hayat buldu. Demir yolu kadını sadece taşradan kente getirmekle kalmadı. Onu toplumsal hayatın pasif bir izleyicisi olmaktan tamamen çıkartıp modern kent kültürünün, edebiyatın, siyasetin, sendikaların ve toplumsal hareketlerin tam merkezine lokomotif koltuğuna taşıdı. Kadınlar rayların üzerinde kendi tarihlerini, kendi kaderini tırnaklarıyla kazıyarak yazdılar. 1930'lu yıllarda genç cumhuriyetin demir ağlarla ürüldüğü Anadolu'da, Ankara ve İstanbul'dan kalkan kara trenlerin pencerelerinden taşra kasabalarındaki kadınlara seslenen kadın aktivistler, Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Erzurum garlarında peronları tıklım tıklım dolduran yerel halka kadın haklarını, yeni medeni kanunu ve kadının özgür geleceğini anlattılar. Cumhuriyetin ilanından sadece birkaç yıl sonra Devlet Demiryolları'nın idari kadrolarında ilk kadın şefler, ilk kadın harita mühendisleri, bilet kondüktörleri ve memureler asaletle yerlerini almışlardı. Türkiye'de kadın derneklerinin, sendikal uyanışın ve toplumsal hareketlerin Anadolu toprağında kök salma, örgütlenme ve sesini duyurma kronolojisi,
demiryolu hatlarının genişleme haritasıyla birebir örtüşmektedir. Kadınlar Cumhuriyet'in demir ağları üzerinde sadece yolculuk etmediler. O ağların her bir istasyonunda modern Türkiye'nin toplumsal dönüşüm tarihini yeniden yazdılar. Bugün rayların belleğinde demir ağların sadece şehirleri, kasabaları, limanları ve fabrikaları değil, insan ruhunu, kadın bilincini ve toplumsal uyanış hareketlerini de nasıl kopmaz bağlarla birbirine bağladığını tanıklık ettik. Kadınların ev içi alandan çıkıp istasyonlara, garlardan derneklere, sendikalara, matbaalara ve edebiyat kulüplerine uzanan zorlu, engellerle dolu ama bir o kadar da onurlu yürüyüşünü rayların üzerinden okumaya çalıştık. Unutmayalım ki bugün büyük bir doğallıkla özgürce yürüdüğümüz şehir meydanlarında, bindiğimiz modern ulaşım araçlarında, hayatın her alanında var ettiğimiz haklarımızda o geçmiş zaman kadınlarının garlarda attığı ilk cesur adımların, tren kompartımanlarında kurduğu ilk örgütlü bağların silinmez muazzam izi var. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Sizin dinleyen kulaklarınız ve hissen ortak olan yürekleriniz olmasaydı bu raylar üzerindeki sesimiz eksik, bu hikayelerimiz yarım kalırdı. Hiç unutmayın, tren sadece şehirleri, kasabalarını birbirine bağlamaz. Trenler insan hikayelerini, geçmişin hatıralarını ve geleceğin umutlarını da birbirine bağlayan o devasa sevgi köprüleridir. Her ray hattı bir vuslat, her vagon bir umut taşır insanlığın ortak yarınlarına. Bir sonraki programda modern kadın ve raylar, miras ve gelecek hikayesinde yine aynı samimiyette, yine aynı heyecanla ve geçmişin o köklü tanıklığıyla buluşmak dileğiyle. Kulaklarınız radyoda, gözleriniz ufukta, yüreğiniz hep sevgiyle, mücadeleyle ve adaletle kalsın. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Bir dakika.
2: Dünyamızın da bir gölgesi vardır ve uydumuz Ay, yılda ortalama iki defa bu konik gölgeye saklanır. Bu gök olayına Ay tutulması denir. Ay, dünyamızın çevresindeki turunu 29,5 günde tamamlar ve tutulma her dolunay evresinde gerçekleşir. Her ay bir ay tutulması göremememizin sebebi ise ayın yörüngesindeki 5 derecelik eğimdir. Ayın tutulma süresi yaklaşık 40 dakikayla 1 saat arasında değişir. Gökbilimciler ay tutulmasını basitçe 3'e ayırır. Bunlar yarı gölgeli ay tutulması, parçalı ay tutulması ve tam ay tutulmasıdır. Ay, tutulma sırasında kırmızı bir renk alır ve bu muhteşem gök olayı bir teleskoba ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle ve güvenle gözlenebilir. Meraklılar ve gökyüzü fotoğrafçıları için her ay tutulması bir şenliktir.
1: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 17.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Haberleri veriyoruz, ben Orhan Yaşar. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. Duran, yaklaşımı Avrupa Birliği'nin vizyon eksikliği olarak tanımladı. Objektiflikten uzak olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir dizi temasta bulundu. Görüşmelerde Median European Union politikasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine kadar birçok başlık gündemde. Bakan Bolat, Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi, ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için temasların devam edeceğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğal gaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Uzay aracından ilk sinyalinde başarıyla alındığını söyledi. Rubidium atomik saatin Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi zorluk testleri yine sıfır hatayla geçti. Gökyüzündeki tüm tehditler 7 farklı senaryoda %100 başarıyla imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a saldırdı. ABD Merkez Komutanlığı onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. İran'sa saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını açıkladı. ABD'nin 22 Haziran'dan bu yana yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İran'da saldırılara karşı Körfez'deki ABD üslerine misilleme yaptı. İran'ın Minab kentindeki ilkokula 28 Şubat'ta düzenlenen ve 120'si öğrenci 156 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı bir istihbarat hatası. Bu iddia İngiliz yayın kuruluşu Sky News'e ait. Aylar süren araştırma sonucunda Minab saldırısına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Araştırmada Pentagon'un yıllardır güncellenmeyen hedef bilgilerinin oluşturduğu risk konusunda uyarıldığı ancak uyarıların dikkate alınmadığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yaklaşan ara seçimler öncesi Amerikan seçim sisteminin yabancı müdahalesine açık olduğunu iddia etti. Trump, Rusya, Çin ve İran'ın bu konuda en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Çin, 2020'den bu yana 220 milyon Amerikalı seçmenin bilgisini ele geçirdi dedi. Hem Pekin hem de Moskova iddiaları reddetti. İngiltere'de İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer'ın 22 Haziran'da görevini bırakacağını açıklamasının ardından ülke yeni bir döneme giriyor. 379 milletvekilinin desteklediği eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham bugün resmen parti genel başkanı oluyor. Ve spor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir maça daha çıkacak. Ev sahibi Sırbistan'ı set vermeden geçen Ay Yıldızlar gözünü çeyrek finale yükselme yolunda kritik önem taşıyan Ukrayna maçına çevirdi. Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 28, İstanbul 27 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Amsterdam ve Saraybosna 29, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Kopenhag 25, Bakü 31, Stockholm 26, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 34 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk milletinin istikbalini korumak için canı pahasına mücadele ederek kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Yaşananlar dün gibi hafızalarımızda. Darbeciler bu aziz milleti esir almak, güzel ülkemizi ele geçirmek istediler fakat milletin cesaretini, vatan sevdasını hesap edemediler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında o karanlık gecede neler yaşandığını konuşacağız. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anacağız. Türk elinden, Tart elinden özel bölümüyle başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'linden, Tartel'inden devam ediyor. Önemli bir günde birlikteyiz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama sanki dün gibi hafızalarımızda unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
1: Evet, evet.
0: Abdullah Hocam, sizin duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Almak isterim.
1: Mustafa Bey, ben 15 Temmuz'da bizim bir bahçemiz var Gölbaşı'nda. Oradaydık. Hep böyle ailece toplanmıştık. Sonra kaynım ben telefon açtı. Dedi ki böyle pes dikkatli olun. Şöyle şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Ona göre dikkatli davranın. Kayınbederimin telefon ettiği, onun üzerine de biz toparlandık. Hepimiz şey yaptık. Dedi ki beraber hadi gidelim. Burada artık beklemeyelim. Ankara'ya gelene kadar yolda bir şey yok idi. Yani çok böyle hadiseler olmadı ama şehrin içine girince havanın değiştiğini gördük. Onu hissettim. Ben insanların balkonlardan birbirlerine, bizim komşular hep böyle sesleniyorlardı. Gençler gruplar halinde hızla dışarıya çıkıyordu. Onların şahidi oldum. Birbirlerini çağırıyorlardı. O manzarayı bugün bile unutmuyorum. Gözümün
0: evet,
1: önündedir.
0: Evet. Dün gibi.
1: Dün gibi gözümün önündedir. Biz de eve gelir gelmez çocukları ve aile fertlerini hepsini bir araya topladık. Sabaha kadar adeta tetikte bekledik. İnşallah kötü bir şey olmaz diye dua ediyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç kez böyle çok şiddetli patlamalar duydum. İki kere oldu herhalde.
0: Evet.
1: Bizim evde öyle duyuldu. Yani ev sallandı, camlar neredeyse patlayacaktı, öyle bir durumdaydı. Sonradan öğrendik ki o sırada meclis bombalanmış.
0: Evet.
1: Şerefsizler oraya bir bomba atmışlar. O an gerçekten çok üzüldüm. Bir insanın kendi ülkesinde böyle sesler duyması kolay bir şey değil. Daha sonra da mahallede biraz dolaştım, çıktım dışarıya. İnsanların fırının önünde toplandığını, birbirleriyle konuştuğunu, ihtiyaçlarını paylaşmaya çalıştığını gördüm. Benim elimden belki çok büyük bir şey gelmiyordu Mustafa Bey o anda. Halkımızın o gece nasıl kenetlendiğine, nasıl birbirine sahip çıktığına kendi gözlerimle şahit oldum.
0: Evet.
1: Allah bir daha böyle şeyler göstermesin bize.
0: Amin diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün takvimler sadece bir günü değil, bir gecenin içinden geçen büyük bir millet iradesini hatırlatıyor bize. Bu tarih sıradan bir tarih değil, bu tarih bu milletin ben buradayım dediği günün ve gecenin adı. Bu tarih tankların karşısına yüreğiyle çıkan insanların, kurşunların karşısında geri adım atmayan evlatların, bayrağına ve vatanına sahip çıkan bir milletin hikayesi. O gece herkes evindeydi. Kimi çayını içiyordu, kimi çocuklarını uyutuyordu, kimi ertesi günün hesabını yapıyordu. Ama bir anda haberler gelmeye başladı. Köprüler kapatıldı, tanklar sokaklara çıktı, uçaklar alçaktan uçtu. Milletin meclisi bombalandı. Televizyon ekranlarından darbe bildirileri okutulmak istendi. Birileri bu ülkenin iradesine el koyabileceğini sandı. Birileri bu milleti korkutabileceğini düşündü. Birileri silahın karşısında milletin susacağını zannetti. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet bayrağını yere düşürmez. Bu millet ezanı susturmaz. Bu millet iradesini kimseye teslim etmez. O gece sokaklara çıkan insanlar ellerinde silah olduğu için değil, yüreklerinde iman, vicdan ve vatan sevgisi olduğu için güçlüydü. Kimi arabasına atladı, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Kimi köprüye gitti, kimi havalimanına, kimi valiliğe, kimi emniyetin önüne. Yaşlısı vardı, genci vardı, kadını erkeği vardı. Başörtülüsü vardı, başı açığı vardı. Farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından insanlar vardı o gece. Ama o gece hepsinin ortak bir cümlesi vardı. Bu vatan bizim. İşte 15 Temmuz'u büyük yapan da bu sevgili dinleyicilerimiz. Millet o gece birbirine kenetlendi,

0: aynı yürekle attı. Darbe girişimi sadece devlete yapılmadı. Sadece hükümete, sadece kurumlara yapılmadı. O gece hedef alınan şey milletin seçme hakkıydı. Sandıktı. Meclisti. Bayraktı. Ezan sesiydi. Bu ülkenin yarınlarıydı. Ama hesap etmedikleri bir şey daha vardı. Bu milletin hafızası vardı. Çanakkale'den gelen bir ses vardı. Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, Kurtuluş Savaşı'ndan gelen bir duruş vardı. Geçit yok diyen bir ruh vardı. O ruh, 15 Temmuz gecesi yeniden ayağa kalktı. O gece elbette çok acılar yaşandı. Nice yiğitler şehit düştü. Nice kahramanlar gazi oldu. Nice anne evladını, nice evlat babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Ama onların fedakarlığı sayesinde bu ülke karanlığa teslim olmadı sevgili dinleyicilerimiz. Cenab-ı Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın.
1: Amin.
0: Abdullah Hocam sizden bir eser dinleyelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
1: Memnuniyetle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'den Tarteli'nden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızla değerli icraları için teşekkür ediyoruz. Var olsunlar.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz biz de.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz 2016 Türkiye'nin hafızasına hem en karanlık gecelerden biri hem de büyük bir millet destanı olarak kazınan tarih. O gün her şey sıradan başlamıştı. İnsanlar evindeydi, sokaklar normal akışındaydı. Fakat akşam saatlerinde önce Ankara'da sonra İstanbul'da olağan dışı hareketlilik başladı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay karargahından silah sesleri yükseldi. Ankara semalarında F-16'lar alçaktan uçuyor, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askeri araçlarla kapatılıyordu. Başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir tatbikat mıydı yoksa bir güvenlik alarmı mıydı? Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bu, milletin iradesine karşı yapılmak istenen hain bir darbe girişimiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ mensubu darbeciler Genelkurmay Başkanı'nı ve bazı komutanları rehin aldı. Ankara'da devletin en kritik noktaları hedef alındı. Polis Özel Harekat, Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel kuvvetler ve milletin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi saldırıya uğradı. O gece tanklar sokaklara çıktı, helikopterler ateş açtı. Jetler kendi ülkesinin semalarında kendi milletinin üzerine korku salmak için uçtu. Meclis bombalandı. Ama milletvekilleri meclisi terk etmedi. Çünkü orası sıradan bir bina değildi, milletin iradesinin sembolüydü. Darbeciler TRT'ye girerek çalışanları rehin aldı, zorla bildiri okutmaya çalıştı. Milletin sesi

sesini susturabileceklerini sandılar. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet, sesi kısılınca susan, korkutulunca kaçan bir millet değildi. Gece yarısını biraz geçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlandı ve milleti meydanlara, havalimanlarına davet etti. İşte o çağrı 15 Temmuz gecesinin kırılma noktası oldu. İnsanlar evlerinden çıktı, kimi eline bayrağını aldı, kimi arabasına bindi, kimi yürüyerek meydanlara koştu. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği. O gece herkesin kalbinde aynı duygu vardı. Bu vatan, bu devlet bizim. Silahların karşısında tek yürek, tankların karşısında iman, korkunun karşısında milletin kararlılığı vardı. O gece en acı saldırılardan biri de Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapıldı. Vatanı korumak için görev başında olan polislerimiz şehit düştü. Ankara Emniyeti bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bombalar atıldı. Ancak millet geri adım atmadı. Bombalar düşerken bile insanlar demokrasiye sahip çıkmak için meydanlardaydı. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri de Ömer Halis Demir oldu. Darbeci Semih Terzi'yi durdurarak darbenin seyrini değiştirdi ve orada şehit düştü. Onun cesareti o gecenin ruhunu anlatan en güçlü örneklerden biri olarak hafızalara kazındı. Sabaha doğru darbecilerin gücü kırılmaya başladı. Köprüde teslim haberleri geldi. Rehin alınan komutanlar kurtarıldı. Kritik kurumlar darbecilerden temizlendi. Halk meydanlardan çekilmedi. Polisimiz, askerimizin vatanına bağlı şerefli mensupları ve millet omuz omuza verdi. Yaklaşık 22 saat süren bu hain kalkışma, milletin sağlam iradesiyle bertaraf edildi. Ama bu zaferin bedeli çok ağır oldu. Türkiye o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Binlerce vatandaşımız gazi oldu. Nice evlere ateş düştü. Nice anne evladını, nice çocuk babasını, nice eş yoldaşını toprağa verdi. Aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet, makamları yüce olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden güzel bir eserle devam ediyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Abdullah Hocam, hakikaten çok evet. zor zamanlardan geçtik. Çok büyük evet. acılar yaşadık. O günleri unutmadık, unutmayacağız ve milletimize de unutturmayacağız diye bir söz verdik. Kıymetli Hocam, bir sanatçı olarak siz o geceye dair neler eklemek istersiniz?
1: Mustafa Bey, öncelikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, ülkemizin daima huzur, birlik ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bugün burada bir sanatçı olarak şunu da söylemek istiyorum ben. Biz isteriz ki dünyada, ülkemizde insanlar huzur içinde yaşasın. Darbelerle, kavgalarla, kardeşin kardeşe düşmesiyle hiçbir yere varamayız. 15 Temmuz gecesi yaşanan o acı olayları bir kez daha kınıyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını yürekten diliyorum. O gece vatanı ve demokrasiyi korumak için canını veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin. Amin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Çünkü güçlü bir ülkenin en büyük dayanağı birbirine kenetlenmiş millettir.
0: Evet. Merhum Mehmet Akif'in Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın dediği gibi
1: evet,
0: Cenab-ı Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi göstermesin.
1: Amin, amin inşallah.
0: Efendim, şehitlerimiz sadece o geceyi değil, bizim bugünümüzü de korudu. Gazilerimiz bedenlerinde taşıdıkları izlerle bize vatanın bedelini hatırlattı. Bu yüzden 15 Temmuz'u anarken sadece öfkeyle değil, minnetle de konuşmalıyız. Sadece yaşanan ihaneti değil, verilen büyük mücadeleyi de anlatmalıyız. Çünkü o gece hainler mağlup olduysa, bu milletin korkmayan yürekleri sayesinde oldu. Polisimiz direndi, askerimizin şerefli mensupları, üniformasını kirleten darbecilerin karşısında durdu. Millet sokaklara çıktı. Medya susturulmak istendi ama sesler çoğaldı. Ezanlar ve salalar semaya yükseldi. İnsanlar birbirini tanımadan omuz omuza verdi. O gece kimse ben tek başıma ne yapabilirim ki demedi. Herkes elinden geleni yaptı. Kimi dua etti, kimi meydanlara koştu, kimi yaralı taşıdı, kimi kapısını açtı. Kimi sadece bayrağını aldı ve yürüdü. Bazen bir milletin büyüklüğü en zor gecelerde belli olur sevgili dinleyicilerimiz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin büyüklüğü bir kez daha görüldü. Bugün bize düşen görev o geceyi unutmamak ve unutturmamak. Ama bunu sadece sloganlarla değil, doğru anlayarak yapmamız gerek. 15 Temmuz bize şunu öğretti. Demokrasi sadece seçim günü sandığa gitmek değildir. Demokrasi, gerektiğinde o sandığa sahip çıkmaktır. Vatan sevgisi sadece güzel sözler söylemek değildir. Vatan sevgisi, zor zamanlarda sorumluluk almak, vatan uğruna canını feda etmektir. Bayrak sevgisi sadece bayrağa bakıp duygulanmak değildir.

0: sevgisi, o bayrağın altında kardeş kalabilmektir. Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz birlik olmaktır sevgili dinleyicilerimiz. Kardeşliğimizi büyütmektir. Ayrışmadan, kırmadan, bölünmeden bu ülkenin yarınlarına sahip çıkmaktır. Çünkü bu toprakların en büyük gücü, tankı, topu, silahı değil, milletimizin birliğidir. Bir millet birlikte duruyorsa onu kimse yıkamaz. Bir millet hafızasını koruyorsa aynı tuzaklara bir daha düşmeyecektir. Bir millet gazilerini, şehitlerini unutmuyorsa geleceğini de kaybetmeyecektir. Bugün 15 Temmuz'u anarken elbette yüreklerimizde bir hüzün de var. Çünkü vatan için can veren şehitlerimiz var. Ama aynı zamanda büyük bir gurur da var içimizde. Çünkü bu millet o gece büyük bir tarih yazdı, destan yazdı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim, o gece sokaklara çıkan, dua eden, direnen, ses veren herkesi saygıyla, minnetle anıyoruz. Rabbimiz bu millete bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Herkes şunu iyi bilsin ki, bir daha böyle bir imtihanla sınanırsak cevabımız belli. Vatan bizim, bayrak bizim, irade bizim. Velhasılı bu topraklar bizim, Türkiye bizim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz, birlik ve beraberliğimizin daim olmasına vesile olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur olsun. Ve bu aziz milletin yolu her daim açık olsun.
1: Amin.
0: Efendim, yine kıymetli sanatçılarımızdan güzel bir eserle programımız devam ediyor.
1: Memnuniyetle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımıza değerli icraları için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Var
1: olun.
0: olunuz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
0: Abdullah Hocam, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 10. yıl dönümü. Geriye dönüp baktığımızda yaşananlar o kadar taze ki,
1: Evet.
0: sanki üzerinden birkaç hafta, birkaç ay geçmiş gibi.
1: Doğru.
0: Tabii bu kadar taze olması o yaşananların acısını bize her daim hatırlatıyor. O acılar yüreğimizde taze. Diğer
1: Evet.
0: taraftan milletimizin gösterdiği o duruş, o kahramanlık da gözümüzün önünde, yüreklerimizde.
1: Aynen.
0: Tabii bu güne dair nice şiirler yazıldı, türküler okundu, filmler, diziler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe daha iyi yürüyebilmeleri için bugünü nasıl anlatmak gerekiyor? Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Zaten sizin söylediğiniz gibi unutulacak bir gün değil. Ben de sanki demin siz söylediniz ya, üzerinden 10 yıl geçmiş bu hadisenin de.
0: Evet.
1: Sanki dün oldu bunlar. Dün sanki başımıza gelmişti. Yani bunlar unutulmayacak ve çocuğumuza da biz bunları unutturmayacağız. Ben o gün gerçekten Ankara'da sokaklarda gezerken çok duygulandım. Çok insanların birbirine nasıl destek verdiğini. Mesela o fırınların önüne millet toplanmıştı. Herkes birbirine yardım ediyordu. Bir şey olursa ne yapabiliriz?
0: Evet.
1: Nasıl bir yardımımız olur diye. Balkonda birkaç genç çocuğu gördüm. Birbirine seslendiler. Çok duygulandım. Hemen o birisi indi aşağı. O bir komşuyu çağırdılar. Toplandılar. Yürüyüş yaptılar. Yüzü aşağı. Biz Dikmen'de oturuyoruz. Oradan Kızılay'a doğru birkaç genç böyle şey yaptılar. Gerçekten çok duygulandım. İnşallah ki böyle şeyler bir daha yaşanmasın, bir daha olmasın. Yani biz çocuklarımıza artık bu bizim bir tarihti de bu hadise bize bir ders verdi. Biz bundan sonra birliğimizi, kardeşliğimizi her zaman koruyacağız ki böyle menfur güclere karşı hep ayakta olalım.
0: Evet. Tabii şunu da unutmamak gerek. Düşman boş durmuyor.
1: Durmuyor tabii.
0: Daima teyakkuzda olmalıyız.

0: Gaflete ve rehavete kapılmamalıyız.
1: Evet.
0: En önemlisi de biraz önce ifade ettiğim gibi bu günleri unutmamalıyız.
1: Aynen. Allah bir daha yaşatmasın bize bunları.
0: Amin diyoruz
1: Öyle
0: kıymetli
1: kötü
0: hocam.
1: günleri yaşatmasın.
0: Zaman su gibi akıp geçti. 10 yıl olduğu gibi bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz,
1: Biz
0: var olunuz.
1: de teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü özel yayınıyla huzurlarınızdaydık. Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, güzel müzikleriyle daima bizimle olsunlar. Güzel
1: Sağ
0: bir
1: olun.
0: müzikle veda ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

radyo.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvuru üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz sonrası partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı fezlekeyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. CHP'de ayrıca Hüseyin Yıldız, Suat Özçağdaş, Oğuzkan Salıcı, Mustafa Adıgüzel ve Murat Bakan da dokunulmazlığının kaldırılması istenen isimler. Tezkereler, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona havale edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının temyizi için yapılan başvurular üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin vereceği kararla CHP'deki kurultay düğümü çözülecek. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar kesin hüküm olacak. CHP'de şimdi Özgür Özel ve ekibinin yapacağı hamle bekleniyor. Bir yanda yeni parti kurma, diğer yanda mevcut partilerden birine geçme seçeneklerini değerlendiren Özel'in adli tatile kadar karar çıkmaması durumunda harekete geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü mesai sonunda başlayacak adli tatil öncesinde Özel tarafının beklentisi Yargıtay'ın bir ara kararla tedbir kararını kaldırması. Bunun gerçekleşmemesi halinde Özgür Özel'in 21 Temmuz'dan sonra yeni partiye açıklayacağı değerlendiriliyor. Yeni partiye ilişkin yol haritası Özgür Özel ve ekibinin 21 Temmuz Salı günü yapacağı toplantıda belli olacak. Bir yanda arınma söylemiyle başlayan ihraç süreci, diğer yanda kurultay tartışmaları. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de tartışma devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tartışmaların gölgesinde ikinci kez yan yana geldi. Başkent Ankara'da

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. 88 yaşında hayata veda eden Olcay Baykal, törenin ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve partililer katıldı. İki isim cenaze namazı başlamadan önce tokalaştı ancak sohbet etmedi. CHP'deki çift başçılık tartışmaları cenaze için gönderilen çelenklere de yansıdı. Yan yana koyulan Kılıçdaroğlu'nun ve Özel'in çelenklerinin üzerinde CHP Genel Başkanı yazısı yer aldı. Genelkurmay Çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. 135 sanık 12 yıl 6 ayla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davası Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 17 sanığa verilen 138'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 4'ü firari 139 sanığınsa yeniden yargılanmasına karar verdi. Dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Tutuksuz sanık Murat Pekgüler'e 368 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hulusi Akar'ın eski emir subayı tutuklu sanık Levent Türkkan'ın siyasal ve askeri casusluk suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme tutuksuz sanık Okan Kurt'a anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Aralarında Akın Öztürk, Cemil Turhan ve Mehmet Parti göçünde bulunduğu 17 sanığa kasten öldürme suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası verildi. Böylece 17 sanığa toplamda 140'ar kez müebbet hapis cezası verilmiş oldu. Firari 4 sanığın dosyası ise ayrıldı. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli ise hakkında adli kontrol karar verildi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısını güçlendiren yeni deliller ortaya çıktı. Kaza sırasında bölgede bulunan savaş uçaklarının hareketleri incelendi. F-4 pilotu Ali Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden mahkum olduğu belirlendi. Armağan'ın örgütün gizli yapılanmasındaki Adil Öksüz'le yoğun irtibat kurduğu tespit edildi. Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşının imzaladığı kitapta pilotun eşine ait parmak izi bulundu. Soruşturmada Adil Öksüz dahil gizli yapılanmadaki FETÖ'cü Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra yaptığı görüşmeyle seyahat trafiği de deşifre edildi. Dosyaya giren terör örgütünün gizli haberleşme ağı Baylok yazışmalarına göre helikopter kazasının ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesi kullanıldı. İtirafçı beyanlarında ise terör örgütü elebaşının Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgüte katılmayı reddetmesinin ardından ortadan kaldırın talimatı verdiği iddiası yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nasuh Mahruki hakimlikçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikenin önlenmesine yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Profesyonel futbol liglerinde görev yapmış 17 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yasal bahis siteleri takip alındı. Futbol kulüplerindeki yöneticilere ilişkin 2020-2026 yıllarını kapsayan veriler ve MASAK analizleri incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görevli bazı kulüp yöneticilerine dair önemli bulgular elde edildi. Şüphelilerin görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine olan bahis, gol içerikli bahisler, oyuncu yönünden oynanan bahisler kuponlarını oynadıkları tespit edildi. Aralarında Galatasaray'dan Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik'le Gençler Birliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen'in de bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli yakalandı, 2 şüpheli aranıyor. Galatasaray'dan Maruf Güneş'in kendi kulübünün maçını rakip takım lehine veya
gelen gol bahislerine 48 kupon oynadığı ileri sürüldü. Beşiktaş'tan Tolga Kırgız'ın kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488, Kerem Gürel ise 996 kupon

0: 10 oynadığı iddia edildi. Gençler Birliği'nden Özgür Durşense rakip takım lehine veya gol bahislerine 50 kupon oynadığı belirtildi. Adana Demirspor'dan Ali Sancağ'ın rakip takım lehine veya gol bahislerine 7, Savaş Tatil'in ise 124 kupon oynadığı öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlük soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir ifadesine yer verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Uğur, Haluk Levent tarafından kurulduğu iddia edilen örgütün üyesi olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanıyor. Asrın felaketinde Ahbap Derneği adına yardım toplayan Uğur ve kurucusu olduğu Babala TV'nin hesap hareketleri mercek altına alındı. O dönem bize gelen paraları Ahbap Derneği'ne iletiyoruz diyen Uğur'a ait Babala TV'nin hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği tespit edildi. Bankanın Masak'a bildirmesiyle şüpheli bulunan transferin kaynağı araştırılıyor. Öte yandan ilk dalgada hakkında gözaltı kararı olan firari Alper Çelik de yakalandı. Ahbap Derneği'nin yetkililerinden olan Çelik soruşturmadaki kritik isimlerden. Haluk Levent'in 990 milyon liralık bahsi Çelik'in hesaplarından oynadığı iddia ediliyor. Başsavcılığın görevlendirdiği bilirkişi heyeti Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin hesaplarını incelemeye aldı. Derneğe kurulduğu günden bu yana gönderilen paralarla paraların hangi amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Ayrıca Haluk Levent'in üçüncü şahıslar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen para transferleri de inceleniyor. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman ve Orhan Yıldız tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 3 şüpheli tutuklandı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu ve 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada firari durumda bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma sürüyor. Zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettikleri öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz, İstanbul'da Cihan Nüma Derneği ve Aybir'in işbirliğiyle düzenlenen Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu.
1: 23 yıldaki dünya ortalaması, dünya 3,5, biz 5,3. Demek ki dünyadan 1.8 puan daha yüksek bir hızla büyümüşüz ekonomide. Bunu küçümseyebilir bazıları. Ne olacak ki işte 1.8 puan daha hızlı büyümüşüz. Bu büyük bir fark oluşturuyor aslında. Bir yıl değil bu çünkü. 23 yıl, her yıl 1.8 puan dünyadan hızlı büyüyünce işte o zamanla çok daha büyük bir etki oluşturuyor. Son 6 yılda 20-25 döneminde dünya sadece %19 büyümüş kümülatif. Yani 2019'da 100 ise dünyanın ekonomisi 2025'te 119 olabilmiş. Düşük bir büyüme performansı. Kümülatif diyoruz buna. Türkiye ekonomisi ise aynı dönemde %35 büyümüş.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesindeki Türkiye'ye dair değerlendirmelere tepki gösterdi. İletişim Başkanı Duran, belgede yer alan Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerin objektiflikten ve stratejik öngörüden uzak olduğunu belirtti. Duran mesajında Türkiye'nin aday ülke statüsünü yok sayan bu yaklaşım Avrupa Birliği'nin ortak geleceğe ilişkin vizyon eksikliğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadesini kullandı. Türkiye'nin Avrupa Atlantik güvenliği açısından taşıdığı vazgeçilmez role vurgu yapan İletişim Başkanı Duran, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında tekrarlanan tek taraflı söylemler uluslararası hukuku ve tarihi gerçekleri yansıtmamaktadır. Kalıcı çözüm ancak hakkaniyeti esas alan tarafsız ve gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'de Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge Avrupa

Kıbrıs meselesi açısından çözümün 2004 yılında Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği Birleşmiş Milletler kapsamlı çözüm planını reddeden ve 2017 yılındaki Kıbrıs konferansında uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini bir kez daha hatırlatırız dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, belgenin Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara Zirvesi sonrası bu gerçeği gölgelemeye çalışan üslupla kaleme alındığını belirtti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki güçleniyor. Bakan Bolat, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, TİM, DEİK, TOP, TÜSİAD, TÜRKONFET ve KAGİDER'in Brüksel'deki temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmelere ilişkin Türkiye'nin haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Made in Europe projesi kapsamındaki gelişmeleri çok dikkatli takip ediyoruz. Bunların Türkiye-Avrupa Birliği ticaretine, yatırımlara, ekonomik ilişkilerine ve otomotiv sektörünün geleceğine zarar vermemesi için büyük bir mücadele ve müzakere yürütüyoruz ifadesini kullandı. Görüşmelerde gümrük birliğinin güncellenmesi de gündemde. Bolat, mevcut yapının dijital ekonomi ve değişen ticaret koşullarına uygun şekilde modernize edilmesi gerektiğini vurguladı. Vize süreçleri ve karayolu taşımacılığındaki kota uygulamaları da görüşmeler ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlerin kötü alışkanlıklarından sporun önleyici gücüyle kurtulacağını söyledi. Batman'da konuşan Bakan Aşkınbak, tüm ailelere seslendi, çocuklarımızı yaz spor okullarımıza, yüzme havuzlarımıza getirin dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırı şiddetleniyor. ABD Merkez Komutanlığı son saldırıda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma sistemleri, askeri lojistik altyapısıyla deniz kuvvetlerine ait onlarca hedefin vurulduğunu duyurdu. Saldırılara gerekçe olarak İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri hedef alması gösterildi. İran basını ise ABD saldırılarında sivil altyapının hedef alındığını belirtti. İran Şehir kentindeki havalimanıyla Bender Abbas'taki demiryolu bağlantı istasyonu ve telekomünikasyon kulesinin vurulduğu aktarıldı. İran Devlet Televizyonu da ülkenin güneyinde 6 köprünün hedef alındığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı da ABD saldırılarında 22 Haziran'dan bu yana 38 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 400'ü aştığını açıkladı. İran'da Körfez'deki ABD üslerini vurdu. Katar ve Ürdün'de ABD'nin üslerinde konuşlu yakıt ikmal uçaklarıyla radar sisteminin hedef alındığı bildirildi. Katar hava savunma sistemlerinin füzelere müdahalesi sırasında düşen şarapnel bir çocuğun yaralanmasına neden oldu. Kuveyt'te kamikaze insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kritik altyapı tesisleri zarar gördü. Uydu görüntüleri İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Zayed askeri bölgesine yönelik saldırısında 3 binanın yıkıldığını ortaya koydu. İngiltere'de hükümette İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham yeni parti liderliğine seçildi. Burnham, başbakanlık koltuğuna oturmak için Starmer'ın krala istifasını sunacağı pazartesi gününü bekleyecek. Yeni başbakan İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. lideri olacak. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekesi sevk edildi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada yeni aşamaya geçildi. Genelkurmay çatı davasında yeniden yargılanan 139 sanık hakkında karar açıklandı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parti liderliğine seçildi.

Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood ve Nathan Ake, Vedat Muriç için imza töreni düzenledi. Törende futbolcuların yanı sıra yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu. Icardi'nin ayrılığı sonrası santrafor takviyesi planlayan Galatasaray çalışmasını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Tottenham'dan Matthijs Tel bulunuyor. Milli futbolcumuz Zeki Çelik kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Deneyimli sağ bek Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Zeki'yi 3 yıllığına renklerine bağladı.

0: FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakemi açıkladı. İspanya-Arjantin karşılaşmasında Sloven Slavko Vinčić düdük çalacak. Fenerbahçe Shane Larkin'in ardından Will Clyburn'un transferini de duyurdu. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin Ayça Aykaç Altıntaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp Milli Libero'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumuna gelince ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Konya, İstanbul 30. Bursa, Çanakkale, Burdur 34, İzmir 36, İzmir 37, Muğla 36, Adana 35, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa 38, Bolu 28, Trabzon 26, Erzurum 29 ve Van 30 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için

dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizler.
1: Sen ana, bir damla gözyaşın yeter. Sen

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben Gülden Özpamuk. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Şenliği'ne de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu, alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ikinci kez ve yine bir cenazede yan yana geldi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze törenine katılan iki isim tokalaştı ancak sohbet etmedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Hain darbe girişimine karşı ortaya konulan destansı direniş, endemik bir bitki olan sevgi çiçeği ile gelecek nesillere aktarılacak. İletişim Başkanlığı, Ankara'da yetişen sevgi çiçeğinden ilham alarak 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozeti tasarladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, rozet 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatacak açıklamasını yaptı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonunda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği'nin ortak anlayış belgesinde Türkiye'ye yönelik atıflara tepki gösterdi. Keçeli, belgenin Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden geldiğini ve ortak gelecek vizyonundan uzak olduğunu kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hedeflerinin enerjide dışa bağımlılığı bitirmek olduğunu vurguladı. Karadeniz'de doğal gaz üretiminin 2026 sonuna kadar 2 katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılacağını söyledi. 17 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız dedi. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Bu başarılı gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay aracından ilk sinyalde başarıyla alındı ifadesiyle duyurdu. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan Rubidium atomik saati, Türkiye'nin gelecekteki çalışmaları için de kilometre taşı olacak. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseltildi. Katil İsrail ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinli'yi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. İngiltere'de hükümetteki İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham parti liderliğine seçildi. Burnham başbakanlık koltuğuna oturmak için Starmer'ın krala istifasını sunacağı pazartesi gününü bekleyecek. Yeni başbakan İngiltere'nin son 10 yıldaki 7. lideri olacak. Değerli dinleyenler, Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Sistemi depremin ardından bölgede tsunami tehdidi bulunduğunu duyurdu. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 17 Temmuz 2026 ve günlerden Cuma. Haftayı uğurlarken saat tam 22'yi gösterdiğinde akşamın adresinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Teknik yapımda bu akşam bizlere eşlik eden sevgili yol arkadaşım Fatih İnce ile birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Burak Pekcan. Kalplerin, seslerin ve duyguların buluştuğu keyifli bir kapanış yayınına başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Dostlar isteklerinizi mesajlarınızı Facebook sayfasından ulaştırabilirsiniz bana. TRT Akşam Radyosu halihazırda yazanlara, yazmış olanlara da şimdiden çok teşekkürler. Bu haftanın yorgunluğu temamızdı efendim bugün. Sakin, akustik ve slow parçalarla haftayı uğurluyoruz demiştim yine Facebook sayfamızdaki yayın hatırlatmasında. Bekliyorum efendim güzel istekleriniz, mesajlarınız varsa yazabilirsiniz bana. Şimdi Sezen Aksu'yu dinleyelim.

Sezen Aksu mikrofondaydı sevgili dostlar ve işte o en sevdiğim an sizlerden gelen güzel mesajlar Facebook sayfamızda. İlk olarak Antalya'dan Veysel Şahin yazmış. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Hüsbal, Türkan Tanrıverler için İbrahim Erkal'dan bir ezgi istemişler. Hayırlı yayınlar dilerim Burak Bey diyor. Veysel Şahin çok teşekkürler. Size de hayırlı akşamlar olsun. Kopenhag'dan Hatice Öney, selamlar sevgiler. Güzel bir eser lütfen demiş. Elbette efendim, sizin için güzel bir eser seçeceğim. Hatta seçtim bile. Zeki Müren'den dinleyeceğiz daha sonra. Sevgili İlyas Aydın, Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Kamu spotlarını paylaşmış. Ayrıca sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Aykut Türk, Veysel Şahin ve Ahmet Can'a armağan ediyor. Ordu'dan selamlar göndermiş Leyla Çabuk. Karnı Büyük Koca Dünya türküsünü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Sırada efendim, onu da aldık sıraya. Hiç merak etmeyin, dinleyeceğiz o türküyü de. Merak da ediyorum açıkçası, sanki pek hatırlamıyorum. Böyle buna benzer bir rock şarkısı vardı. Koca yaşlı şişko dünya diye. Onu da aklıma geldi. Belki bir gün dinletirim yine programda, süremiz el verirse. Ama biliyorsunuz dostlar, bu hafta 15 Temmuz özel yayınları nedeniyle program süremiz 15 dakika daha kısa oluyor. Saat 22.45 civarında veda etmiş oluyoruz sizlere. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yine normal saatlerimize dönüyoruz. Yani 22-23 arası 60 dakikalık programımız olacak. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler bekliyoruz efendim. Kolaylıkları, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler, size de iyi akşamlar olsun. Zehra Kayan Fırıncı da İsviçre Möhlin'den sesleniyor. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa demiş Bordo Mavi Kalplerle. Size de hayırlı akşamlar Zehra Kayan Fırıncı. Şadiye Tural Aktaş yine İsviçre Möhlin'den. İyi yayınlar değerli TRT Akşamın Adresi Radyo ekibi ve Burak Bey. Barış Manço'dan bir şarkı lütfen, teşekkür ederim demiş şanlı ayıldızlı bayraklarımızla. Möhlin'den güzel bir gün batımı fotoğrafıyla. Selamlar olsun değerli radyo dostumuz Şadiye Tural Aktaş'a da. Sizin için Barış Manço'dan bir şarkı seçtim bile. Onu da sırası geldiğinde dinleyeceğiz, benden öte benden ziyade. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar memleketime. Ve Fatih Tirsi, merhaba Burak Bey. Birbirinden karmaşık olayların yaşandığı bir haftanın 5. gününe nihayet vardık. Çok sinirlendiğim, çok üzüldüğüm ve krema gibi olduğum günleri bu hafta hep birlikte yaşadım. Haftanın son resmi gününde program tercihiniz ağır şarkılardan yana olmuş. Ben de sizi destekliyorum. Eğer arşivde varsa Aşkın Nur Yengi yorumuyla Takvimlerden Haberin Yok mu şarkısını rica ediyorum demişler. Bildiğim kadarıyla var efendim, o şarkıyı da sıraya alırız bir yerden. Eğer o şarkı yoksa Emel Sayın'ın yorumuyla Gözyaşımda Saklısın ya da Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısı olabilir diyor. Eğer üçü de yoksa Talihim Yok Bahtım Kara der, diğer ezgileri dinlerim sevgilerim de demiş. Vardır efendim, vardır bu sefer yazdığınız şarkıların olduğunu hatırlıyorum. Bir tanesini en azından dinleriz, hiç merak etmeyin. Şimdi dönelim ilk isteğimize. Efendim evet, bu arada Fatih İnce buldu bile Gülay'dan Takvimlerden Haberin Yok muyu sıraya aldık, hiç merak etmeyin. Evet, ilk isteğimiz Antalya'dan Veysel Şahin'den gelmişti. Her zamanki dostlarına armağan ediyordu. Bir İbrahim Erkal ezgisi, buyurunuz.

İbrahim Erkal'ı da saygıyla almış olalım dostlar. Bir Dadaş Gibi ezgisini dinledik. İlyas Aydın'a bir kez daha selamlar olsun. Şöyle sayfamızı geziyorum. Ahmet Can'ın mesajını okumadık mı acaba? Ankara'dan selamlar göndermişti. Erol Evgin, Memleket Hasreti. Onu da sırası geldiğinde dinleyeceğiz efendim. Selamlar olsun Ankara'dan Ahmet Can'a. Evet dostlar, sayfamızı da güncelledim. Yeni bir eser, yeni bir mesaj da olmadığına göre o zaman İkinci isteğimizle devam edelim. Güzel bir eser lütfen demişti Kopenhag'dan Hatice Öney. Buyursunlar efendim, sanat güneşimiz Zeki Müren mikrofonda saygıyla anıyoruz.

Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan ettik sevgili dostlar. Şimdi rotamızı Ordu'ya çeviriyoruz sevgili Leyla Çabuk. Bizlerle birlikte ve öyle derin, öyle felsefi bir türkü istemişti ki kulak vereceğimiz bu ezgi. Ömrünü halkın sesine ve teline adamış büyük ozanımız, rahmetli Muhlis Akarsu'nun kalbinden dökülen adeta bir dünya sitemidir. Yunus'u, Pir Sultan'ı, Koca Mustafa Kemal'i ve daha nice güzel canları bağrına basan dünyaya "Yedin yine, doymadın mı?" diye sesleniyor ozanımız Leyla Çabuk Hanım'ın şahsında. Tüm radyo dostlarımız için dinliyoruz efendim. Büyük usta Muhlis Akarsu'nun o ölümsüz eseri Karnı Büyük Koca Dünya, kulaklarımızda efendim dinliyoruz.

Hatice Öney bu muhteşem ses ve seçim için çok teşekkürler demiş. Zeki Müren'in ardından saygılar gönderiyor Kopenhag'dan. Saygılar bizden size olsun efendim. Leyla Çabuk istemişti Sabah Takkiraz'dan az önce dinlediğimiz türküyü de. Gürcan Üsbal teşekkürler Leyla Çabuk Hanım. Teşekkürler Burak Bey, harika paylaşım demiş. Gerçekten öyle. İlk anonsta pek hatırlayamamıştım size, işte ben de merak ediyorum bu türküyü demiştim ama aslında çok da iyi bildiğim, çok da sevdiğim türkülerden biriymiş. Daha sonra sözlerine bakınca hatırladım. Muhlis Akarsu'yu da bir kez daha anmış olduk böylece. Evet dostlar, sizlerden gelen güzel isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık diye bakıyorum. Leyla Çabuk'un isteğini dinledik. Şadiye Tural Aktaş, iyi yayınlar değerli TRT Akşamlar dizisi radyo ekibi ve Burak Bey. Barış Manço'dan bir şarkı lütfen, teşekkür ederim demişti. Şanlı ayıldızlı bayraklarımızla. O zaman Barış Manço'yu da yine saygıyla anarak dinliyoruz efendim. Buyursunlar, benden öte, benden ziyade.

Evet, Barış Manço'nun o zamansız felsefesiyle benden öte benden ziyadeyle ruhumuzu dinlendirdik dostlar. Kulaklarımızdaki pası silen bu muhteşem eseri kilometrelerce uzaktan İsviçre Möhlin'den kalbi bizim yatan sevgili Şadiye Tural Aktaş için ve onun şahsında tüm radyo dostlarımız için dinlettik. Barış Çelebi'yi bir kez daha sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Akşamın adresinde birlikteliğimiz kalplerin ve duyguların ortak noktasında tüm hızıyla devam ediyor dostlar. Güzel ezgilerden biri var yine, güzel isteklerden biri var şimdi sırada Ankara'dan sevgili Ahmetcan. Erol Evgin'den memleket hasreti demiş. Özellikle gurbetteki bütün dostlarımıza da armağan olsun.

Erol Evgin'in o insanın yüreğine dokunan güzel sesiyle yüreğimizin tam ortasından memleket hasreti yankılandı kulaklarımızda. Gerçekten de mesafe ne kadar uzak olursa olsun insanın doğup büyüdüğü topraklarda duyduğu özlem hiçbir zaman eskimiyor dostlar, değil mi? Bu güzel eseri Ankara'dan bizleri dinleyen sevgili Ahmet Can'ın dileği üzerine memleketinden uzakta dünyanın dört bir yanında kalbi Türkiye özlemiyle çarpan gurbetteki radyo dostlarımız için de dinletmiştik. Kulaklarımızın pası silindi. Gurbetle sıla arasında yine sımsıcak bir köprü kurmaya çalıştık sevgili dostlar. Ve efendim sevgili Fatih Tirsi İstanbul'dan sesleniyordu bizlere. Sağ olsun 3 şarkı söylemişti arşivde hangisi varsa diye. Aşkın Rengi yorumuyla bulamadık. Takvimlerden haberin yok mu? Gülay'dan bulduk galiba.

galiba sevgili Fatih İnce bulmuştu. Onun yerine Emel Sayın yorumuyla gözyaşımda saklısın da olabilir demişti. Onu da yine şarkı vardı ama Emel Sayın'dan bulamadık ama Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısı olabilir demişti. Müslüm Gürses'i de saygıyla anarak dinleyelim efendim. Fatih Tirsi'ye İstanbul'a selamlarımızı iletelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili dostlar, kalplerin ve seslerin, duyguların buluştuğu programda akşamın adresinde zaman su gibi akıp geçti. Cuma canlı yayının sonuna geldik. Zamanın nasıl geçtiğine inanın ben de fark edemedim ama çantamızda yine dost kelamı, sımsıcak duygular vardı. Bu karmaşık haftayı bizimle paylaşan, o tatlı sitemiyle isteklerini sıralayan Fatih Tirsi'ye selam olsun. Talihim yok bahtım kara demeyin Fatih Bey. İstekleriniz her zaman başımızın üstünde. Ankara'dan Pazartesi'ye randevu bırakan Ahmet Can'a, Kopenhag'dan Hatice Öne'ye, Möhlin'den Şadiye Turalaklaş'a ve Zehra Kayan Furuncu'ya, Ordu'dan Leyla Çabuk'a, Kayseri'den İsmet Köklü'ye, Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a ve Antalya'dan Veysel Şahin'in o güzel dost meclisine gönülden teşekkürler. Gürcan Üspal'a ve Tokat'tan İlyas Aydın'ın ormanlarımızı, yeşil vatanımızı koruma mesajlarına da canı gönülden katılıyoruz. Teknik Masa'da sevgili Fatih İnce vardı bu akşam. Pazartesi akşamı saat 22'de Türkiye'nin Sesi Radyosu frekanslarında yine aynı adreste buluşuncaya dek kulaklarınızdan güzel şarkılar eksik olmasın dostlar. Unutmayın, zaman geçer, ses ve duygular kalıcıdır. En içten sevgilerimle ben Murat Pekcan. Hayırlı geceler, mutlu hafta sonları olsun.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü devletin tüm kurumlarından tasfiye edilirken Türkiye güvenlikten diplomasiye birçok alanda önemli dönüşümler yaşadı. Kurumlar arası eşgüdüm ve entegrasyonun sahaya yansımaları, önleyici güvenlik anlayışı, çok boyutlu diplomasi, kriz bölgelerinde üstlenilen aktif roller, uluslararası arabuluculuk girişimleri, bölgesel istikrar çabaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekillenen dış politika yaklaşımı. Serinin bu bölümünde 15 Temmuz sonrasında değişen Türk dış politikasını ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu konuşuyoruz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Başaramadılar podcast serisiyle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden şekillenen Türk dış politikasını konuşacağız. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk dış politikasının parametrelerinde ne gibi değişiklikler oldu?
1: Hem Türkiye'nin dış politikasında hem Türkiye'nin dış politikasının ilgi alanında olan bölgelere yönelik angajmanlarında çok büyük bir farklılık var aslında baktığımız zaman. En temel farklılıklardan bir tanesi şuydu. Türkiye'nin güvenlik siyasetini daha fazla sahaya yansıtan bir irade göstermiş olmasıydı. 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesine dair, hazırlılık seviyesine dair, bir savaşı yürütüp yürütemeyeceğine dair NATO ülkeleri içerisinde bile çok ciddi tartışmalar yapıldı. Aslında bu tartışmaların birçoğu Türkiye'yi propaganda düzleminde daha fazla eleştirmek, daha fazla köşeye sıkıştırmak maksadıyla yapılan tartışmalardı. Ama 15 Temmuz'un darbe girişiminin hemen ardından Türkiye Suriye'de terör örgütlerine karşı çok ciddi bir operasyon başlattı. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle savaşları yürütebilme, güvenlik siyasetini ve önceliklerini Türkiye'nin takip edebilme noktasındaki kapasitesini yeniden göstermiş oldu. Ki bu operasyonlarla birlikte Türkiye özellikle Suriye sahasında kendisine karşı oluşabilecek olan oldu bittileri, özellikle PKK-YPG ekseninde kurulabilecek bir terör koridorunu, radikal terör örgütlerinin Suriye'yi bölüp parçalayıp Türkiye'ye karşı çok daha büyük baskı oluşturma noktasındaki hedeflerinin hepsinin önüne geçmiş oldu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye'nin bu noktalarda ne tür sıkıntıları olduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anlamış olduk. Yani ordunun içerisine sızan terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü, ordunun siyasetin aslında direktifi doğrultusunda tam anlamıyla güvenlik önceliklerini yerine getirmesi konusunda büyük bir engel oluşturduğunu görmüş olduk. Bu karar almayı kolaylaştırdı ve Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere güvenlik kuşağını istikrarlı bir biçimde kendi iradesi, kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmesini beraberinde getirdi. Tabii bu ilk test alanıydı Türk dış politikasının. Çünkü Suriye çok büyük bir meydan okumaydı. 2016 yılında Suriye'de sınırlarımızı birçok farklı aktör kontrol ediyordu. Yani rejim sınırlarındaki kontrolünü kaybetmiş. En az iki tane terör örgütü Türkiye'nin sınırlarında yapısal bir durum oluşturmuş, kontrol etmiş, sınır kapılarını adeta baskı altına almış ve bu bölgelerde yaşayan insanların Türkiye'ye yönelik çok ciddi sayıdaki rakamlarla göç etmesini sağlayacak bir güvensizlik ortamı oluşturmuştu. Ama aynı zamanda Türkiye'ye yönelik ciddi bir terör tehdidi de ortaya çıkmaya başlamıştı. Yani doğrudan terörün saldırısına maruz kalmak şeklinde büyük bir yaşamsal tehdit ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz'dan sonra ordunun yeniden dizayn edilmesiyle, güvenlik sektörünün yeniden reforme edilmesiyle tabiri caizse. Çünkü bu kapsamda bir terörle mücadele operasyonu yürütmek için kurumlar arasında çok ciddi bir eşgüdüm ve entegrasyon olması lazım. Ancak 15 Temmuz öncesinde bu entegrasyonun ve bu eşgüdümün çok yakalanamadığını gördük maalesef. Ondan sonraki dönem açısından ordu içerisindeki, güvenlik teşkilatı içerisindeki, istihbarat teşkilatı içerisindeki, diplomasi teşkilatı içerisindeki, yani silahlı bürokrasi ve silahlı olmayan bürokrasi içerisindeki FETÖ unsurlarının ayıklanmasıyla beraber Türkiye rahatladı, rahat bir nefes aldı. Karar alma noktasında çok esnek bir ortam ortaya çıktı ve kurumlar bir entegre stratejinin parçası oldular. Bu 15 Temmuz sonrasında Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yapabilmesini de beraberinde getirdi. Sonrasında tabii ki birçok operasyon bunu takip etti ve Türkiye o bölgede hem bir terör kuşağının oluşmasını engelledi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti altına alacak bir manevela kazandı. Ama aynı zamanda daha sonraki operasyonlar içinde kendisi için bir sıçrama zemini, bir sıçrama tahtası adeta oluşturdu. 15 Temmuz'dan hemen sonra ve sonraki yıllar, 2020 yılına kadar devam eden Suriye'deki operasyonlar Türkiye'nin askeri reflekslerini, güvenlik reflekslerini diplomasiyle birleştirme imkanı tanıdı. Ve hemen yine bu bağlamda Suriye'nin yanında yer alan Irak gibi bir dosyada Türkiye güvenlik paradigmasını, operasyonel mantığını ve hedeflerini tamamıyla revize etti, değiştirdi. Ve daha öncesinde teröre karşı mücadelede zamansallık açısından gir-çık şeklinde 24 saat sürelerle, haftalık sürelerle kalan Türkiye daha uzun erimli operasyon yapabilme kabiliyeti kazandı. Çünkü güvenlik dediğiniz şey kurumlar arası entegrasyon, tek bir strateji etrafında bütün kurumların birleşmesini gerektiren bir durum. Bu da Irak'ta başarıyı beraberinde getirdi. Hem Suriye'de hem de Irak'ta PKK alanı hem daraldı hem de zayıfladı. Tabii ki bence en önemli unsurlardan bir tanesi savunma sanayinde elde edilen başarılardı. Bu çatışma ortamı savunma sanayisine günlük, haftalık, aylık yeni öğrenme prosedürlerini ortaya çıkardı. Yani örneğin İHA'larla ilgili Suriye sahasında elde ettiği tecrübeyi Irak sahasında kullanabildi. Daha sonra bu iki ülke üzerinde güvenlik stratejilerinin hayata geçirilip başarılı olması Türkiye'nin kendi mücavir coğrafyasında, yakın coğrafyasında güvenlik önceliklerini askeri diplomasiyle desteklemesini de beraberinde getirdi. Bunun yine en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Libya. Libya'da da benzer bir şekilde siyasi irade tek haline gelince ve kritik kurumlar bu siyasi iradenin arkasında birleşince ve kendi aralarında entegre bir stratejiyi hayata geçirince o zaman Libya'da da çok ciddi bir başarı elde edildi. Ve Libya'daki başarı sadece Türkiye'nin kendi çıkarları açısından değil, bir bölgesel jeopolitik düzeni yeniden ayarlamak adına çok önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Çünkü Libya'da tek başına Türkiye oyuncu değildi. Körfez aktörleri vardı, Avrupalı aktörler vardı, Rusya gibi çok sert, askeri gücü çok yüksek olan bir ülke vardı. Ama Türkiye orada meşru hükümetin arkasında yanında durarak, sadece diplomatik olarak değil askeri olarak da durarak o meşru aktörün Libya'da, Trablus'ta tutunmasını sağladı. Uluslararası diplomasinin ana dinamiği değişti. Benzer bir şekilde Karabağ'da bütün bu Suriye, Irak, Libya savunma sanayisinin güvenlik siyasetine entegre olmasıyla beraber doğrudan Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında çok daha üstün bir askeri, mütecaviz bir pozisyon elde etmesini beraberinde getirince oradaki 40 yıllık sorun da çözülmeye başladı. Böylelikle her başarı bir sonraki başarının alt zeminini oluşturdu. Her yakın coğrafyada elde edilen başarı uzak coğrafyada Türkiye'nin askeri güç, diplomatik güç taşımasını beraberinde getirdi. İşte özellikle Afrika boynuzunda Türkiye'nin elde etmiş olduğu bu anlamdaki pozisyonları Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Dağlık Karabağ sürecinde yürütmüş olduğu diplomasiyle. Bütün bunlar tabii 15 Temmuz'da büyük bir engelin ortadan

0: kalkmasıyla başarılabildi. O engeller ortadan kalktıkça Türkiye gücünü nasıl kullanabileceğini fark etti. O engeller ortadan kalktıkça karar alma süreçlerinde bir takım engeller çok daha rahat bir biçimde aşılmış oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrasında Türkiye bölgede kasları son derece güçlü bir aktör haline geldi. Diplomatik olarak network'ünü, bağlamını, bağlantısını daha çok genişletti ve uluslararası meselelerin her birinde konuşabilen, pozisyon alabilen, hatta yer yer büyük aktörler arasında bile pozisyonunu konsolide eden bir güce dönüştü. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrası yaşanan konjonktür açısından bakıldığında Türkiye'nin bugün daha etkili bir küresel aktör konumuna ulaştığını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, Rusya-Ukrayna Savaşı, Etiyopya-Somali krizi, Birleşik Arap Emirlikleri-Sudan gerginliği, Afganistan ve Pakistan çatışmaları ve daha nice kriz sahalarını sayabiliriz. Çatışan ve savaşan tarafları aynı masada buluşturan, diplomasi yoluyla sorunlara çözüm üreten bir Türkiye var artık karşımızda. Bölgesel ve küresel yansımalarını peki nasıl değerlendirmek istersiniz Türk dış politikasına dair?
0: İçinden geçtiğimiz dönemde birçok bölgede çatışma var ve birçok bölgede de çatışma riski var. Bu çatışma balonları diyelim buna kısa ve basit bir tarif olması açısından Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bölgede bir çatışma balonu var. Ama bu balon etrafındaki bütün alt bölgeleri ve yan bölgeleri etkiliyor. Biz de onun alt bölgelerinden bir tanesinde yer alıyoruz. Doğrudan Karadeniz güvenliğini etkileyen, Avrupa güvenliğine baskı yapan ve orada bir değişimi zorlayan bir savaş oldu. Savaşın karakterini değiştirdi. Savaşın ilk yıllarında Karadeniz güvenliğine ilişkin, enerji güvenliğine ilişkin, gıda güvenliğine ilişkin çok ciddi problemler ortaya çıkardı. Bugün o çatışma balonu hala varlığını devam ettiriyor ve etrafında küçük küçük baloncuklar ortaya çıkarmaya başlıyor. Yine başka bir çatışma balonu da Levant diye tarif ettiğimiz Suriye, Gazze, İsrail'in soykırım politikalarıyla ve daha mütecaviz güvenlik doktriniyle birlikte Lübnan'da devam eden bir çatışma sahası var. Ve bu çatışma sahası Türkiye'yi doğrudan etkileyen ve Güney güvenlik kuşağını da istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıyan bir kuşak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin özellikle deniz havzalarındaki politikalarını da doğrudan etkiliyor. Doğu Akdeniz'i düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin Akdeniz'deki daha geniş önceliklerini düşündüğünüz zaman bu bölgeyi de etkiliyor. Bir diğer çatışma sahası da ya da balonu da İran, İsrail ve Amerika arasında son dönemde ortaya çıkan konvansiyonel savaş. Bu üç savaş aslında Türkiye'nin mücavir coğrafyasında hem ulusal güvenliğini hem bölgesel güvenliğini hem de bunun üzerinden uluslararası sistem içerisindeki konumunu etkileyebilen çatışma dinamikleri. Şimdi Türkiye bütün bu çatışma dinamiklerinden bir şekilde ders alıyor. Diplomatik dersler çıkarıyor. Örneğin bütün bu çatışmaların içerisinde dikkat ederseniz Türkiye arabulucu rolüyle var oluyor aslında. Ukrayna meselesinde Rusya ile Batı arasında, Rusya ile Ukrayna arasında çok doğrudan arabuluculuk rolü oynayarak bazı sorunların çözülmesini beraberinde getirdi. Bazı sorunlar stratejik seviyede sorunlardı. Örneğin gıda güvenliği, tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin arabuluculuğuyla hayata geçti ve Afrika ve yani Güney olarak değerlendirdiğimiz zaman buna ihtiyacı olan ülkelerin sorunlarını çözmüş oldu. Fiyatların aşağı inmesine sebep oldu. İran, Amerika, İsrail meselesinde Pakistan'la, Katar'la, Mısır'la birlikte Türkiye kendi diplomatik portföyünü masaya koydu. Amerika ile konuşabilen, İran'la konuşabilen, Pakistan'la diyaloğu olan, Körfez ülkeleriyle yakın ilişkisi olan Türkiye bu anlamda savaşın çatışmasız bir döneme girmesini, bir ateşkesle en azından bu dönemde sonuçlanmasını sağlayan aktörlerden bir tanesiydi. Gazze meselesinde benzer bir şekilde Orta Doğu'daki bütün aktörleri mobilize eden, onları kendi etrafında toplayabilen, onlarla birlikte Washington'a, Tel Aviv'e ve diğer büyük başkentlere baskı oluşturabilen bir diplomatik tempo kazandı. Bu tempo haliyle Türkiye'ye bir ritim sağlıyor, diplomasi alanında bir ritim sağlıyor ve onu küresel sahnede yeni bir kimlik kazandırıyor. İşte bütün bu kimlik oluşumuyla beraber Afrika boynuzunda Etiyopya ile Sudan arasında veya Somali'de veya Afrika'nın diğer bölgelerindeki çatışma problemlerinde Türkiye aranan aktör olarak artık adı anılmaya başlıyor. Bu da Türkiye'nin tabii ki diplomatik alanını çok fazla genişletiyor. Esnek bir diplomasi alışkanlığı kazanmasını beraberinde getiriyor ve Türkiye'nin elbette ulusal çıkarları açısından, küresel öncelikleri açısından düşünüldüğünde Türkiye'ye çok fazla alan açıyor. Bütün bunlar tabii son 10 yılın ve 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin diplomasiye yatırım yapmasıyla, Türkiye'nin diplomasiyi destekleyecek araçlarında kendini geliştirmesiyle elde edilen sonuçlar oldu.
1: Sayın Yeşiltaş, son olarak FETÖ tasfiyesinin ardından ulusal ve uluslararası düzeyde çok güçlü bir Türkiye resmi var karşımızda. Bu yeni ve güçlü Türkiye'nin gelecek perspektifini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gelecek tabii öngörülmesi çok kolay bir konu değil açıkçası. Elimizde mevcut verileri önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede nasıl dönüşebileceğini ancak tahmin ederek bunu anlayabiliriz. Mevcut veriler aslında geleceğin uluslararası sisteminin çok rekabetçi olacağını bize gösteriyor. Bu rekabetçi alanın birinci temel özelliği büyük güç rekabetinin bunun merkezinde olması. Dünya siyaseti şu anda Amerika ve Çin arasındaki birçok boyutu olan rekabetle karşı karşıya. Bunun altında farklı güç kategorilerinin arasında da rekabet var. Türkiye genel olarak bölgesel bir güç olarak tanımlanır, orta ölçekli bir güç olarak tanımlanır. Ama Türkiye'nin diplomasi portföyüne bakıldığında bölgesel güçten ve orta ölçekli güçten daha fazlasını yaptığı anlaşılır. Bu anlamda bölgesel güç veya orta ölçekli güç tanımı Türkiye'ye her zaman uymayabilir. Türkiye küresel öncelikleri olan bir aktör. Ama bu büyük güç rekabeti içerisinde Türkiye'nin geleceği açısından bakıldığında yer alabilecek bir güce ve dinamizme kavuşması lazım. Bunun için elbette ekonomik olarak tabii Türkiye'nin çok güçlenmesi, ekonomik etkinliğini ve üretkenliğini arttırması gerekiyor. Bu yönde Türkiye'nin geleceğinin ben çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama rekabet ortamı çok çetrefilli olacak gibi gözüküyor. Tabii ki yine Türkiye'nin bölgesel bir güç ama küresel bir aktör olmaya çalıştığını, yani bütün küresel meselelerde bu yeni güç dağılımının öyle ya da böyle bir parçası olmak istiyor. Yani uluslararası sistem değişim gösterecek. Şu andaki uluslararası sistem mevcut koşullarda çok fazla sürdürülemez. Çünkü çok çatışma var ve çatışmayı çözen bir uluslararası kurum mekanizması zayıflamış gözüküyor. Türkiye'nin bu anlamda en temel önceliklerinden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı uluslararası sistemin ve yönetişim sisteminin reforme edilmesi. Bu çok kritik çünkü Birleşmiş Milletler şu anda hiçbir krize çözüm üretemiyor. Soykırım gerçekleştiriyor İsrail. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler bunu engelleyemiyor. Aslında asıl amacı uluslararası istikrarı sağlamak, güvenliği sağlamak. Fakat Birleşmiş Milletler neden bunu yapamıyor, neden bunu başaramıyor? Çünkü çok ciddi temsil sorunları var. Çok ciddi kuraldan uzaklaşma sorunu var. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi de bu uluslararası düzenin, sistemin bir şekilde tamir edilmesi. Kurala dayalı uluslararası sisteme yeniden geri dönmek zorundayız. İşte Türkiye enerjisini buraya harcayacak. Geleceğini, çünkü Türkiye gibi ülkelerde kuralsız bir uluslararası sistem fayda getirmez, zarar üretecek. Çünkü anarşik bir uluslararası sistem olur. Kuralların olmadığı bir yerde herkes kendi önceliklerini çeşitli gayrimeşru araçlarla almaya çalışır. O zaman bu Türkiye'nin istediği bir düzen olamaz. O yüzden uluslararası düzenin kurallara dayalı bir şekilde yeniden tesis edilmesi, sorunlarının tamir edilmesi lazım. Bu da uluslararası yönetişim mekanizmasının tamir edilmesiyle ilgili. Bir başka nokta da şu, Türkiye'nin geleceği açısından eğer uluslararası sistem çatışmacı olacaksa bundan sonra, rekabet çok yoğun olacaksa burada güçlü olması gerekiyor. Gücün şu andaki temel parametresi askeri güç. Türkiye'de bu anlamda özellikle 15 Temmuz sonrası atmış olduğu adımlarla savunma sanayisi başta olmak üzere teknolojik kabiliyet ve kapasitesini geliştirmiş bir ülke. Ancak daha da geliştirmesi, bölgesinde birincil aktör olması, küresel ölçekte de fark yaratan, fark oluşturan teknolojik kapasitesiyle sadece askeri teknolojiler değil, sivil teknolojiler bu anlamda çok kıymetli. Çünkü yeni bir teknolojik çağa giriyoruz. Yapay zekanın çok kritik olduğu ve bilginin çok kıymetli olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin kendisini güçlendirmesi ve bu büyük güç rekabetinin içerisinde yer alması gerekiyor. Bunun için de bu teknolojik kapasitesini arttırması gerekiyor. Tabii bir başka açıdan bakıldığında bölgemizde yine bazı belirsizlikler var. Belirsizlikler en kötü unsurlardan bir tanesidir. Karar almayı zorlaştırır, adım atmayı çok zorlaştırır. Bu belirsizliklerin de giderilmesi için Türkiye bölgeyi bölgesel sahiplenme paradigmasıyla, perspektifiyle bir arada tutan bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Bu noktada da önümüzdeki kısa ve orta vadede Türkiye'nin bölgeyle daha iç içe geçmiş, özellikle Orta Doğu, Körfez bölgesiyle daha iç içe geçmiş bir dinamizm yakalayabileceğini söyleyebiliriz. Tabii küresel siyaset açısından eğer güç batıdan doğuya doğru kayıyorsa, Türkiye'de Asya derinliğini iyi kurgulayan bir aktör olmak zorunda. Son dönemlerde Asya'ya, Asya Pasifik'e, Güneydoğu Asya'ya yönelik açılımlarında da Türkiye'nin bu anlamda farkındalığının yüksek olduğunu, bu bölgelerde de etkisini arttıracağını görüyoruz.
1: Sayın Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Podcast serimizin bu bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan Türk dış politikasındaki değişimi ve dönüşümü konuştuk. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'tı.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Şerefli Yol 4. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, İclal Candan

0: Güzide Hanım Nezihe Becerikli, Silvia Kadriye Kenter.
1: Mondros Mütarekesini izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığında vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda çocukluğundan tanıdığı Talibe rastlar ve polis müdürlüğü siyasi kısmında görev almasını sağlar. Talib'in askerlik arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise Binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den arkadaşı Nermin'e rica ederek sadrazamın katibi olan babasına söylemesi suretiyle Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. İclal bu bahsi Nermin'e açınca memnunlukla karşılar. Annesi Güzide Hanım'sa daha seçkin bir vazife zannıyla Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin daha iyi olacağını söyler. Bu arada Binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul hükümetine dair haberler ulaştırmak gayesiyle çalışırken, Talibe'de resmi vazifesi yanında Ferit Paşayalısı'nda alınan kararlar hakkında bilgi edinmek görevini verir. Öbür taraftan 1. Mülazım Nazmi, Kuvayi İnzibatiye'ye tayin edileceğini öğrenince son derece sinirlenir. Bu tayini durdurmak için ertesi gün karısını Nermin'lere gönderir. Talibe gelince köşkü gözleyerek Katip Efendi'nin koleje giden kızıyla konuşmak imkanını bulmuş, fakat henüz ismini öğrenememiş ve reddedişi üzerine yanından ayrılmak zorunda kalmıştır.
2: Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimin çıkmayacağından eminsin yani?
3: Eminim. Tekrar tekrar söyledim böyle bir teşebbüse geçilmemesi için.
2: Bu iş kapandı sayılır, öyle mi?
3: Nermin de destekledi beni hatta. Kızcağız, aman anne istemiyorlarsa üzerinde durmayın, İyilik yapacağız diye başkasını rahatsız etmeye hakkımız yok dedi.
2: Annesi ne dedi buna karşı?
3: Gene bana ısrar etti.
2: Bak gördün mü işi?
3: Sana bu işten vazgeçildi diyorum, hala şüpheleniyorsun. Güzide Hanım'ın ısrarına karşı da aman teyzeciğim Nazmi istemiyor, büsbütün vazgeçelim dedim.
2: Kocasına söylemiş mi?
3: Hayır, söylememiş.
2: Nereden biliyorsun?
3: Canım bırakmıyorsun ki anlatayım.
2: Peki anlat.
3: Nedense o akşam adam yorgun gelince açamamış mevzu. Ertesi sabahta kocası erkenden çıkmış. Nermin'le bu akşam uygun bir şekilde söyleriz diye karar vermişler. O akşam söylemesine de fırsat kalmadan ben sabah gittim, geri aldım ricamı. Mesele kalmadı böylece.
2: Bak gördün mü, iyi ki dadınla göndermişim seni sabah erkenden. Peki dadın duydu mu konuştuklarınızı?
3: Hayır, o Nermin'in dadısıyla aşağı katta oturdu.
2: Neyse. Eğer Nermin'in babasına söylenseydi ve o da Harbiye Nezaretinden Kuvayi İnzibatiye'ye tayinimi isteseydi yanmıştık. Ayıkla pirincin taşını ondan sonra. Neyse, şimdi Üsküdar'a tayinimizi çıkartmaya bakalım.
4: Hürmetlerimi sunarım küçük hanım.
5: Ay, siz miydiniz?
4: Tabii benim. Başka kim olabilir ki?
5: Öyle ya, kim olacak başka? Ama 2 günden beri sesinizi unutmuştum.
4: Aşk olsun, bu kadar çabuk unutma.
5: Tabii, sizi hiç tanımıyorum.
4: İsmim Talip. Talebeyim Darülfünun'da. Peki sizin adınızı öğrenebilir miyim?
5: Nermin.
4: Güzel isim, size çok yakışıyor.
5: Bilmem.
4: Nermin Hanım, yalnız şunu söyleyeyim. Babanızın polise haber verdiğini belirtmiştiniz. Hele şimdi sizinle beraber...
5: Arkamı bırakasınız diye söylemiştim, aslı yok.
4: Bakın, yakalanmayı göze aldım ve sizi bırakmadım.
5: Ama niye? Anlamıyorum ki.
4: Sizi çok beğeniyorum.
5: Gelip geçici şeylerdir bunlar.
4: Hayır, sürekli.
5: Nereden bileyim?
4: Bu tanışma yüzünden ve polise yakalanmayı göze alarak ısrarla durmam kafi değil mi? Sonra zamanla anlayacaksınız. Şimdi ne söylesem boş.
5: Peki siz benim kim olduğumu iyice biliyor musunuz?
4: Biliyorum. Sadaret Katibi Bey'in kızısınız.
5: Başka?
4: İyi bir ailedensiniz, zenginsiniz.
5: Gördünüz mü? Zenginliğim için tanışmak istediniz benimle. Ağzınızla yakalandınız.
4: Hayır, yanlış düşünüyorsunuz.
5: Peki, inanmış olayım. Şimdi bebeğe doğru yürür, oraya yaklaşırken ayrılırız. Orada bir hayli arkadaşım oturur. Kendilerinin değil ama annelerinin bilmelerini istemem.
4: Peki nasıl isterseniz öyle olsun. Onu soracaktım. Kaçta çıkıyorsunuz mektepten?
5: Bu saatlerde. Ya da yarım saat kadar evvel.
4: Her gün mektep dönüşü sizi demin buluştuğumuz yerde beklesem?
5: Olmaz. Çünkü dikkati çeker o kadar sık. Dedikoduya sebep olur.
4: Peki ne zaman? Sizin istediğiniz, düşündüğünüz benim için önde gelir. Yalnız daha sık görmek isterim sizi.
5: Yok, burada olmaz maalesef. Koruluğun başında. Ama o da her gün değil dediğim gibi. Bakın, tanıdıklar geliyor. Bizi görmeden ayrılın hemen.
4: Tabii. Öbür gün aynı saatte koruluğun altında bekleyeceğim.

0: Suikaste uğrayan istihbarattaki yüzbaşı iyileşiyormuş. Bugün aldık haberini. Yalnız bacağının topal kalmak ihtimali varmış.
1: Öbür dünyayı boylasaydı, dünya bir gadlardan, bir zalimden kurtulmuş olurdu.
0: Evet, öyle.
1: Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir meclis toplamış olduğunu işittik.
0: Nereden duydun?
1: Merkez kumandanımız nezaretten öğrenmiş efendim. Miralay arkadaşıyla konuşuyordu.
0: Sevin, haber doğru. Bak, sana sevineceğim bir haber daha vereyim. Bu listede Kuvayi İnzibatiye'nin İzmit'e gönderdiği ikinci fırka zabitlerinin isimleri var. Bunlar biz kardeş kanı dökmeyiz diyerek Ali Fuat Paşa'nın birliklerine silah çekmemişler. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya demektir bu. Al oku.
1: Ağır makineli tüfek birinci mülazımı Hüsnü Fuat. Ağır makineli tüfek ikinci mülazımı İsmail Hakkı. Yüzbaşı Süleyman Nuri. Birinci mülazım Mehmet Arif. Birinci mülazım Kara Gümrüklü Mehmet Ali. İkinci mülazım Diyarbakırlı Zülkefir. Efendim, kapı galiba.
0: Bak bakalım, Talip gelecek.
1: Oo, Talip hoş geldin.
0: Gel bakalım evlat.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Dışarıdan sesimizi duydun mu?
1: Benim okuduklarımı?
2: Hayır, hiçbir şey.
0: Ha, iyi öyleyse, mesele yok. Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan vazgeçenler.
2: Ya öyle mi efendim? Çok iyi.
0: Devam etsin.
1: Yüzbaşı Ali Rıza, Yüzbaşı Necati, Yüzbaşı Mehmet Pertev, İkinci Mülazım Kasımpaşalı Muhip, Kaymakam Fevzi Bey.
0: İşte böyle gidiyor. Maalesef divan harbe verilmiş bunlar ama hiç mühim değil. Tarihçiler ileride incelemeye girdikleri zaman yazacak bunları. Talip, senden ne haberler?
2: Haberler iyi efendim. Sadrazamın katibinin kızıyla tanıştım.
3: Sizi fazla bekletmedim ya.
2: Hayır, fazla bekledim sayılmaz.
3: Hafif rüzgar var bugün. Bereket versin hava açık.
2: Hava açık da olmasa, ortalığı seller de götürse zevktir sizinle buluşmak benim için.
3: Peki ama ne olacak bu buluşmaların sonu?
2: Ne mi? Devamlı bir beraberlikle pekala perçinleyebiliriz bunu.
3: Ya, inanayım mı dersiniz?
2: İnanın. Ama sizin için de erkendir belki. Beni daha fazla tanımanız lazım, haklısınız.
3: Evet. Belki. Bilemem.
2: Şu tarafa doğru yürüyelim mi biraz?
3: Olur, yürüyelim.
2: Evet, daha başka ne var ne yok? Babanız nasıl?
3: İyi babam. Muntazam olarak işine gidip geliyor.
2: Nereye yani?
3: Sadrazam Paşa'nın yalısına canım. Hani beni iyi tanıyordunuz?
2: Tanıyorum da tabii vazifesine dair etraflı bilgim yok. Yoksa iyi biliyorum sizi.
3: Söyleyin öyleyse, ne biliyorsunuz?
2: Sadrazamın çok yakın olduklarını biliyorum babanızın. Gerisini sizden dinlemek isterim.
3: Sadrazam Paşa'nın bütün resmi işlerini babam görür. Bizi de bayram tebriklerinde yalıya götürür.
2: Herhalde yüksek vazifeli yabancılar eksik olmaz gibi geliyor bana oradan.
3: Haftada birkaç defa geliyorlar galiba. Tabii bizimkiler daha sık.
2: Kimler bunlar Nermin Hanım?
3: Bu çok gelenler Şeyhülislam Dürizade Abdullah Efendi, Mustafa Sabri Efendi, Hamdi Paşa, Zeki Paşa, Hadi Paşa, Zeynel Abidin Efendi.
2: Babanızdan mı öğrendiniz bunları?
3: Öyle sayılır. Evde geçen konuşmalardan anladım. Annemle...
2: Kim bilir, bir o kadar da yabancı vardır yalıya gelen.
3: Pek tabii. Dedim ya demin...
2: Kimler var içlerinde Nermin Hanım?
3: General Harrington var önce. Sonra General Montpelli, General Sharpe, Kont Caprini. Ama bu kont bizi sever. Sonra Miralay Nelson, Yüzbaşı Bennett.
2: Yüzbaşı Bennett? Hani şu suikasta oluyor.
3: Hı, evet o.
4: Efendim, şeref verdin Hilmi Bey kardeşim.
0: Bu sefer devlethaneye gelmek sırası bizdeydi. Malum ya, adama ihtiyacımız var, adama. Bu da emrimde benim. Birinci mülazim Nazmi.
4: Oh, çok memnun oldum, çok memnun oldum.
0: Sivil gel, seni Arif Bey'e götüreceğim dedim.
1: Efendim, kumandanımızın emrinde olmak şereftir bizim için.
4: Sağ olunuz.
0: Nasılsın kardeşim, görüşmeyeli?
4: Çok şükür, çok şükür sıhhatçe iyiyiz. Ortalıktaysa, daha doğrusu İstanbul'da pek iyi bir şeyler yok.
0: Talip nasıl? Birkaç günden beri göremedim.
4: Çalışıyorum istihbarat için. Vaziyeti kolluyoruz tabii.
0: Eksik olma. Himmetinle çocuk doğrusu rahat çalışmak imkanını buldu. Nazmi'nin de dikkatini çekmiş bu husus.
1: Evet efendim. Talip'in resmi vazifesini biliyorum ama elbette buna imkan, fırsat veriliyor ki direktiflerinizi yerine getirebiliyor diyordum. Sonra kendisine bunu sorunca beyefendinin büyük kolaylık gösterdiğini söyledi.

0: Vicdanımız ve memleket sevgimiz bunu emrediyor kardeşim.
1: Ama resmi sıfatınız üzerinizdeyken...
0: Binbaşınız da siz de aynı şartlar içinde değil misiniz?
2: Mustafa Kemal Paşa'nın harcına birkaç damla alın teri koymamız boynumuzun borcu elbette Arif Bey. Bu şeref bizim için hayati tehlike gösterse bile.
0: Bu borcu yerine getirmek için büyük dikkat ve gizlilik içinde bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bakalım günler ne gösterecek?
2: Dikkatlerini çekmemeye itina etmek gerek. Ha, şu haberi duydunuz mu? O kadar saklanmasına rağmen dolaşıyor ağızdan ağza.
0: Şey mi söylüyorsunuz? Padişahla olan konuşmayı mı yani? General Harrington'ın?
2: Evet.
0: Kardeşim, herifler iyi şamar yedi.
2: Sen de işittin mi Nazmi?
1: Hayır efendim, neden?
2: Canım Sağır Sultan duydu. General aynen öyle mi demiş Arif Bey?
0: İyi biliyorsunuz. Başıbozuk inzibati alayları İzmit'i geçip de bozulunca, hele başlarında da kumanda edecek zabit kalmayınca, korkunç bir panikle dağılmışlar. Hükümetle beraber Harrington da öğrenmiş bunu. Doğru padişahın huzuruna. Dediği aynen şu: zatı devletlerine şunu esefle arz etmek isterim ki bizim ve sizin bunca masraf ve emekle hazırladığımız alaylar bizi fena halde aldattı. Buna itilaf devletleri namına teessüf ve üzüntülerimi bildirmek isterim.
1: Padişah bir şey dememiş mi efendim?
2: Ne diyecek? O da üzüntülerini bildirmiş.
3: Nermin, Nermin bak kim geldi.
4: Kim anne?
3: İn aşağı görürsün, sevdiğin biri.
4: İşler mi yoksa? Hemen iniyorum.
5: Nasılsın yavrum?
6: Teşekkür ederim teyzeciğim, hamdolsun.
5: Damadımız Nazmi Bey nasıl?
6: Ellerinizden öper teyzeciğim, iyidir. Meşgul hep, gene dadım getirdi beni. Bu sefer babam da vardı yanımızda.
5: Ha, merak etmeyin. İstediğiniz tayinin yapılması için bizim beye söyledik kızım.
6: Ah, söylediniz mi teyzeciğim? Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
5: Hiçbir şey değil evlat. Sen de benim bir kızımsın.
6: Ah, buna bilseniz teyzeciğim, Nazmi pek memnun olacak.
5: Yalnız amcanız da benim teklifim üzerinde durdu.
6: Ya öyle mi?
5: Ama merak etme. Nermin aman babacığım, hangisini istiyorlarsa o olsun. Farkı var mı? Ne olacak? Siz onu yaptırırsınız deyip istediğiniz tayinde ısrar etti.
6: Ah, geliyor galiba. Ona da ayrıca teşekkür etmem gerek teyzeciğim.
4: İcraatim gelmiş, anladım.
6: İki ayağını bir pabuca mı soktum? Yıkanmışsın galiba, saatler olsun.
4: Yok, hazırdım zaten. Çok bekletmedim ya.
6: Yok katiyen. Teyzemle senin zahmetine bilhassa teşekkür ederim.
4: Hiçbir şey değil. Babamın konuşmasından en fazla bir hafta içinde tayininin Nazmi Bey'e ulaşacağını tahmin ederim.
6: Çok sevindim.
5: Neyse, hayırlısı olsun evladım. Ne olacak ki, mühim bir şey değil.
6: Bari erken gelse babam almak için beni. Nazmiye müjdesini hemen vermek isterim. Bugün merkezden erken dönebileceğini söyledi evden çıkarken.
4: Neden acele ediyorsun? Nasıl olsa müjdeyi verirsin. Silvia da gelecek neredeyse. Dün telefon etti. Eski arkadaşlar hep beraber oturur, piyano falan çalar, eğleniriz. Bugün perşembe.
5: Arkadaşım geldi galiba. Evet, babasının bindiği otomobil. Temsilciliğin otomobili.
4: Dadı, kapıya bak çabuk.
5: Kızım sen de bahçe kapısına.
4: Tabii ineceğim anne. Yalnız dadım kapıda görünsün önce.
5: Hırkanı al sırtına.
4: Aldım.
5: Ne güzel böyle arkadaşların toplanması.
6: Evet teyzeciğim, iyi tesadüf oldu. Silvia'yı ben de uzun bir ayrılıktan sonra baloda görmüştüm sizinle beraber. Evlerimiz yakın olduğu için mektebe de beraber giderdik.
5: Seni burada görünce çok sevineceğim.
6: Herhalde. Sizden adresimi aldıktan sonra iki defa geldi bize.
5: Ben de severim kendisini. Birkaç defa talebeliğinizde toplanmıştınız burada değil mi?
4: İçeride kim var biliyor musun? Kim olabilir? Çok yabancı senin için. Benimki İclal. Canım.
6: Nasılsın Silviyacığım?
5: Hoş geldiniz kızım. Bakın ne iyi oldu. Hep berabersiniz şimdi.
7: Hoş bulduk efendim. Aklımdan geçmiyordu değil. Demek ki içime doğmuş.
5: Hadi ben üçünüzü yalnız bırakayım.
6: Nasılsın Silviyacığım?
7: Çok iyiyim, hele seni de görünce.
6: Tekrar talebelik günlerimize döneriz. Ne yapıyorsun?
7: Hiç ne yapacağım, eski arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum.
4: Hala evlenmedin bu güzelliğine rağmen Silvia.
6: O kolay kolay beğenmez herkesi eskiden beri.
4: Ya yüzbaşı Bennet?
7: Tuhaf bir şey söyleyeyim mi size? Yani konuyu açtığınız için.
4: Söyle söyle çabuk.
7: Çocuklar, baloda gördüğünüz o kırmızı yüzlü İngiliz yüzbaşısı var ya, bir türlü bırakmıyor arkamı. Babama nasıl yaranacağını bilemiyor.
6: Ya sen?
7: Ben istemiyorum. Hatta fazla üzerime düşünce sinirleniyorum. Neyse bırakalım onu. İşte piyano da burada. İsterseniz bir şey çalayım
4: tabii
7: size.
4: Tabii isteriz.
6: Mektepteyken de iyi çalardın.
4: Biliyorum, çok beğenirdim.
6: Ama sen de çok güzel çalardın. Hele Chopin'i.

0: Hadi Nermin Hanım, koruğun içine doğru hem yürüyelim hem konuşalım.
1: Olur, yürüyelim.
0: Nermin Hanım, okuyabildiniz mi babanızın çantasındaki evrakı?
1: Hepsini okuyamadım.
0: Evet.
1: Bir kısmını okudum tabii.
0: Hangilerini?
1: Silah depolarının muhafaza birliklerinin ne ölçüde arttırılacağını ve zamanını öğrenmek istiyordunuz galiba, değil mi?
0: Evet. Buldunuz mu buna dair bir not veya rapor?
1: Buldum. Üsküdar, Nişantaşı ve Haliç'teki Sütlüce, Karaağaç dahil... bakın birini unutuyordum. Zeytinburnu'ndaki silah ve cephane depolarına bir hafta içerisinde birer tam teçhizatlı manga daha verilecek... ve başlarına çavuş yerine birer zabit getirilecek diye yazıyordu. O işgal kumandanlığının bir yazısında. Altında generalin imzası vardı. Bir suretti benim okuduğum.
0: Başka?
1: Bir de Rum köylerine yapılan silah ve cephane yardımlarının yerini ve miktarını okudum.
0: Nerelere?
1: Karadeniz'deki Rum köylerine. Adları hatırımda kalmadı ama Samsun civarı.
0: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Yalnız bir dahaki sefere unutmamak için küçük bir kağıda not alsanız.
1: Olur, alırım. Bir de askeri bir rapor vardı çantanın içinde. Pek anlayamadım manasını.
0: Ne hakkındaydı, onu anlamışsınız.
1: O kadarını anladım tabii. Kuvayi İnzibatiye'nin kumanda kadrosu ve miktarı hakkında. Yeni bir fırkanın kurulması ve teçhizatına dairdi. Bir de taarruz planı vardı. Asıl onu anlayamadım.
0: Bir kopyasını çıkartabilir misiniz bir dahaki sefere?
1: Çıkartmaya çalışırım.
0: Şimdiden teşekkür ederim. Bütün bunlara karşılık size kalbimi verdim daha önceden.
1: Gerçekse ben de teşekkür ederim.
0: Nermin Hanım, bu getirdiğiniz bilgilerle memleketinize, bu sevdiğiniz topraklara ne büyük hizmet yapıyorsunuz biliyor musunuz?
1: Belki.
0: Yo, belki değil, muhakkak. Anadolu'da hepimizi kurtarmaya çalışan bir hükümet var. Onun başı var.
1: Eğer faydalı oluyorsa... Fakat bilesiniz kalbim duracak adeta.
0: Verin elinizi. Çok büyük bir yürek taşıyorsunuz.
2: Ne oldu bizim tayin işi Allah aşkına?
3: Herhalde bugünlerde alırsın tayin yazısını.
2: Fazla uzadı ama. Korkarım olmayacak.
3: İstediğimiz fazla bir şey değil ki, neden olmasın?
2: Vallahi ben endişeliyim.
3: Olmasa nihayet bugünkü vazifene devam edersin.
2: Canım, bu vazifede kalmak istemediğimi anlamışsındır herhalde.
3: Neden? Biliyorum, mesuliyetli ama istediğin şey daha mı rahat olacak sanki?
2: Rahat olsun veya olmasın, orasını ben bilirim. Ne tuhaf konuşuyorsun bazen.
3: Sinirlenme, ben de istemez miyim bir an önce istediğin tayinin gerçekleşmesini?
2: O halde?
3: Sabırla bekle biraz daha. O zatı kırmalarına imkan var mı?
2: Vaziyet bildiğin gibi değil, işin derinini anlatamam sana.
3: Nasıl, ne gibi derin?
2: Neyse, geç kalacağım şimdi. Bir ara fırsattan faydalanıp geldim. Belki bana ulaşmadan Güzide Hanımlar sana bir haber vermişlerdir diye. Hadi ben gidiyorum, verir misin oradan kaputumu? Çizmeler silindi mi?
3: Silindi. Yemek yemeyecek misin?
2: Hayır, ben gidiyorum. Hala asmadık şimdilik. Hadi.
3: Ay Allah.

0: Anne, çıkmıyor musunuz kuzum mutfaktan? Nazmi gitti bile. Sizin mutfaktan çıkacağınız yok.
1: Nermin'ciğim. Benim ya.
0: Aman ne güzel.
1: Annem de arkadan geliyor.
0: Ah, Safa geldiniz.
1: Geliyor, müjdeyi vermek için geldik. Çıktı tayininiz, çıktı. Üsküdar'a.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Birinci Dünya Savaşı Rusya'da ekonomik ve askeri yıkıma yol açmış, savaşın getirdiği ağır şartlar, cephelerdeki milyonlarca kayıp Çarlık Rusya'sını çöküşe doğru sürüklemiştir. Vladimir Lenin ve ekibi savaşa son verme ve toprak reformu vaatleriyle 1917'de Ekim devrimini gerçekleştirmiş, Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri olarak Brest-Litovsk Anlaşması ile savaştan çekilerek tüm odağını içerideki yeni

komünist sistemin inşasına ve patlak veren iç savaşa çevirmiştir. Lenin'in Ocak 1924'te ölmesiyle parti içindeki oluşan boşluktan yararlanan Joseph Stalin, Komünist Parti Genel Sekreterliği'nin sağladığı idari gücü kullanarak rakiplerini teker teker tasfiye etmiş, ülkeyi otoriter bir şekilde tek ülkede sosyalizm ilkesi doğrultusunda hızla sanayileştirmeye ve tarımda kolektifleştirmeye zorlamıştır. Bu politikaları eleştiren herkesi halk düşmanı ilan etmiş, yalnızca siyasi rakiplerini değil, potansiyel tehlike olarak gördüğü veya merkezi rejime karşı direnen halkları da hedef almıştır. Siyasi tasfiyelerinin yanı sıra uygulanan zorunlu göç politikaları büyük insani trajedilere sebep olmuştur. Stalin'in kendi iktidarını mutlaklaştırmak için başlattığı bu süreçte Lenin döneminin önde gelen eski Bolşevik liderleri de yargılanmış ve idam edilmiş, bir kısmı da sürgün edilmiştir. Vladimir Lenin'le birlikte 1917 Ekim devriminin ve Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun en önemli isimlerinden biri Rus devrimci, Sovyet siyasetçi, Kızıl Ordu'nun kurucusu ve önde gelen bir Marksist teorisyen, üretken bir yazar. Türk yurdunun cömert misafirperverliğinden yararlanan bir başka ünlü isim. Dünyanın Lev Troçki adıyla tanıdığı Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich Bronstein, 7 Kasım 1879 yılında Güney Ukrayna'nın Karadeniz tarafında bulunan Kherson bölgesinde doğar. Varlıklı bir Yahudi çiftçi olan babası David Leontievich Bronstein ve annesi Anna ile 8 yaşına kadar yaşadıktan sonra Odessa'da bulunan teyzesinin yanına giderek burada eğitim görür. Odessa Üniversitesi'nde matematik okurken eğitimin son yılı için 1896'da Nikolayev'e yerleşir ve orada ilk kez Marksizmle tanışır. Lev Bronstein 1896'da yasa dışı Sosyal Demokrat Parti'ye katılır, 1897'de Güney Rusya İşçi Birliği'nin kurulmasına yardımcı olur. Bir bavul gizli beyannameyle yakalanıp Ocak 1898'de Çarlık makamları tarafından tutuklanarak 2 yıl boyunca yargılanır, 20 yıl hapse mahkum olur ve Sibirya'ya sürgüne gönderilir. 1899 yazında Sibirya yolculuğu sırasında kendisi gibi 4 yıl Sibirya sürgününe mahkum edilmiş olan devrimci Aleksandra Livovna ile evlenir ve bu evlilikten Zeynep ve Nina adında iki kızı dünyaya gelir. 1902 yılında 4 yıllık cezasının sadece 2 yılını çekmişken eşinin de teşvikiyle kaçmaya karar verir. Karısını ve kızlarını geride bırakarak bir at arabasıyla kasabadan gizlice çıkarılır ve kendisine sahte boş bir pasaport verilir. Sibirya'da sürgünde tanıştığı ve uzun sohbetler gerçekleştirdiği başgardiyan Troçki'nin soyadını, Leon ismini de değiştirip Lev olarak pasaportuna yazar. Bu ismin hayatının geri kalanında kullanacağı en baskın takma ad olacağından habersizdir Lev Troçki. Lev Troçki 1902 yılında Sibirya'dan firar ederek önce Viyana'ya, ardından Londra'ya gider. Burada Georgi Filanov, Vladimir Lenin, Julius Martov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra dergisinin editör grubuna katılır ve Pero takma adıyla yazılar yazar. 1903 yılında Londra'da toplanan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kongresine katılır. Ocak 1905'te gerçekleşen Rusya'daki kanlı pazar haberi Troçki'ye ulaştığında Rusya'ya dönmeye karar verir. Aralık 1905'te Troçki ikinci kez tutuklanır ve tekrar Sibirya'ya gönderilir. Bu defa Şubat 1907'de Sibirya'nın donmuş arazisinde geyiklerin çektiği bir kızakla kaçmayı başarır. Troçki sonraki 10 yılı Viyana, Zürih, Paris ve New York dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde sürgünde geçirir. Paris'te ikinci eşi Natalya Ivanova ile tanışır ve bu evlilikten de iki oğlu dünyaya gelir. Zamanın büyük kısmını yazarak geçirir, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde savaş karşıtı makaleler kaleme alır, Şubat 1917'de Çar II. Nikolay devrilince Troçki Rusya'ya döner. Troçki 1917 Rus devrimi sırasında kısa sürede önde gelen bir lider konumuna gelir. Ağustos ayında resmi olarak Bolşevik Parti'ye katılır ve

Lenin'le ittifak kurar. 1917 devriminin başarıya ulaşmasıyla Lenin yeni Sovyet hükümetinin lideri olur. Troçki ise Lenin'den sonraki ikinci isim konumuna yükselir. Troçki'nin yeni hükümetteki ilk görevi Dışişleri Halk Komiserliği'dir. 1918 yılında Lenin'in emriyle Harbiye ve Bahriye komiseri olur. Kızıl Ordu'yu kurar, başkumandanı olur ve Lenin'in halefi olarak anılmaya başlar. Yeni Sovyet hükümeti güçlenmeye başlarken Lenin'in sağlığı kötüye gidiyordur. Lenin Mayıs 1922'de ilk felcini geçirdiğinde yerine kimin geçeceği sorusu gündeme gelir. Lenin'in 1924 yılındaki ölümünden sonra Troçki, Stalin'le iktidar mücadelesine girişir. Bu mücadelede giderek güç kaybeden ve teker teker elinde bulunan yetkileri kaybeden Troçki, taraftarlarının Sankt Petersburg'da sokak gösterilerine kalkışmalarından sonra parti üyeliğinden de atılır. 2 yıl içinde partideki tüm gücünü yitirmiştir artık. Troçki'nin Rusya'da çok miktarda taraftarı bulunmaktadır. Bu sebeple de Stalin onu Rusya'da öldürmeye cesaret edemez ve Rusya dışına sürgüne göndermeye karar verir. Bunun üzerine Stalin, o dönemde dostça münasebetler yürüttüğü ve anlaşmalarla bağlı bulunduğu Türkiye'ye başvurur ve düşmanının siyasi mülteci olarak kabul edilmesini ısrarla rica eder. O dönemde Musul'u elde etmek için İngiltere, Mussolini'nin İtalya'sını kışkırtarak Türkiye'ye saldırtmış, Güney Anadolu'dan toprak istemeye başlayan faşist İtalya'ya karşı Türkiye'de 1925 yılında Sovyet Rusyası'yla bir ittifak antlaşması imzalamış ve yardım vaadi almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ise Troçki, Sovyet Harbiye Komiseri olarak Türkiye'ye silah sevkinde rol oynamış, Türk ordusuna destek olmuştur. Bu bakımdan büyük önem taşıyan konu önce Başbakan İsmet İnönü'ye, müteakiben de Mustafa Kemal'e arz edilir. Ocak 1929'da Troçki, eşi ve oğlu Sedov, Almata'dan yola çıkarıldıklarında nereye götürüldüklerini bilmedikleri bir yolculuğa çıkartılır. 22 gün 22 gece süren bu yolculukta önce trenle Odessa'ya, oradan da şileple 12 Şubat sabahı İstanbul'a varırlar. Troçki ve ailesi güvenlik gerekçesiyle ilk günlerinde Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Oteli'nde, ardından Sovyet Konsolosluğu'nda ve Kadıköy'de geçici evlerde sıkı koruma altında kalırlar. Kalıcı bir yer aranırken hem güvenlik hem de tecrit ihtiyacı nedeniyle en uygun yerin İstanbul Adaları olduğuna karar verilir. Daha sonra 1929-1933 yılları arasında İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlarlar. Troçki Büyükada'yı bir huzur ve kayıtsızlık adası olarak tanımlar. Burada vaktinin neredeyse tamamını yazarak geçirir. Başyapıtı sayılan 3 ciltlik Rus devriminin tarihi kitabını ve kendi otobiyografisi olan Hayatımı Büyükada'da kaleme alır. Stresten uzaklaşmak için sık sık Marmara Denizi'ne açılıp balık tutmaktadır. Adalı balıkçılarla dostluk kurmuş, yerel halk tarafından sakin bir yabancı olarak benimsenmiştir. Bu sırada da dünyanın dört bir yanındaki Stalin muhalifleri ve kendi destekçileriyle mektuplaşarak fikirlerini yaymaya devam eder. Maalesef zor günler Büyükada'da da peşini bırakmaz. 1 Mart 1931 gecesi kaldığı köşkte büyük bir yangın çıkar. Troçki canını zor kurtarırken, devrim tarihine ışık tutacak nitelikteki çok değerli arşivi, el yazmaları ve kütüphanesi kül olur. 20 Şubat 1932'de Stalin yönetimi tarafından resmi olarak Sovyet vatandaşlığından çıkarılır ve vatansız konumuna düşer. Üstüne üstlük Berlin'de tedavi gören büyük kızı Zinayda, Naziler tarafından uğradığı psikolojik baskılara dayanamayarak 1933 başında intihar eder. Bu olay Troçki'yi derinden sarsar. Troçki Türkiye'yi güvenli bulsa da Avrupa siyasetine daha yakın olmak ve üzerindeki tecridi kırmak amacıyla sürekli diğer ülkelerden vize talep etmektedir. Beklediği haber 1933 Temmuz ayı başında gelir. Fransa hükümeti siyasi faaliyette bulunmamak şartıyla kendisine oturma vizesi vermeye razı olmuştur. Troçki'nin 8 Temmuz'da yazılı yardım talebi üzerine İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın talimatıyla 17 Temmuz 1933 akşamı İstanbul'dan ayrılacak Bulgarya adlı bir İtalyan şilebinde yerleri ayırtılır ve biletleri alınır. İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına bıraktığı birer mektupla kendisine ve beraberindekilere gösterilen konukseverlik için şöyle teşekkür eder.
Ailemle beraber Türkiye Cumhuriyeti arazisinden ayrılırken, bana gösterilen konukseverlik için gerek size, gerek Cumhuriyet Hükümeti'ne teşekkürlerimi bildirir, bu konukseverliğin ileride de benden esirgenmeyeceğini ümit eder, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Troçki, 24 Temmuz'da vardığı Fransa'da 2 yılını doldurmadan 1935 yazında sınır dışı edilir. 18 Haziran 1935 tarihinde Norveç'e geçer fakat Moskova'nın baskıları sonucu burada da uzun süre kalamaz. Birkaç ay sonra Meksika hükümetinin vize talebini kabul ettiği haberi gelir ve Troçki eşiyle beraber 9 Ocak 1937 tarihinde son sürgün yeri olan Meksika'ya ulaşır. Sürgün hayatı boyunca üretken bir şekilde yazmaya devam eden Troçki, Stalin'i eleştirmeyi sürdürür. 1936-1938 yılları arasında gerçekleşen Stalin'in Büyük Temizlik Dönemi diye adlandırılan Moskova davalarının ilki olan vatana ihanet davalarında Stalin'in 16 rakibi bu haince komploda Troçki'ye yardım etmekle suçlanır. Hepsi suçlu bulunur ve idam edilir. Ardından da Stalin, Troçki'yi ortadan kaldırmak için NKVD adı verilen İçişleri Halk Komiserliği Birliği'nden suikastçılar görevlendirir. 24 Mayıs 1940 sabahının erken saatlerinde Sovyet ajanları Troçki'nin evine makineli tüfeklerle ateş açar. Troçki ve ailesi o sırada evde olmalarına rağmen bu saldırıdan yara almadan kurtulurlar. Ancak 20 Ağustos 1940'ta Troçki o kadar da şanslı değildir. O gün bir NKVD ajanı olan Ramon Mercader adlı Stalinist, İspanyol gazeteci kılığına bürünerek röportaj yapmak bahanesiyle Troçki'yi ziyaret eder. Sohbet esnasında başına buz baltasıyla vurarak Troçki'yi ağır yaralar. Bilincini kaybeden Troçki, ertesi gün 60 yaşında hayatını kaybeder. Ölmeden önce gözlerini açar ve son sözünü söyler. 4. Enternasyonel'in zaferinden eminim.

Bilinçli hayatımın 43 yılı boyunca bir devrimci olarak kaldım. Bunun 42 yılında Marksizm bayrağı altında savaştım. Her şeye yeniden başlamam gerekseydi, elbette şu ya da bu hatadan kaçınmaya çalışırdım ama hayatımın ana doğrultusu değişmeden kalırdı.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayabilirdi.

0: yaşayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları, ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika saman filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Şenliği'ne de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Raporu Alan Öngörüleri ve Politika Raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyor.

yapıyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. Aziz İhsan Aktar suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 51. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanlar alındı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. Yapay zeka destekli veri analizi ile yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi. 14 Temmuz'da Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 236 şüpheliden 171'i tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3.298 liradan 3.628 liraya yükseltildi. Karar İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. İzmir'de bir apartmanın dış cephe onarımı sırasında iskele devrildi. 3 işçi iskeleden düşerek yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. İran, Hint Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Almanya ve Fransa hükümetleri arasında ortak kabine toplantısı yapıldı. Toplantıda Avrupa'nın savunma alanındaki işbirliği ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşma sağladığını, bunun Ankara'daki NATO zirvesindeki taahhütlerle pekiştirildiğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz, güvenlik tehditlerine dikkat çekerek bu alanda ilişkilerin hayati nitelikte olduğunu vurgulayıp Fransa'nın düzenleyeceği nükleer tatbikata katılacaklarını açıkladı. Haberleri dinledim.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Seren Gülyiğit ve Meryem Türkan Yaman'ın birlikte hazırladıkları Kanun Ne Diyor başlıyor. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz ve ana kumanda masasında Ali Şahin ile çalışıyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Yine televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paket uydusundan ya da radyolarınızın başındaysanız da kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden TRT Dinle mobil uygulamasından da programımızı dinlemeniz mümkün. Sevgili dinleyenlerimiz, Kanun Ne Diyor'da bu hafta Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarına ve günlük yaşamına etkilerini konuşacağız. İlk sorumuz Türkan Yaman avukatımız için. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği ve yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini merak ediyoruz sayın avukatım.
1: Evet, ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat denildiğinde, bir işbirliği denildiğinde genellikle aklımıza hemen gizli servisler ve gizli durumlar geliyor. Ancak bu durumun tabii gizli boyutu olduğu kadar günlük hayatımızın çok daha fazla alanına dokunduğu alanlar da olabiliyor. Örneğin uçakta seyahat ederken, sınır kapısından geçerken, oturum izni için başvurular yaparken,

0: için banka hesabından para gönderirken, hatta bazen telefon veya internet kullanırken bile ülkeler arasındaki bilgi paylaşımın etkileriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Elbette bu, yurt dışında yaşayan herkesin sürekli takip edildiği anlamına, sürekli bir güvenlik ve istihbarat işbirliği kapsamında oldukları anlamına da gelmemeli. Ülkeler daha çok terör durumlarında, organize suçlar durumunda, insan veya uyuşturucu ticareti durumlarında, yine son zamanlarda çok fazla oluyor, kara para aklama gibi durumlarda ciddi suçlarla mücadele etmek için tabii ki bilgi paylaşımına ihtiyaç duyabiliyorlar. Fakat bazen yanlış, eski veya eksik bilgiler nedeniyle suça karışmamış kişiler de bu durumdan olumsuz etkilenebiliyorlar. Ancak genel süreç, dediğimiz gibi, herkesin takip edildiği anlamında değil. Gerçekten orada ciddi bir suç şüphesi varsa, bu suç şüphesinin de tarafı olduğu düşünülen kişiler hakkında bu tarz işlemler yapılıyor. Bu tarz işlemlerin yapıldığı en sık görüldüğü alanlardan biri seyahatler oluyor. Bir kişi uçak bileti aldığında yalnızca bir uçak bileti almış olduğunu düşünüyor ama adı, uçuş saati dahi kaydediliyor.
1: Tabii.
0: Nereden nereye gittiği, bileti ne zaman aldığı, koltuk bagaj miktarı, bagaj yükü, yine iletişim bilgileri ve bazen hatta ödeme şekli dahi kayıt altına alınabiliyor. Bu bilgiler belirli şartlarda güvenlik birimleri tarafından bazı durumlarda değerlendirme kapsamına girebiliyor. Örneğin bir kişinin kısa süre içerisinde farklı ülkelere kısa bir zaman diliminde çok sayıda seyahat etmiş olması, biletlerinin başka kişiler tarafından alınıyor olması veya seyahatlerinin devam eden bir soruşturmadaki kişilerle örtüşmesi halinde tabii ki bu kişi öncelikle bir risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilecektir. Tabii ki bu durumlar, bu araştırmalar kişinin doğrudan suçlu olduğu anlamına gelmeyecek. Fakat pasaport kontrolünün uzamasına, bagajının aranmasına veya kendisine bazı sorular yöneltilmesine ve ifade vermesine yol açabilir. Yine Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından Schengen bilgi sistemi de önem taşıyor. Bu sistemde hakkında yakalama kararı bulunan kişiler, ülkeye giriş yasağı verilen yabancılar, kayıp kişiler, kaçırılma riski bulunan çocuklar hakkında bilgiler yer alabiliyor. Her ne kadar biz söylüyoruz, özel bilgiler yayılıyor olabilir ülkeler arasında, ama tabii ki bu sistemin olumlu tarafı da var. Mesela velayet sahibi bir annenin veya babanın izni olmadan başka ülkeye götürülmek istenen bir çocuk durumunda, bu
1: Evet.
0: sistem tabii ki ülkeler arası yardımlaşma olacak. Yine sınırda sistemin uyarı vermiş olduğu, örneğin çalınan bir pasaportla seyahat etmeye çalışan bir kişi varsa, bu tespitler kolaylıkla
1: Tabii.
0: yapılabiliyor. Ya da insan ticaretine maruz kalan veya kayıp olarak aranan bir kişinin başka bir ülkede bulunması gibi durumlarda bu aslında sistemin bize olumlu katkılarından birisi. Fakat sistemde yanlış bilgi varsa bunun sonuçları çok ağır olabiliyor. Burada vatandaşlarımız özellikle söylemiş olalım.
1: Yanlış bilgiden kasıt, yani kendisi hatalı bilgi vermesi mi? Yoksa...
0: Kendisi ya da sistem olarak örneğin aynı adı taşıyan iki kişinin karıştırıldığını düşünelim. Suçla hiçbir ilgisi olmayan kişi.

0: süreci nedeniyle de uçağı bile kaçırabiliyor. Bu gibi durumlarda eğer bu konuda hiçbir mağduriyet yaşamamış vatandaşlarımız varsa genellikle ya bir karıştırma olmuştur denilerek bu durumun üstü kapatılabiliyor.
1: Evet.
0: Ancak bu durum benzer şekilde her havaalanında karşınıza gelebilir ve bir seyahatte uçak kaçırılmamışsa diğerinde kaçırılabilir veya maddi bir külfeti dahi olabilir bunların.
1: Peki bunun için ne önerirsiniz?
0: Evet, bunlar için öncelikle böyle bir durumda işlemin sebebi mümkün olduğunca yazılı olarak öğrenilmeli. Ve kaydın Interpol'den kaynaklı mı yoksa Schengen bilgi sisteminden mi yoksa ilgili ülkenin kendi kayıtlarından mı olduğuna ilgili öncelikle bir araştırma yapmalı, bir belirleme yapmalı. Ardından yanlış bilginin düzeltilmesi veya silinmesi için ilgili kuruma başvuru yapılmalı. Eğer Interpol kaydı varsa Interpol kurumuna veya mahkemeye müracaat edilebilir. Eğer sorun çözülmezse veya Schengen kaydı ile alakalı bir problem olduğu düşünülüyorsa burada da ülkenin polisine, Milli Koruma Kurumu'na veya yine en kısa yol, dediğimiz yol, en güvenilir yol mahkemelere müracaat ederek bu durumun düzeltilmesi için tabii ki müracaat hakları var. Sorun çözülmeden dediğimiz gibi seyahat etmemeliler. Seyahat edildiği takdirde bir seyahatte başlarına gelmeyen problem diğer seyahatte başlarına gelebilir.
1: Gelebilir.
0: Bu nedenle bu tarz durumların ciddiye alınması ve önemli dikkat edilmesini söylemiş olalım. Bir diğer önemli konu da az önce söylemiş olduğumuz Interpol kayıtları. Halk arasında kırmızı bülten çıkarıldı denildiğinde sanki bütün dünyada geçerli kesin bir tutuklama kararı varmış gibi düşünülüyor.
1: Oysa
0: Oysa kırmızı bülten doğrudan bir mahkeme kararı değil. Bir ülke hakkında yakalama kararı bulunan kişinin başka ülkelerde bulunmasını ve iade işlemleri sonuçlanıncaya kadar yakalanmasının değerlendirilmesini ister. Yani kişinin bulunduğu ülke doğrudan bu kişi hakkında yakalama kararı ile iade işlemlerini doğrudan yapmaz. Öncelikle kişinin bulunduğu ülkede bu durumun bir değerlendirilmesi gerekir. Yani kırmızı bülten de bulunan kişinin mutlaka Türkiye'ye veya onu arayan başka bir ülkeye teslim edilecek gibi kesin ve net bir kural yok. Ancak kişi havaalanında bu durum için gözaltına alınabilir, ifade süreci yaşayabilir, seyahati durdurulabilir ve inceleme devam edene kadar bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.
1: biz nedense hep bunu daha sert bir uygulamaymış gibi
0: Evet.
1: düşünüyoruz ama
0: Bir inceleme oluyor, bir soruşturma oluyor.
1: anladım.
0: Bu soruşturma kapsamında kişiye ulaşılamıyor ve kırmızı bültene çıkarılıyor.
1: Tamam.
0: Yani burada doğrudan kırmızı bültene çıkarılmış kişilerin doğrudan bu kişi mahkumiyet almış, suçludur demek doğru değil. Ve bu konuda tabii ki yeterli incelemeler ve düzenlemeler yapılacak. Bunun hatta gerçek örnekleri var, isim vermeden söyleyelim.
1: Evet.
0: 2017 yılında İsveç'te yaşayan bir Türk gazeteci Barcelona Havaalanı'nda gözaltına alınıyor. Daha sonra şartlı olarak serbest bırakılıyor ve iade talepleri ayrıca değerlendirildi. Yani bu olay bize şunu gösteriyor aslında. Bir kişi yaşadığı ülkede herhangi bir sorunla karşıya kaldığında tatil amacıyla bile gitmiş olsa bu konuda ifade verebilir. Ancak gözaltına alınmış olması, ifade vermiş olması otomatik olarak onun iade edileceği anlamına gelmeyecektir. Yine burada sık yapılan başka bir yanlış da şu. Anayasamıza göre Türk vatandaşının başka bir ülkeye verilemeyeceği düşünülerek yurt dışında bulunan bir Türk vatandaşının da hiçbir şekilde iade edilemeyeceği sanılıyor. Bu husus aslında şöyle. Türkiye kendi vatandaşını teslim etmez. İlkesi bu şekilde. Ancak Türkiye'de bulunan vatandaşını teslim etmez. Oysa bu koruma Türkiye'nin kendi vatandaşını yabancı bir ülkeye teslim etmemesiyle ilgili olduğu için Almanya'da, Fransa'da veya İspanya'da bulunan bir Türk vatandaşı hakkındaki iade talebi doğrudan o ülkenin bulunduğu ülkenin kendi hukukuna göre verilecektir. Yani Türk vatandaşı teslim edilmez, Türkiye'de bulunan Türk vatandaşları için geçerli. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Bu değerlendirmede söylemiş olduğumuz gibi kişinin yalnızca Türk vatandaşı mı olduğu yoksa yaşadığı ülkenin vatandaşı mı olduğu önemli olacak söylediğimiz gibi. Yine aynı şekilde isnat edilen fiilin o ülkede suç sayılıp sayılmadığına göre değerlendirmeler yapılacak.

0: Dolayısıyla hakkımızda kırmızı bülten var ama beni hiçbir ülkeye teslim edemezler düşüncesi de doğru değil. Dediğimiz gibi somut olaya göre bunların ayrı ayrı değerlendiriyor olması gerekiyor. Yine bu güvenlik işbirliği hususu oturum ve vatandaşlık başvuruları için de önemli. Bir kişi uzun süreli oturum izni veya vatandaşlık için başvurduğunda yaşadığı ülke onun kamu düzeni açısından bir risk oluşturup oluşturmadığını araştıracaktır. Başka bir ülkede devam eden bir soruşturması var mı? Yakalama kaydı var mı veya güvenlik birim gelen bilgi bu başvuruların uzamasına hatta dolmasına
1: Gidemez.
0: bile gidebilir. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bir kişi hakkında istihbari bilgi bulunması doğrudan o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemeli. Bir kişinin yargılama geçirmiş olması da tabii ki bu yargılamanın sonucu önemli. Geçirmiş olması da doğrudan o kişi hakkında bir ret kararı verileceği anlamına gelmemeli. Dediğimiz gibi bir yargılama yapılacak, belli başlı suçlar var, ülkenin oturum izinlerinin uzatılmaması gereken suç tipleri var. Eğer kişiler bunları yapmışlarsa, bu suç isnatları eğer gerçekten cezalandırma mahkumiyetle sonuçlanmışsa, tabii ki ülkeler bu konuda oturum veya vatandaşlık başvurularını reddedebilirler. Bir başka alanda bankacılık işlemleri, bundan da bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki ailelerine düzenli olarak para gönderebiliyorlar. Bu son derece tabii ki normal bir işlem ve tek başına tabii ki suç şüphesi oluşturmayacaktır. Fakat kısa süre içerisinde çok sayıda farklı kişiye para gönderilmesi ve tabii ki bu paralar da kişinin gelirine göre çok yüksek miktarda kalıyorsa bu gibi durumlarda tabii ki bankalar inceleme başlatabiliyorlar. Paranın kaynağı sorulacağı için de biz vatandaşlarımıza eğer bir satış yapmışlarsa satış belgelerini saklamalarını, miras malı ise miras belgelerini saklamalarını, yani paranın kaynağını gösterecek belgeleri saklamalarını özellikle söylüyoruz. Çünkü kara para aklaması dediğimiz gibi son dönemlerde çok fazla oluyor ve kişinin normal maaşının 5-6 katını sürekli olarak aktif olarak gönderdiğini, farklı kişilere gönderdiğini düşündüğümüzde bu gibi durumlarda bankalar tabii ki şüpheli gördükleri işlemleri ilgili mali birimlere
1: Tabii.
0: bildirmekle yükümlü oldukları için bu konuda vatandaşlarımız hakkında da bir işlem başlatılabilir. Yine telefon ve internet kullanımı da ülkeler arasındaki işbirliğinde çok etkili bir alanda yer alıyor. Özellikle siber dolandırıcılık, çocuk istismarı, terör ve organize suç soruşturmalarında telefon numaraları, IP adresleri, sosyal medya hesapları da inceleme altında diyebiliriz. Bir başka alanda en fazla vatandaşlarımızın gözden kaçırdığı husus oluyor bu genellikle.
1: Hangisi?
0: Genellikle yabancı dil tabii ki bilen vatandaşlarımız gidiyor. Ancak yabancı dili çok iyi konuşamayan ancak kendisini ifade ettiğini düşünen vatandaşlar

0: düşünürken kötü bir şey yapmış olabilirler. Bu nedenle avukat istemeseler dahi, zorunlu bir müdafi, zorunlu bir vekil olmasa dahi bir tercüman istemelerini biz buradan söylemiş olalım
1: Bu
0: onlara.
1: tercümanlar yeminli tercüman mı
0: Evet, yeminli
1: Türkancı?
0: tercümanlar olacak.
1: Evet.
0: Yeminli tercümanlar
1: Aha.
0: vatandaşımız ne söylüyorsa karşı tarafa
1: Aynısını.
0: aynısını
1: Değil mi?
0: aktarmak zorundadır.
1: O yüzden belki güvensizlik yaşıyor
0: Evet.
1: olabilirler. Anlıyorum. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Serengül Yiğit avukatımıza da bir sorumuz var. Bu da terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkeler kişilere ait hangi bilgileri birbirleriyle
0: Evet.
1: paylaşabilirler?
0: Bu da terör ve organize suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki burada bilgi paylaşımı artık yalnızca aranan kişinin adı ya da fotoğrafıyla sınırlı değil tabii ki geldiğimiz bu aşamada. Bir kişinin burada sınır geçişlerinden banka hareketlerine kadar kullandığı sahte kimlikler varsa bunlara, parmak izine, telefonun teknik kayıtlarıyla birlikte seyahat ettiği kişilere kadar geniş bir şekilde veri paylaşımı mevcut. Hatta burada DNA ile alakalı da bir kimlik tespitinin vesaire de paylaşıldığını biliyoruz. Evet, bu veriler paylaşılıyor. Ülkeler arasında bir işbirliğine konu. Ama tabii ki bu verilerin paylaşılmasının sıkı şekil şartlara tabi olduğunu söyleyebiliriz. Burada ilk önce paylaşımın kanuni bir dayanağının bulunması kesinlikle gerekiyor. Yani burada kanuni dayanakta bir mahkeme kararı olabilir, tutuklamayla alakalı, gözaltı ile alakalı ya da bir yakalamayla alakalı vesaire ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı da olabilir. Burada öncelikle bizim aradığımız hukuki bir dayanak, kanuni bir zorunluluk aslında. Burada belirli bir terör veya ağır suç amacıyla yapılıyor olması lazım buradaki bilgi paylaşımının ve gerekli olanlarla sınırlı olması gerekiyor. Yani tamamen diyelim bir devlet sadece 3 bilgi isterken diğer devletin bütün elindeki bütün verileri paylaşıyor olması burada tamamıyla artık bu bilgi paylaşımının kanundaki sınırlarının aşıldığını bize gösterecektir. Bu gibi şeyler de mümkün değil tabii ki. Burada paylaşılıyor olması da yine devletlerin güvenlik gerekçesiyle hani insanların bütün özel hayatını sınırsız bir biçimde devletler arası paylaşıma konu ettiği anlamına da kesinlikle gelmiyor. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Burada ilk olarak kimlik ve biyometrik bilgilerin paylaşıldığını biz görüyoruz. Bunların içinde kişinin en başta adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlığı, uyruğu, adresi ve kullandığı bazı takma isimler varsa dahi takma isimlere kadar paylaşıma konu olabiliyor. Fotoğrafıdır, pasaportudur, kimlik numarası vesaire. Bunlar da artık tabii ki paylaşıma konu olan veriler. Daha ileri seviye baktığımızda parmak izleri, avuç izi, yüz görüntüsü ya da adli amaçla oluşturulmuş bu DNA profilde ülkeler arasındaki paylaşıma konu olabiliyor. Bununla alakalı da ikinci önemli paylaşılan bilgi de seyahat bilgileri. Zaten Türkan Hanım da bahsetti. Uçuş öncesinde havayolu şirketlerince burada alınan yolcu bilgileri terörle mücadelede en sıklıkla kullanılan kaynaklardan bir tanesi. Burada kişinin adı yine, pasaport bilgileri, uçuş numarası, iletişim bilgileri ve biletin hatta ödeme yöntemine de kadar bütün verilerin bu paylaşıma konu olduğunu biliyoruz. Burada hatta aynı rezervasyonda seyahat edilen kişilerin de bağlantılı bir analize konu olduğunu da biliyoruz. Yani bu kişi evet biz bunu inceliyoruz ama yanında kimle beraber seyahat ediyor kadar bu incelemeler, veri paylaşımları konu edilebiliyor. Ama bu demek değil ki seyahat eden herkes bu incelemeden geçecek ya da uçağa binen herkes bu incelemeye tabi olacak vesaire demek değil kesinlikle. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine bir diğer gruba baktığımızda da yine kesinlikle burada adli ve kolluk bilgilerinin paylaşıldığını zaten görüyoruz. Kişi hakkında bir yakalama kararı varsa ya da isnat edilen kendisine yükletilmeye çalışılan bir suç varsa ya bir mahkumiyet kararı olabilir. Burada cezası diyelim ki bir ülkede cezasının yarısını çekmiştir. Diğer ülkede burada bir ceza kalmış olabilir. Artık çekmediği bir ceza miktarı olmuş olabilir. Kullandığı sahte kimlikler olabilir, suç işleme yöntemleri olabilir. Ya da örgüt içindeki değerlendirilen rolüdür, rolüyle alakalı bütün bilgilerdir vesaire. Kullandığı araçlara kadar da yine bilgi paylaşımına konu olduğunu biz biliyoruz. Yine az önce Türkan Hanım da değindi. Telefon ve internet bilgilerinde kesinlikle burada paylaşılan bilgiler arasında. Ama burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Evet, mesajlar, e-postalar, telefon kayıtları, görüşmeler vesaire paylaşılacak ama bunların içerikleriyle alakalı. Yani telefon görüşmesi yapıldı ama telefonda ne konuşuldu? Bir mesaj gönderildi ama bu mesajın içeriği nedir? Ya da bir e-posta gönderilmiştir ya da farklı bir şekilde fiziki bir mektup bile gönderilmiş olabilir. Bununla alakalı, içerikle alakalı bir değerlendirme yapılacaksa bunun için kesinlikle bir mahkeme kararı lazım. Bizim mevzuatımızda hakimlikten sonra ceza hakiminden alınan bir karar olması gerekiyor. O ülkenin mevzuatında bir savcılık kararı aranıyor olabilir. Bunların da kesinlikle dosya kapsamında olması gerekiyor ki bu bilgiler paylaşılsın. Bunu da özellikle adli işbirliği çerçevesinde açıklamış ve değinmiş olayım.
1: Peki Seren Gülcüm, ben minnacık bir şey
0: Tabii ki,
1: soracağım.
0: buyurun.
1: Diyelim ki böyle bir karar var hakkında.
0: Hı-hı,
1: Bu
0: evet.
1: Emniyet

0: devletle paylaşılıyor ve tüm birimlere veriliyor ki
1: evet.
0: bu takibe girebiliyor değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Zaten burada bizim diyelim bir adli makamımız ya da bir kolluk tarafından alınan bir karar olduğunda bu doğrudan sistemde olduğu için o kişi ve doğrudan ortak bir havuzda toplandığını düşünün bu bilgilerinin. Doğrudan izin verildiğinde artık evet. karşı tarafta üçüncü kişiler de bu bilgileri çok rahatlık bir şekilde görüyorlar. Çok rahat bir şekilde erişebiliyorlar. Mesela diyelim birinin yakalama kararı vardır. Türkiye'de bir yakalama kararı alınıyor. Kişi yurt dışında örneğin. Hı. Yurt dışına geldiğinde hangi havalimanına gelirse gelsin. Türkiye içerisine geldiği anda o kişi yakalanabiliyor. Yakalanıyor ve gözaltına alınıyor ve ifadesi alınıyor. Yani buradaki herhangi bir yakalama kararı, herhangi bir gözaltı kararı, herhangi bir tutukluluk ya da mahkumiyetle
0: yoksa,
1: alakalı bir karar
0: varsa
1: doğrudan paylaşıma evet. söz konusu
0: ama
1: oluyor zaten.
0: Ama yoksa şimdi dinleyenler arasında tedirgin olmasın insanlar.
1: yok,
0: her biri
1: zaten...
0: bizi gözetliyor. Devamlı
1: yok,
0: bir
1: öyle
0: takip
1: bir
0: ediliyoruz.
1: Yok, tabii. Bu zaten bahsetmiş olduğum bütün bu önlemler.
0: Anladım.
1: Terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında
0: tabii.
1: olan şeyler. Bunun dışında olan veriler zaten tamamıyla mevzuat kapsamında hukuki olarak koruma altında olan veriler.
0: Evet.
1: Kişisel veriler. O yüzden bununla alakalı böyle bir soruşturma, terör, organize suçlar vesaire böyle bir şey olmayan dinleyicilerimizin zaten herhangi bir şekilde endişe etmesine gerek yok tabii ki.
0: Tamam.
1: Ne bununla alakalı paylaşılan bilgilere baktığımızda mali bilgilerin de aslında terörün finansmanında ve organize suç bakımından da çoğu zaman en etkili verilerden biri olduğunu görüyoruz. İşte kişinin burada banka hesabı, IBAN bilgileri, hesap sahibinin ya da gerçek faydalanıcı olanların kimlikleri, para transferleri, şüpheli işlem bildirimleri vesaire bunlar da tabii ki artık ortak bir havuzda paylaşıldığı için veri paylaşımında konu olacaktır. Burada bizim mevzuatımıza baktığımızda ise yabancı devletlerde burada bilgilerin bilgi ve delil isteniyor olması, gelen taleplerin yerine getirilmesi vesaire bizim mevzuatımız buna izin veriyor. Yani böyle bir terör ya da organize suç şüphesi dahi olsa bununla alakalı veri paylaşımı yapılıyor. Ama bununla alakalı paylaşılan bilgilerde gönderen devlet izin vermediği sürece kural olarak başka bir soruşturmada kullanamıyorsunuz. Yani bu kişiyle alakalı 5 tane soruşturma vardır örneğin ve devlet sadece bir soruşturma ile alakalı bu bilgileri paylaşıyorsa tamam biz bu kişinin verilerini aldık deyip diğer dosyalara da aynı şekilde geçiriliyor olması ve kullanılıyor olması bunu kesinlikle hukuka aykırı yapacaktır. Bunu da özellikle belirtmiş olalım dinleyicilerimize. Yine burada ayrıca taleple siyasi bir suçla ilgili ise eğer kişinin burada dini, etnik kökeni ya da siyasi görüşü nedeniyle kovuşturulacağına dair bir emare varsa dosya kapsamında bir işkence tehlikesi bulunuyorsa ya da savunma hakkının temel güvencelerinin zedeleneceğine dosya kapsamında değerlendirildiğine inanılıyorsa burada artık işbirliği talepleri reddedilebilir. Yani bu gibi emareler olduğunda da evet terörle alakalı organize suçlarla alakalı şeylerde işbirliği evet yapılır ama bu gibi emareler varsa dosya kapsamında işbirliği talepleri de reddedilebilir. Bunu da belirtmiş olalım.
0: Evet.
1: Yine bununla alakalı bilgi paylaşımından yaşanan bir örnek de 2025 yılında aslında 20'den fazla ülkenin katılmış olduğu bir operasyonda gerçekleşiyor. Burada tamamıyla ortak bir veri tabanı kullanıyor bu 20 ülke kapsamında ve bir operasyon yapıyorlar. Bu operasyon neticesinde de Beyrut limanında biliyorsunuz bir patlama gerçekleşmişti 2020 yılında. O patlamaya sebep olan geminin sahibi yakalanıyor. Aslında amaç bu değil ama ortak bir veri paylaşımı sayesinde bu denli bir terör şeklinde bir saldırı ile alakalı ilişkisi olan kişi dahi yakalanmış oluyor. Aslında bunu da biz gerçek hayatta da ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar aslında gerekli olduğunu da görmüş oluyoruz bu gibi örneklerde. Yine burada unutulmaması gereken bir nokta da şu. Güvenlik amacı hukuki sınırları ortadan kaldırmayacak kesinlikle. Paylaşımın kanuni dayanağı olması lazım. Belirli bir amacı olması lazım, belirli bir gerekliliği olması lazım ve suçun ağırlığıyla orantılı olması lazım. Yani herhangi bir şekilde istant edilen suç daha hafif bir tedbiri gerektirirken mahkemelerin ya da devletlerin bu şekilde fazla bir bilgi paylaşımı yapıyor olması da hukuken aykırı olacaktır. Yine verilerin doğru ve güncel oluyor olması oldukça önemli. İlgisiz kişiler hakkında da bilgilerin kesinlikle ayıklanıyor olması lazım. Erişimlerin de kayıt altına alınması lazım ki evet biz eriştik, bu bilgileri paylaştık ama bu bizim paylaşımımız hukuka uygun mu ya da değil mi? Bunun da zaten üst makamlar tarafından denetleniyor olması lazım. Bununla alakalı da dediğim gibi bizim mevzuatımızda da çok sıkı şekil şartları var. Hem de Uluslararası İşbirliği Kanunu'nda da çok sıkı şekil şartları olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, avukatımız Türkan Yaman'a bir başka sorumuz. Acaba güvenlik soruşturmaları sırasında bizim bu kişisel veriler dediğimiz bu verilerin özel hayatın ve masumiyet karinesinin korunması nasıl sağlanıyor?
2: Evet, güvenlik soruşturmalarında temel mesele güvenliğin sağlanması ile kişinin haklarının korunması arasında adil bir denge kurmak.

0: Yani devletlerin terör, casusluk, organize suçlar veya kamu güvenliği bakımından araştırma yapması elbette mümkündür ve olağandır. Ancak güvenlik kavramı bir kişi hakkında sınırsız bir bilgi toplanmasını, özel hayatının bütünüyle incelenmesine izin veren açık bir çek değildir. Güvenlik soruşturması da hukuk içinde yürütülmesi zorunlu alanlardan birisidir. Öncelikle hangi bilgilerin toplanabileceği, bu bilgilerin kim tarafından kullanılacağı, hangi kurumlarla paylaşılacağı ve ne kadar süre saklanacağı, yönetmelik veya herhangi bir mahkeme yazısı varsa bunu da açıkça belirtilmeli. Kimlik bilgileri olabilir, adres bilgileri olabilir, telefon, ev numarası, adli sicil kayıtları, fotoğrafları, sosyal medya hesapları, banka hesapları gibi birçok alan kişilerin özel hayatı kapsamındadır. Yani bunların tamamının kişinin geçirmiş olduğu çok basit nitelikteki bir soruşturmada dahi gündeme geliyor olması bu hukuk içinde yürütülme zorunluluğu ilkesini bertaraf edecektir. Dediğimiz gibi nasıl olsa güvenlik soruşturulması yapılıyor diyerek bir kişi hakkında tüm bilgilerine erişim yapılamaz, gelişigüzel bir toplama mümkün değildir. Burada en önemli ilkelerden birisi yalnızca gerekli ve konuyla ilgili bilgilerin kullanılması olacak. Örneğin havaalanında belirli bir güvenlik riski araştırılıyorsa, kişinin yıllar önceki sağlık kayıtlarına, aile hayatına ilişkin ilgisiz bilgilerin dosyaya alınması tabii ki hukuken açıklanamaz. Aynı şekilde bir kamu görevine girişte yapılan bir araştırmada kişinin bütün özel hayatını ortaya döken sınırsız bir inceleme alanı oluşturulamaz. Yine Avrupa'daki veri koruma düzenlemelerinde de verilerin belirli bir amaçla gerektiği kadar doğru ve güncel bir biçimde kullanılması kabul edilmiştir. Burada ne kişiler hakkında yapılan araştırmalarda doğrudan kişinin bütün hayatı değil de konuyla ilgili, soruşturma ile ilgili, disiplin konusu olayla ilgili belgelere ulaşılması gerekecektir. Bir diğer önemli konu da tabii ki kullanılan bilginin doğru ve güncel olması olacak. Örneğin yurt dışında yaşayan bir kişinin pasaportu çalınmış olsun ve pasaport daha sonra başka bir kişi tarafından yasa dışı bir işlemle kullanılmış olabilir. Aradan yıllar geçmesine rağmen sistemde yalnızca pasaport numarası üzerinden işlem yapılırsa hiçbir ilgisi olmayan pasaport sahibi sınır kapısında sürekli şüpheli muamelesi görebilir, söylemiş olduğumuz gibi. Böyle bir durumda pasaportun çalındığı tarih, kayıp bildirimleri, yeni pasaport bilgilerinin veya varsa biyometrik kayıtların birlikte incelenmesi gerekecektir. Ve neticede yanlış bağlantı ortaya çıktığında artık bu kişi elindeki belgelerle değil, hatalı bilgilerin aktarıldığı diğer ülke ve kurumlarla yazışmalar yapılarak düzeltme yazıları gönderilecektir. Çünkü güncellenmeyen tek bir kayıt kişinin seyahatini etkileyecektir, oturum işlemlerini etkileyecektir ve hatta iş hayatını dahi yıllarca olumsuz etkileyebilecektir. Yine benzer durumu biz kapanmış ceza dosyalarında görüyoruz. Bir kişi hakkında yıllar önce bir soruşturma yapılmış olabiliyor. Kişi bu durumda savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar alabiliyor. Yani inceleme yapılmasına gerek duyulmayabiliyor. Ya da kişi yargılanmış oluyor ve beraat etmiş olabiliyor. Veri tabanında yalnızca hakkında soruşturma açıldığı ifadesi bırakıldığında bu ucu açık bir veri oluyor aslında. Ancak dosyanın beraatle mi kapatıldığı, takipsizlikle mi sonuçlandığı ya da mahkumiyetle mi sonuçlandırıldığı belirtilmediği için kişiler hakkında eksik ve yanıltıcı bir bilgi ortaya çıkabiliyor. Yine aynı hassasiyet kişinin ailesi ve sosyal çevresi bakımından da gösteriliyor. Örneğin bir kişinin kardeşi, eşi veya arkadaşı hakkında bir soruşturma yapıldığında doğrudan o kişiyi de şüpheli gibi ifade işlemlerine çağrılabiliyor. Özellikle terör ile yasa dışı örgütlere üyelik durumlarında bu gibi durumlarda ailelerin ve yakın arkadaşların da biz ifadeye çağrıldığını görüyoruz. Ancak somut bir ilişki, eylem veya bağlantı gösterilmeden yalnızca aile bağı üzerinden, arkadaşlık bağı üzerinden olumsuz bir sonuca varılması tabii ki suçun şahsiliği ilkesini zedeleyeceği için bu gibi durumlarda gerçekten bir bağlantı olup olmadığının çok dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor olması gerekir. Çünkü öbür türlü hiçbir bağlantısı olmayan bir kişiyi siz ifadeye çağırdığınızda bu kişi daha sonra size karşı yasal işlemler başlatmak için tekrardan karşı karşıya gelinebilir. Bu gibi durumlarda yalnızca sosyal medya değerlendirilmelerinde de tek bir beğeni, takip, yıllar önce yapılmış bir yorum bunlar tek başına kesin bir delil ya da yeterli bir delil sayılmıyor. Olmayacağı için kişiyi ifadeye çağırmak için de kişi hakkında bir gözaltı kararı verilmesi için bu gibi durumlarla değil gerçekten yeterli kabul edilen durumların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Dediğimiz gibi kararlar, incelemeler, güvenlik soruşturmaların hepsi Anayasa Mahkemeleri tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bunların hepsi korunan şeyler. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi toplanan bilgilerin, belgelerin kim tarafından kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı açıkça bildirilmeli. Yargılama neyse o konuda belgeler toplanmalı. Onun dışında belgeler tabii ki verilmemeli.
1: Evet. Tabii yurt dışında kimlik

0: tehdit gören, saldırıya uğrayan ya da nefret suçu veya ayrımcılığa uğrayan Türklerin başvuracakları yerler var. Bunlar konsolosluklar mıdır? Kısaca
1: Evet.
0: isterseniz bunu söyleyeyim, bitirelim.
1: Konsolosluklar ve büyükelçiliklerdir. Konsolosluklar ama burada avukat desteği ya da tercüman desteği vesaire sağlamazlar. Sadece aracı kurumlar olarak konsoloslukları değerlendirebiliriz bu kapsamda.
0: Anladım. Pek çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bugün kanun ne diyor da Uluslararası Güvenlik İşbirliği'nin yurt dışında yaşayan Türklerin haklarını ve günlük yaşamını etkilerine konuştuk. Ülkeler arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin yurt dışında yaşayan Türkleri hangi alanlarda etkileyebileceğini, terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında ülkelerin kişilere ait bilgileri birbirleriyle paylaşabilip paylaşmamaları gerektiğini ve güvenlik soruşturmaları sırasında da kişisel verilerin özel hayatın ve masumiyet karinesinin de korunmasıyla birlikte ancak yapılabileceğini avukatlarımız Meryem Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dan öğrenmiş olduk. Yani birinci ağızdan hukukçulardan gerçek bilgiye kavuştuk. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
0: Hem
1: ederiz.
0: programımızı hazırlıyorlar sevgili dinleyenlerimiz Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hem de hazırladıkları programı da böylesine güzelce seslendirip bizimle paylaşıyorlar. Hatice Yılmaz Alaca yapım sorumlumuz, Ali Şahin ile çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişilerin ne söylediğini tam olarak anlayamazsınız ve efendim diyerek tekrar ettirirsiniz. Onlar aslında düzgün konuşuyorlardır ama söyledikleri adeta havada kalır, sesleri kulağınıza ulaşsa da sözleri anlaşılmaz. Çünkü sesleri zayıf çıkmakta ve bu zayıflık söylediklerini anlaşılmaz duruma getirmektedir. Bağırarak konuşmak ne kadar yanlışsa fısıldar gibi konuşmak da o derece yanlıştır. Zayıf sesle konuşmak bir söyleyiş kusurudur. Bu ses kusurunu ortadan kaldıracak olan sesi güçlendirme çalışmalarından örnekler vereceğiz bugün. Dinleyenler yararını çok kısa sürede görecek. Tiz ve keskin bir sese sahip olanlar sesini göğüs bölgesine doğru indirmelidir. Bunun için de her gün arada bir şu çalışma yapılabilir. Dudaklarınızı açmadan, M sesinden başlayarak hiç ara vermeden N sesine geçin ve nefesiniz bitinceye kadar öylece devam edin. Burnumuzdan derin bir nefes alıp dudaklarımızı kapayalım, başımızı öne eğelim ve M sesinden başlayıp bir süre sonra N sesiyle devam edelim ve nefesimizin bitimiyle birlikte bırakalım. Şimdi pozisyonumuzu bozmadan şu heceleri tekrar edelim. Ma ma ma ma na na na na ma ma ma ma na na na na. Bundan sonra yine pozisyonunuzu bozmadan şu heceleri söyleyelim. Ma ma ma na na na ma ma ma na na na. Bu çalışmayı aklınızda tutarak başınızı eğip her gün 2-3 dakika tekrar ederseniz ve günlük konuşmalarınızda aynı tonda yapmaya gayret ederseniz 10-15 gün içinde sesiniz tizlikten kurtulup ortalama bir ses konumuna dönüşebilir. Sesini tizlikten kurtarmak isteyenler için ikinci bir önerimiz daha var. Bu aslında tiyatrocuların seslerini ısıtmak için kullandığı bir yöntem. Birden 50'ye kadar saymak. Nefesimizi alıp başımızı eğerek gayet sakin bir şekilde 1-2-3-4-5-10-20-40-50 diye birden 50'ye kadar duyulabilir bir sesle sayıp da bundan sonraki konuşmalarımızı da en azından bu ses tonunu bozmadan kullanabilirsek kısa bir süre içinde tizlikten kurtulabiliriz. Şimdi de sesi zayıf olup da daha işitilebilir ve anlaşılabilir bir ses tonuyla konuşmak isteyenler için önerilerimiz. Öncelikle kendimize güvenmeli ve başarabileceğimize inanmalıyız. Acaba yapar mıyım? Bu sesimi düzeltebilir miyim diye bir şüpheye düşmeyin. Başaracağım deyin. Bunu başardıktan sonra hayatınızda pek çok şeyde başarabileceğinizi göreceksiniz. Önce birden beşe kadar

0: sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve şimdi bu rakamlara bir ses gücü değeri verelim. 1 ile 4 arasına bir kuvvet uygularken 5 sayısına 10 kuvvet uygulayarak ses verelim. İleri ve geri sayışlarda bu gücü sesimizle gösterelim. Lütfen tekrar ediniz. 1, 2, 3, 4, 5! Bu bağırma esnasında aklımıza sevmediğimiz bir kişiyi ya da bir olayı getirirsek daha güçlü bağırırız. Sonra tekrar 5 diye bağırarak 1'e doğru normal sesle dönüyoruz. Lütfen beni tekrar edin. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi baştan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5! 5, 4, 3, 2, 1. Bir duvara kollarınızla dayanıp duvarı yıkacakmış gibi bir hareket yaparsanız hem sesiniz daha güçlü çıkar hem de kol güçlendirme çalışması yapmış olursunuz. Bir duvarı kollarımızla itmeye çalışalım. Lütfen sözlerimi tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dönüş. 5, 4, 3, 2, 1. Bu basit çalışmalar sesinizi güçlendirmek için yararlı olacaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

güneş, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.

0: Novak Djokovic'ten söz edeceğiz. Sırp raket sadece rakiplerine karşı değil, korttaki yalnızlığına ve imkansızlıklara karşı verdiği mücadeleyle tenisin en dayanıklı figürüne dönüştü. Savaşın gölgesindeki Yugoslavya, Belgrad'da, sığınaklarda tenis antrenmanı yaparak büyüyen Djokovic için bu spor bir varoluş mücadelesiydi. Dünyanın Federer ve Nadal hayranlığıyla ikiye bölündüğü bir dönemde o, bu iki devin yanına eklenen bir isim olmakla yetinmedi ve zamanla tüm dengeleri değiştiren yeni bir güç oldu. 2011 yılında sergilediği durdurulamaz performansıyla efsaneleri birer birer tahtından indirdiğinde ise teniste artık büyük üçlü Nadal, Federer ve Djokovic devri başlamıştı. Djokovic'in en büyük farkı rakiplerinin artık kazandım dediği anlarda bile pes etmeyen o çelikten iradesiydi. Dünyanın en iyi servis karşılayan oyuncusu olarak imkansız görünen topları geri çevirdi ve fiziksel sınırları zorladı. Kazandığı 24 Grand Slam şampiyonluğu ve dünya birinciliği koltuğunda geçirdiği 400 haftayı aşkın süreli liderliği Djokovic'i istatistiki olarak da zirveye taşıdı. Kariyerini olimpiyat altınıyla da taçlandırarak tarihin en iyi tartışmalarını büyük ölçüde noktaladı. Djokovic, tribünlerin baskısını, hatta yuhalamaları kendisine adeta bir motivasyon ve bir yakıt gibi kullanmayı da bildi. Bugün Djokovic, disiplini, mutlak hakimiyeti ve zihnin beden üzerindeki zaferiyle modern tenisin yaşayan en büyük efsanelerinden biri. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki atılıma dikkat çekerek, silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünler,